0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülke genelinde 314 yangına müdahale edildiğini ve tamamının kontrol altına alındığını bildirdi. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 16 ilimizdeki 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. Vergi Denetim Kurulu denetim süreçlerini hem mükellef hem de müfettişler açısından kolaylaştırmak için harekete geçti. İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması devreye alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni uygulamanın devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Terminal İstanbul'un ilk etabının bu ay açılacağını duyurdu. Şimdiden 60'tan fazla girişim başvurusu yapıldığını söyledi. Bakan Kacır, 5 yıl sonra Terminal İstanbul dünyanın en büyük girişimcilik merkezi haline gelecek dedi. Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredilerin limitleri arttı. İşletme kredisi limiti 1,5 milyon liraya yükseltildi. Bu kredi 4 yıl vadeyle kullanılabilecek, iş yeri taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredisi limiti de 3,5 milyon liraya yükseltildi. İş yeri alımı için kullanılan kredilerde vade 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı. Rekabet Kurumu ilaç sektörüne ilişkin incelemesini tamamladı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ön raporu yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Sağlık alanında rekabetin daha etkin işlemesine katkı sağlayacak politika önerilerimizi paydaşların değerlendirmesine sunacağız dedi. Avrupa'nın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor. 1 Ağustos'ta 290 bine yakın yolcuya hizmet veren havalimanı, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 6 ayda 26.310 sanayi ürününü denetledi. İnsan hayatını tehlikeye atan ürünlere yaklaşık 176 milyon lira ceza kesildi. Bu dönemde en çok ceza kesilen ürün grubu 106,5 milyon lirayla asansörler oldu. İstanbul'da trafikte kavga eden iki sürücüye 360 bin lira ceza kesildi. Ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da trafikten men edildi. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Bariyer su üstünde 70 santimetre yüksekliğe, su altında 1 metre derinliğe sahip. 30 Temmuz'dan bu yana Ceuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi. Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 24, Muğla ve Malatya 22, Antalya ve Şanlıurfa 26, Sivas 14, Erzurum 17, Trabzon ve Gaziantep 23, Mardin 31 derece. Haberleri sunduk.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

0: Yeşilçam müziklerini dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Haldun Taner imzalı Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı oyunundan söz edeceğiz. Türk tiyatro literatürünün en seçkin ürünleri arasında yer alan eserde yazar, epik tiyatro yöntemlerini geleneksel Türk tiyatrosu ögeleriyle ustalıkla harmanlar. Eser, temelde tiyatro içinde tiyatro kurgusuna dayanır ve Tanzimat döneminden itibaren batılı anlamda tiyatronun topraklarımızdaki sancılı gelişim sürecini konu edinir. Oyun, Thomas Fasulyecian ve kumpanyasının yaşadığı maceralar üzerinden ilerler. Molière'in George Dandin adlı eserinin farklı dönemlerde ve farklı üsluplarla nasıl sahnelendiği oyunun ana izleyini oluşturur. İlk bölümde oyunun aslına sadık, klasik bir yorumu sergilerken, ikinci bölümde daha halk tipi, tuluata dayalı bir yaklaşım ön plana çıkar. Üçüncü bölümde ise artık değişen toplumsal koşullar ve şive komiklikleri eşliğinde eserin büründüğü yeni hal izleyiciye sunulur. Bu yapı sayesinde izleyici sadece bir hikayeyi takip etmez, aynı zamanda tiyatro sanatının teknik ve estetik evrimine de tanıklık eder. Eserdeki karakterler dönemin toplumsal sınıflarını ve kültürel çatışmalarını temsil eder. Özellikle Fasulyecian'ın sanat aşkıyla geçim derdi arasında verdiği mücadele oyunun duygusal ve gerçekçi zeminini kurar. Metin boyunca kullanılan dil sade ve akıcıdır. Taner, mizahı bir amaç değil, toplumsal eleştiriyi güçlendiren araç olarak kullanır. Oyunun sonunda yer alan ünlü Fasulyecian tiradı, tiyatro sanatının geçiciliğini ve kalıcılığını aynı anda vurgulayan edebiyatımızın en güçlü pasajlarından biri kabul edilir bugün bile. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün savaşın insan ruhu üzerindeki yıkıcı etkisini 3 perdelik bir destanla anlatan Michel Cimino'nun 1978 yapımı başyapıt olan Avcı adlı filminden söz edeceğiz. En iyi film dahil 5 akademi ödülü kazanan bu film, küçük bir kasabada yaşayan bir grup arkadaşın hayatının Vietnam Savaşı ile nasıl paramparça olduğunu konu alır. Başrolde karakterin yaşadığı sessiz travmayı muazzam bir derinlikle yansıtan Robert De Niro yer alırken, ona Christopher Walken ve Meryl Streep gibi dev isimler eşlik eder. Filmde tanık olduğumuz sıradan ve huzurlu hayatlar, Vietnam'ın cehennemine adım atılmasıyla yerini telafisi olmayan yaralara bırakır. Robert De Niro'nun canlandırdığı Michael karakteri, arkadaş grubunun sarsılmaz gücü olarak öne çıkar. Ancak savaşın dehşeti onun bile hayat felsefesini temelinden sarsar. Özellikle esir kampındaki o meşhur Rus ruleti sahneleri, insanın hayatta kalma mücadelesini ve çaresizliğini sinema tarihinin en çarpıcı metaforlarından biriyle aktarır. Avcı filmi, savaşın sadece cephedekilerin değil, savaştan dönenlerin de ruhlarında devam ettiği mesajını verir. Michael'ın fiziksel olarak sağlam dönse de savaştan sonra çıktığı geyik avında tetiği bir türlü çekememesi, yaşadığı içsel kırılmanın en sert sembolüdür. Christopher Walken'ın hayat verdiği Nick karakterinin trajik akıbeti ise yitip giden masumiyetinin en ağır bedelidir. Avcı, sıradan insanların hayatlarını sonsuza dek değiştiren bir yıkımı, trajediyi, dostluk ve fedakarlık üzerinden anlatan çok ama çok ama çok sarsıcı bir başyapıttır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız

0: Ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Burası kısa dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bugün başlayacağını duyurdu. Müzakerelerin formatını görüşüyoruz diyen Trump, Hürmüz konusunda bir anlaşma var ve nükleer silahlardan arınma konusunda da bir anlaşma olacak ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını söyledi. Dışişleri Bakanlığı Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk, 8 Filistinli hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için adadaki askeri hazırlık durumunun titizlikle güncellendiğini açıkladı. İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki faaliyetlerinin dikkatle izlendiğini de vurguladı. Güler, olası tehdide karşı askeri ve siyasi tedbirlerin alınmaya devam ettiğini belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve, yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı. Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Türkiye'nin uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi yeni haftada yoğun bir mesai yapacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın grup toplantısında kürsüde olması bekleniyor. Merkez Yönetim Kurulu ise kurultay süreci ve görevden alınan il başkanlıklarını atamalar için toplanacak. Yeni atanan il başkanları da önümüzdeki hafta Ankara'da olacak. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığında alkollü olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist kılık değiştirerek kamufle oldu. MIT'in yüz tanıma sistemiyle deşifre edildi. 4 ayda 14 kez kameralara yakalanan terörist hücre evinde yakalandı. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı. 55 şüphelinin savcılık ifade işlemi tamamlandı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun aralarında bulunduğu 44 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resmen soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resmen soruşturma başlatılmıştır denildi. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gültut'un ölümüyle ilgili katil zanlısı kızının ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. Yurdun birçok noktasında sıcak hava etkisini sürdürüyor. Diyarbakır'da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Adana'da hissedilen sıcaklık 37 dereceyi aştı. Antalya'da ise sıcaklık 30 derece olarak ölçüldü. Ancak hissedilen sıcaklık 34 dereceye kadar çıktı. Yeni haftada hava sıcaklığı artıyor. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olurken bazı bölgelerde yerel sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış etkili olacak. Yarın ve çarşamba yağış ağırlıklı olarak Toroslar ve Doğu Karadeniz çevresinde görülecek.

0: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gözler playoff kura çekiminde. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bugün yapılacak kura çekimi saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray hazırlık maçında Lig 1 ekiplerinden Hen'i ağırladı. Mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor, Avusturya'daki son hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya geldi. Bordo Mavililer İtalyan rakibini 1-0 yendi. Haberleri sunduk.
1: Gönül Yıldızlarına hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Nasıl geçti o güzelim yıllarım? Adnan Şenses'ten dinliyoruz.

içimde durur aşkım. Hani o saçlarına taç yaptı.

Geçti sevdalarda ömrüm ihtiyar oldum bugün. Bestesi Nuri Halil Poyraz'a ait bu güzel eseri Muazzez Abacı'dan dinliyoruz.

Delisin deli gönlüm. Safiye aileden dinliyoruz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na yayınlanan programımız Yıldırım Bekçi'den dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. Yıllar kanatlanmış, aylar uçuyor.

0: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklamada müzakereler konusunda geldi. Trump, Hürmüz konusunda İran'la anlaşma sağladıklarını duyurdu. İran Dışişleri Sözcüsü de Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman dışı alanda yangın çıktı. 9 uçak, 8 helikopterle havadan da destek verilen yangın yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı. Aydın'ın Çin'e, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülke genelinde 314 yangına müdahale edildiğini ve tamamının kontrol altına

0: altına alındığını bildirdi. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilimizdeki 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı, dedi. Bakan Gürlek, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. Vergi Denetim Kurulu, denetim süreçlerini hem mükellef hem de müfettişler açısından kolaylaştırmak için harekete geçti. İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması devreye alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni uygulamanın devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Terminal İstanbul'un ilk etabının bu ay açılacağını duyurdu. Şimdiden 60'tan fazla girişim başvurusu yapıldığını söyledi. Bakan Kacır, 5 yıl sonra Terminal İstanbul, dünyanın en büyük girişimcilik merkezi haline gelecek, dedi. Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredilerin limitleri artırıldı. İşletme kredisi limiti 1,5 milyon liraya yükseltildi. Bu kredi 4 yıl vadeyle kullanılabilecek. İş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredisi limiti de 3,5 milyon liraya yükseltildi. İş yeri alımı için kullanılan kredilerde vade 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı. Rekabet Kurumu ilaç sektörüne ilişkin incelemesini tamamladı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ön raporu yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Sağlık alanında rekabetin daha etkin işlemesine katkı sağlayacak politika önerilerimizi paydaşların değerlendirmesine sunacağız, dedi. Avrupa'nın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor. 1 Ağustos'ta 290 bine yakın yolcuya hizmet veren havalimanı, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 6 ayda 26.310 sanayi ürününü denetledi. İnsan hayatını tehlikeye atan ürünlere yaklaşık 176 milyon lira ceza kesildi. Bu dönemde en çok ceza kesilen ürün grubu 106,5 milyon lirayla asansörler oldu. Yeni haftada hava sıcaklığı artıyor. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olurken bazı bölgelerde yerel sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış etkili olacak. Yarın ve çarşamba yağış ağırlıklı olarak Toroslar ve Doğu Karadeniz çevresinde görülecek. İstanbul'da trafikte kavga eden iki sürücüye 360 bin lira ceza kesildi. Ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da trafikten men edildi. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaları beraberinde getirdi. Edirne, Bursa, İstanbul, Bolu, Bilecik ve Tekirdağ'daki kazalarda 7 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gözler playoff kura çekiminde. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bugün yapılacak kura çekimi saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray hazırlık maçında Lig 1 ekiplerinden Ren'i ağırladı. Mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor, Avusturya'daki son hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya geldi. Bordo Maviller, İtalyan rakibini 1-0 yendi. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce bültenden özetler. ABD Başkanı Trump, Hürmüz konusunda İran'la anlaşma sağladıklarını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi yeni haftada yoğun bir mesai yapacak. Şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar genişliyor. Mükelleflere vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı geliyor. Yeni haftada hava sıcaklığı artıyor. Avrupa kupalarında rakipler belli oluyor. Özetleri sunduk, ayrıntılarla devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda bölgedeki hareketlilik had safhaya çıktı. Tehditlerin şiddeti yükseldi. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tansiyonu düşüren açıklama Trump'tan geldi. Trump, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakereler konusunda da zaman verdi. Görüşmelerin bugün öğleden sonra başlayacağını açıkladı. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşma var. Sonra nükleer konusunda da bir anlaşma olacak. Ben buna İran'ın nükleer silahsızlandırılması diyorum dedi. Müzakerelere ilişkin Tahran'dan da açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen müzakerelerde sona gelindiğini belirtti. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekaidi, Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını

ifade etti. Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesine mümkün kılacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından İsrail Gazze'de 30'dan fazla sivili katletti. Sağlık tesislerini hedef aldı. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamayla İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Açıklamada Netanyahu'nun tek amacı Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmaktır denildi. Filistin'in huzur ve refaha kavuşmasını destekleyen tüm ülkelere seslenen Dışişleri Bakanlığı, ülkeleri ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkmaya çağırdı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı ise 73.400'e yaklaştı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Muratlar ve Hacı Bekirler köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü, orman dışı alanda meydana gelen yangına 9 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 4 iş makinesi, 172 personelle müdahale edildiğini duyurdu. Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Aydın'ın Çin'e, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülke genelinde 314 yangına müdahale edildiğini ve tamamının kontrol altına alındığını bildirdi. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilimizdeki 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek, 9 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtti. Adalet Bakanı, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi yeni haftada yoğun bir mesai yapacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın grup toplantısında kürsüde olması bekleniyor. Bir diğer önemli toplantı ise çarşamba günü yapılması planlanan Merkez Yönetim Kurulu olacak. Toplantıda olağan kurultay takvimine ilişkin süreç değerlendirilecek. Çalışmalarını sürdüren 6 kişilik komisyonun gelinen son duruma ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda sunum yapması bekleniyor. Daha önce görevden alınan il başkanlıklarına yeni atamalarında yapılacağı belirtiliyor. Yeni atanan il başkanları da önümüzdeki hafta Ankara'da olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla yeni dönemin yol haritası üzerinde çalışacak. Son olarak 12 il başkanlığına yeni atamalar yapılmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı. Türkiye'nin uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti. Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefinin tarihi sorumluluk olduğunu belirtti, kararlılık mesajı verdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin bölgesel ve küresel etkilerine de değindi. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aile kurumunun önemine de dikkati çekti ve aile kurumunun bir milletin varoluşunun en asli unsuru olduğunu söyledi. Bahçeli, televizyon programları, bilgisayar

internet ağları üzerindeki sosyal medya platformlarının Türk aile yapısını olumsuz etkilediğini belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli çağrıda bulundu. Aile yapımızı korumalıyız, Türk ve Türkiye yüzyılını inşa ederken her şeyden önce milli kimlik ve kültür bilincine sahip Türk gençliğini yetiştirmemiz gerekli, dedi. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığında alkollü olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist, kılık değiştirerek kamufle oldu. MIT'in yüz tanıma sistemiyle deşifre edildi. 4 ayda 14 kez kameralara yakalanan terörist hücre evinde yakalandı. Teröristin sahte kimlikte kağıt toplayıcısı kılığında gizlendiği saptandı. Karatepe'nin saç ve sakalını farklı tarzlarda kestirdiği, şapka, bere kullanarak kamufle olmaya çalıştığı belirlendi. Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile ilgili kapsamlı bir düzenleme hazırlandı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş, kanun teklifinin hafta içi meclis başkanlığına sunulacağını

0: talepleri doğrultusunda bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz, dedi. Türkiye, İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki faaliyetlerini ve bölgedeki gelişmeleri yakından izliyor. Olası tehditlere karşı askeri ve siyasi tedbirler sürüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, adadaki hassas dengelerin korunmasına özen göstererek, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncellenmektedir, dedi. İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki faaliyetlerinin dikkatle izlendiğini vurgulayan Güler, olası tehdide karşı askeri ve siyasi tedbirlerin alınmaya devam ettiğini belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklaması yazılı soru önergesine verdiği yanıtta yer aldı. Gündeminde İsrail'in Suriye'deki yaklaşımı vardı. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgesel istikrar için Şam yönetimiyle koordinasyonun sürdüğünü belirtti. Güler, Karadeniz güvenliği ve Ukrayna'da kalıcı barış için Türkiye'nin tutumunu da anlattı. Bakan Güler, Türkiye, bölgesel sahiplik ilkesi kapsamında Karadeniz'de güvenlik ve istikrarı sürdürmek maksadıyla NATO müttefiklerimiz Bulgaristan ve Romanya ile birlikte gerekli tüm tedbirleri almakta olup, Ukrayna'da adil, kalıcı ve onurlu bir barış için elinden gelen desteği tüm taraflarla samimi bir diyalog içerisinde vermektedir ifadelerini kullandı. Vergi Denetim Kurulu, denetim süreçlerini hem mükellef hem de müfettişler açısından kolaylaştırmak için harekete geçti. İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması devreye alınıyor. Uygulamayla vergi incelemelerinde mükelleflerin hazırlık süreçleri kolaylaşacak. Denetimler daha kısa sürede sonuçlandırılacak. Ayrıca dijital denetim altyapısı güçlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni uygulamanın devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli teknoloji hamlesinin dünyaya adaleti taşımak için yürütüldüğünü söyledi. Bunun Türkiye'nin tarihi misyonu olduğunu vurguladı. Bakan Kacır, Giresun'da konuştu.
1: Halen dünya aradığı, arzu ettiği adalete ve merhamete kavuşabilmiş değil. Hayata geçirmek için canla başla gece gündüz mücadelesini verdiğimiz milli teknoloji hamlesi iddiasını sadece tarihin en şerefli milleti olan Türk milletinin yeniden ayağa kalkması için değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanına tarihi misyonumuzu icra ederek adaleti ve merhameti taşıyabilmek için sürdürüyoruz. Bir yandan milli teknoloji hamlesini hayata geçirirken bir yandan yerel kalkınmaya sahip çıkmak zorundayız. Bu toprakları, bu coğrafyayı yeniden cazibe merkezi haline getirmek için gayret etmek zorundayız.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında emzirmeyi destekleyen çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yalnızca 2025'te 300 bini aşkın kişiye emzirme eğitimi verildiğini bildirdi. Bakan Memişoğlu, annelerin ve ailelerin yanında olmaya, koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resmen soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resmen soruşturma başlatılmıştır, denildi. Cumhuriyet Halk Partili Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı. 55 şüphelinin savcılık ifade işlemi tamamlandı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun aralarında bulunduğu 44 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u içinse adli kontrol istendi. Bir şüphelinin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet verme ve alma suçlamaları yöneltilmişti. 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku'nun ölümü üzerine soruşturma derinleşiyor. Dördüncü dalga operasyonlar.

De gözaltına alınan 19 kişiden 12'si için tutuklama kararı verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükselirken davanın kilit ismi Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade süreci devam ediyor. Sıcaklık artacak. Yeni haftada yurdun büyük bölümünde hava güneşli olacak. Ancak bazı bölgelerde yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış etkili olacak. Yarın ve çarşamba yağış aralıklı olarak Toroslar ve Doğu Karadeniz çevresinde görülecek. Kuzeyli rüzgar bu haftada etkisini gösterecek. Özellikle Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında salı ve çarşamba rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Yeni haftada sıcaklık artıyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde olması bekleniyor. Futbolun kulüpler düzeyindeki 3 kupasında gözler playoff kura çekimine çevrildi. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak kura çekiminde temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. tur mücadelesinde Sturm Graz'la karşılaşacak. Sarı lacivertli ekip Avusturya temsilcisini elemesi durumunda playoff'ta Lyon, Sparta Prag ya da Union St. Julius, Bodo Glimt maçlarının kazananlarından biriyle eşleşecek. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ta 3. eleme turunda mücadele ediyor. Çekya'dan Kralove'yi elediği takdirde siyah beyazlı ekibi Kızıl Yıldız, Dinamo Zagreb ve Slovan Bratislava'nın da aralarında olduğu güçlü rakipler bekliyor. Trabzonspor'sa Avrupa Ligi playoff turuna direkt katılıyor. Temsilcimiz 3. turdan gelecek takımları bekleyecek. Benfica, Rangers, Anderlecht ve Victoria Pilsen, Bordo Mavililerin muhtemel rakipleri arasında. İsviçre'nin Nyon kentindeki Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi playoff turu kura çekimi bugün saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. OPEC artı üyesi 7 ülke Eylül'de petrol üretimini artıracak. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman küresel piyasa koşullarını değerlendirmek için bir araya geldi. Toplantıda ülkelerin petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri doğrultusunda Eylül itibariyle toplam üretimlerini günlük 188 bin varil artırması kararlaştırıldı. Karar kapsamında en yüksek üretim artışını günlük 62 biner varille Suudi Arabistan ve Rusya yapacak. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve örgüt dışındaki bazı ülkelerden oluşan OPEC artı grubunun bir sonraki toplantısı 6 Eylül'de. Dinlediğiniz haberlerden özetler. ABD Başkanı Trump, Hürmüz konusunda İran'la anlaşma sağladıklarını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi yeni haftada yoğun bir mesai yapacak. Şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar genişliyor. Mükelleflere vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı geliyor. Yeni haftada hava sıcaklığı artacak. Avrupa kupalarında rakipler belli oluyor.

Galatasaray hazırlık maçında Lig 1 ekiplerinden Ren'i ağırladı. Mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor Avusturya'daki son hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya geldi. Bordo Maviller İtalyan rakibini 1-0 yendi. Trabzonspor'un kuruluşunun 59. yıl dönümü ve Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Törende konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un geçmişi bizim pusulamızdır. Geleceği ise çocuklarımıza karşı en büyük sorumluluğumuzdur, dedi. Erkekler Voleybol Milletler Ligi'nde de altın madalya sahibini buldu. Finalde Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup eden Polonya turnuvayı bir kez daha zirvede tamamladı. Hava durumu. Sayın dinleyiciler, ülkemizin kuzey kesimleriyle

0: Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Tokat ve Erzurum 33, İstanbul ve Van 31, İzmir, Antalya, Çanakkale ve Balıkesir 34, Manisa 37, Aydın, Elazığ ve Adıyaman 40, Hatay ve Eskişehir 32, Çankırı, Hakkari, Isparta ve Burdur 35, Yozgat ve Rize 29, Kahramanmaraş, Malatya, Erzincan ve Kilis 38, Trabzon, Ordu ve Giresun 28, Şanlıurfa ve Batman 42, Diyarbakır 43 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Denizli il sınırı Çandır-Söğüt yolunun 18 ve 24. kilometreleri arasında sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost deli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe. Daima sizinle.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dünyada herkese eşit olarak dağıtılan ve en çok bulunan şey havadır. Havada bulunan oksijen, insanların yaşamsal ihtiyacı olan bir gazdır. Bitkiler oksijen tüketimi yapmasaydı, oksijen bolluğu dünyada dev yangınlara yol açabilirdi. Demek ki bol olan her şey fayda değildir ve o bolluğu biraz azaltmak gerekir. Evlerdeki perdelere bile kumaş biraz bol alınır ama bolluğu azaltmak için kıvrım yapılır. Buna da büzgü denir. Perdeler büzgü yapılarak yani büzüştürülerek kıvrım kıvrım olur. İki parça kumaş büzüşünce tek parça gibi durur. Bir eve fazladan iki sandalye alırsanız koyacak yer bulamazsınız. Pazara gittiğinizde 3-4 kilo meyve yerine 15 kilo alırsanız o meyveler bozulur ve atılır. Günde 2 ekmek yeterken 5 ekmek aldığınızda bayatlayacak ve yenmeyecektir. Zenginler vardır çevremizde, bolluk içinde yaşarlar. Bazıları parayı koyacak yer bulamadıklarından büyük ve lüks arabalar alırlar. Gerçekte bütün binek arabalarda en çok 4 kişi gider. Şehir içinde en lüks arabayla diğerleri arasındaki ulaşım farkı 5 dakikayı geçmez. Bir şehirden diğerine ne kadar hızlı giderse gitsin, sizden en fazla yarım saat önce varır. Ama ithal lüks araçların yaktığı fazladan yakıt, ülke ekonomisine zarardır. Bütün bunlar ne içindir? Yalnızca gösteriş için. Oysa Allah, Kur'an-ı Kerim'de açıkça yiyin, için, israf etmeyin buyuruyor. Yine Nahl suresinin 71. ayetinde Allah bazınızı bazılarınız üzerine rızık hususunda üstün kılmıştır. Artık üstün kılınanlar rızıklarını onda eşit olmak için ellerinin altındakilere verici değillerdir. Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorlar denilmektedir. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, zenginlerin malında mirasçılarının, evlatlarının hakkı nasıl varsa ve o hakkı gasp etmek ne kadar kötü ve yanlış bir davranışsa, zenginin malında da fakirin öylece hakkı vardır. Allah bunu açıkça belirtmiştir demiş ve bu haber Anadolu Ajansı'nda yayımlanmıştı. Tabii ki ülkelerin bolluk içinde yaşaması için devletlerin de yaptığı projeler ve aldığı önlemler var. Bunlardan biri sürdürülebilir kalkınma. Sürdürülebilir demek başlamış bir iş veya durumun devam etmesi anlamına gelir. Kalkınma ise durumunu düzeltmek, gelişmek, ilerlemek.

0: ilerlemek, zenginleşmek demektir. Kalkınma, ekonomik büyümeye ek olarak toplumsal, kültürel ve sosyal yönden gelişmeyi içerir. Anlaşılacağı üzere sürdürülebilir kalkınma, devam edebilen, sağlıklı ve zenginleşen ekonomi anlamına gelmektedir. Bu durumda halkın refah içinde yani bolluk, rahatlık ve varlık içinde iyi yaşaması anlamına gelir. Sürdürülebilir kalkınma, lüks ve israfın önlendiği, tarım, hayvancılık ve sanayinin geliştiği, bolluk ve bereketin önünün açıldığı bir kavramı ifade eder. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas Hafızası'nda bugün futbolun tribündeki dönüşümünden, yani maça gitme ritüelinin nasıl dijital bir operasyona dönüştüğünden söz edeceğiz. Eskiden stadyum önlerinde sabahlanan, gazete kağıtları üzerinde bilet kuyruğu beklenen o nostaljik ve meşakkatli günler vardı, geride kaldı. Bugün artık cebimizdeki telefon hem biletimiz, hem kimliğimiz, hem de stadyuma da giriş anahtarımız. E-bilet sistemlerinin ve merkezi oturma planlarının en büyük artışı kuşkusuz güvenlik ve erişilebilirlik oldu. Artık kara borsanın karanlık dehlizleri büyük oranda aydınlandı. Kimin hangi koltukta oturduğu, stadyuma ne zaman girdiği bile saniyeler içinde takip edilebiliyor. Ayrıca atanmış, belirlenmiş koltuk sistemi sayesinde stadyuma maçtan önce 3-5 dakika önce gitseniz bile yerinizin garanti olması modern izleyicinin konfor arayışına tam olarak karşılık veriyor. Ancak her teknolojik devrim gibi bu dijitalleşmenin de beraberinde getirdiği ciddi eksiler var. En başta o eski tribün ruhunun mekanikleştiği, ruhsuzlaştığı eleştirisi çok sık yapılıyor. Yan yana duran, birbirini yıllardır tanıyan, kemikleşmiş taraftar gruplarının sistemin rastgele atamaları veya fiyat politikaları nedeniyle bölünmesi tribünlerdeki o koro bütünlüğünü neredeyse tümüyle zayıflatabiliyor. Ayrıca teknolojiyle arası mesafeli olan kuşakların, yani yaşlıların sisteme entegre olmakta zorlanması bir tür dijital dışlanma duygusu da yaratıyor. Neticede o eski gişe kuyruklarının samimiyetini bile özlüyoruz biz belli yaşa aşanlar. Ama modern futbolun, modern sporun hızı bizi de kaçınılmaz biçimde bu dijital dünyaya yönlendiriyor. Ancak önemli olan teknolojinin sunduğu bu hızı tribünlerin o eski tutkusuyla doğru orantıda da birleştirebilmek. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklamada müzakereler konusunda geldi. Trump, Hürmüz konusunda İran'la anlaşma sağladıklarını duyurdu. İran Dışişleri Sözcüsü de Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle Boğaz'da görüş mesafesi düştü. Boğaz hattı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sis sebebiyle Sirkeci, Harem, arabalı vapuru iptal edildi. Şehir hatlarındaki diğer seferler devam ediyor. Aydın'ın Çin'e, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülke genelinde 314 yangına müdahale edildiğini ve tamamının kontrol altına alındığını bildirdi. Vergi Denetim Kurulu denetim süreçlerini hem mükellef hem de müfettişler açısından kolaylaştırmak için harekete geçti. İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması devreye giriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni uygulamanın devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Terminal İstanbul'un ilk etabının bu ay açılacağını duyurdu. Şimdiden 60'tan fazla girişim başvurusu yapıldığını söyledi. Bakan Kacır, 5 yıl sonra Terminal İstanbul, dünyanın en büyük girişimcilik merkezi haline gelecek dedi. Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredilerin limitleri artırıldı. İşletme kredisi limiti 1,5 milyon liraya yükseltildi. Bu kredi 4 yıl vadeyle kullanılabilecek. İş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredisi limiti de 3,5 milyon liraya yükseltildi. İş yeri alımı için kullanılan kredilerde vade 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı. Rekabet Kurumu ilaç sektörüne ilişkin incelemesini tamamladı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ön raporu yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Sağlık alanında rekabetin daha etkin işlemesine katkı sağlayacak politika önerilerimizi paydaşların değerlendirmesine sunacağız dedi. Yeni haftada hava sıcaklığı artıyor. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olurken bazı bölgelerde yerel sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış etkili olacak. Yarın ve çarşamba yağış ağırlıklı olarak Toroslar ve Doğu Karadeniz çevresinde görülecek. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaları beraberinde getirdi. Edirne, Bursa, İstanbul, Bolu, Bilecik ve Tekirdağ'daki kazalarda 7 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Pakistan'da bir karakola

İntihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Sayın dinleyiciler, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gözler playoff kura çekiminde. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bugün yapılacak kura çekimi saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray hazırlık maçında Lig 1 ekiplerinden Ren'i ağırladı. Mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor, Avusturya'daki son hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya geldi. Bordo Maviller, İtalyan rakibini 1-0 yendi. Haberleri dinlediniz.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Bugün evvel zaman içinde Türkiye topraklarına gelmiş cesur bir İngiliz kadınla düşüyoruz yollara. 1750 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Elizabeth Berkeley, seçkin bir aristokrat ailede büyür. Genç yaşta Baron William Craven'la evlenir ve çiftin 7 çocuğu olur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen hayatının görünmeyen sorunları, eşiyle yaşadığı anlaşmazlıklar yıllar içinde büyür. Sonunda zina suçlamasıyla İngiliz toplumunun sert yargısıyla karşı karşıya kalır. Dönemin aristokrat çevreleri için bu affedilmesi güç bir olaydır. Ön yargı ve baskılara dayanamayan, çevresi tarafından dışlanan Elizabeth Craven, 1781 yılında ülkesini terk ederek yaklaşık 9 yıl sürecek uzun bir yolculuğa çıkar. Bu seyahat yalnızca bir gezi değil, aynı zamanda kişisel özgürlük arayışıdır onun için. Elizabeth Craven'ı çağdaşlarından ayıran en önemli özellik cesaretidir. O, resmi bir görevle seyahat eden bir diplomat ya da bilimsel bir keşif gezisine çıkmış bir doğa araştırmacısı değildir. Bütün yolculuğunu kendisi planlar, parasını kendisi yönetir ve dönemin kadınları için son derece sıra dışı kabul edilen bir bağımsızlık örneği sergiler. Önce Avrupa ülkelerinde dolaşan Lady Craven, Rusya'ya geçer. 1786 yılının ilkbaharında yolu Kırım'a

0: Avrupalıların en çok merak ettiği ülkelerden biri vardır. Osmanlı İmparatorluğu. Seyyahların anlattıkları, diplomatların raporları ve doğuyu egzotik bir dünya olarak resmeden kitaplar, Elizabeth Craven'ın zihninde çoktan bir Osmanlı imgesi oluşturmuştur. Fakat o, başkalarının anlattıklarıyla yetinmek istemez ve rotasını Türkiye'ye çevirir. Elizabeth Craven'ın Kırım'dan bindiği gemi, Karadeniz'in serin sularında güneye doğru yol alır. Osmanlı kıyılarına yaklaştıklarında Lady Craven gözlerini kıyıdan ayırmaz. Avrupa'nın sonuyla Asya'nın başlangıcı sayılan bu topraklar yıllarca hayallerini süslemiştir. Gün henüz ağarmışken ufukta ince bir sisin ardında ince çizgiler belirmeye başlar. Önce minareler görünür, sonra kubbeler. Ardından yedi tepenin üzerine kurulmuş dünyanın en görkemli şehirlerinden biri bütün ihtişamıyla karşısına çıkar. Elizabeth Craven büyülenmiş gibi bu manzarayı seyreder.
1: Ne çok ülke gezdim, ne çok şehir gördüm. Ama İstanbul bambaşka. Denizle gökyüzü arasında yükselen bu şehir dünyanın başka hiçbir yerine benzemiyor. İnsan hayal gücünün tasarlayabileceği bundan daha güzel, daha görkemli ve daha canlı bir manzara düşünemiyorum.
0: Bu sözler yalnızca bir hayranlığın ifadesi değildir. Aynı zamanda İstanbul'un 18. yüzyılda Avrupalı gezginler üzerine bıraktığı etkinin de kısa bir özetidir. O yıllarda şehri gören hemen her seyyah, ilk karşılaşma anını hayatının unutulmaz anıları arasında saymıştır. Elizabeth Craven da onlardan biridir. Gemi boğazda ilerledikçe şehir bütün ayrıntılarıyla görünmeye başlar. İstanbul denizden bakıldığında bir masal şehrini andırır. Sabah güneşi kubbelerin üzerinde parlamakta, minareler gökyüzüne doğru ince mızraklar gibi yükselmektedir. Kıyıda yüzlerce kayık gidip gelmektedir ve limanda sürekli bir hareket vardır. Sarayburnu'na yaklaştıklarında genç kadın yalnızca bir başkente gelmediğini düşünerek heyecanlanır. Karşısında yüzyıllardır üç kıtaya hükmeden bir imparatorluğun kalbi uzanmaktadır. Lady Craven karaya çıktığında dikkatini ilk çeken şey kalabalık olur. İstanbul durmadan hareket eden bir şehirdir ve burada her milletten insan vardır. Çarşılarda dolaşırken bambaşka bir dünyada olduğunu hisseder. Baharat kokuları havaya karışmıştır. İpek kumaşlar dükkanların önünde dalgalanır. Altın ve değerli taşlar kuyumcu dükkanlarında ışıldarken, bakır ustalarının çekiç sesleri de yürüdüğü sokak boyunca yankılanır. İstanbul'daki ilk günlerinde Elizabeth Craven'ın en büyük zevki yürümektir. Bir sokaktan diğerine girer, her köşe başında yeni bir ayrıntıyla karşılaşır. Sokaklar dar, evler daha alçak ve basittir. Ama hayat burada Avrupa'dakinden çok daha canlıdır. Yine de kimse telaş içinde görünmez. Gün bu şehirde sanki daha yavaş ilerler. Herkes daha sakin hareket eder. Konuşurken sesini yükseltmez ve birbirine saygıyla davranır. Craven'ın en çok şaşırdığı şeylerden biri de mezarlıklar olur. Avrupa'da mezarlar kiliselerin çevresinde bulunurken İstanbul'da adeta şehrin içindedir. Uzun servi ağaçlarının gölgesine kurulmuş bu sessiz alanlar sokakların doğal bir parçası gibidir. İstanbul'da ölüm bile hayatın içindedir. Diğer yabancı seyyahlar gibi onun da en çok dikkatini çeken yapılardan biri Ayasofya'dır. Daha önce resimlerini gördüğü Ayasofya hakkında çok şey okumuştur. Yapının büyüklüğünden çok etkilenir. Fakat ilk anda duyduğu hayranlık kısa süre sonra yerini eleştirel bir gözleme bırakır. Ona göre yapının iç düzeni ve bazı mimari ayrıntılar çok özensizdir. Türklerin böylesine büyük bir mirası yeterince değerlendiremediğini düşünür.
1: Türklerin sahip oldukları hazinelerin

Değerini anlayamamaları karşısında büyük üzüntü duydum. Bu paha biçilmez eserlerin kıymetini bilmiyor, her fırsatta onları yok ediyorlar. Camilerin sadeliğine bakılırsa inançlarına da yeterince özen göstermiyorlar. Hem bu camilerin sürekli açık olması tehlikeli değil mi? İnsan ister istemez düşünüyor, her türlü entrika dönebilir buralarda. Baştan aşağı örtülmüş biri diğerinin yanına kolayca diz çökebilir ve kimsenin dikkatini çekmeden istediği planı kulağına fısıldayabilir.

0: olsa bunların ne kadarının doğru olduğunu kendi gözleriyle görmek ister. Kadın olmanın ayrıcalığından sonuna kadar yararlanır. Evlerin haremlerinde ve hamamlarda Türk kadınlarıyla zaman geçirip onları yakından tanır. Harem düşündüğünden çok daha sakin bir yerdir. Karşısında Avrupa'da resmedilen, ihtiras dolu doğu masalları ile ilgisi olmayan, gündelik hayatını yaşayan kadınlar vardır.
1: Avrupa'da anlatılan haremle gördüklerim birbirine hiç benzemiyor. Haremin içi hayal edilemeyecek kadar temiz ve düzenli. Kadınlara özgü bir merakla kıyafetlerini dikkatle inceledim. Avrupa'daki birçok hemcinsimi kıskandıracak kadar zarifler. Giyimleri etek ve yelekten oluşuyor. Bunun üzerine kısa kollu bir kaftan giymişler. Ev sahibesi hanımınki atlas kumaştan. En güzel renklerle, altın ve elmas işlemelerle süslenmiş. Belindeki kuşağın ön kısmında iki sıra mücevher bulunuyor ve kuşağından işlemeli bir mendil sarkıyor. Türbanı ise öylesine çok elmas ve inciyle süslenmiş ki başını taşımakta zorlanıyor gibi. Dünyada Türk kadınları kadar güven içinde yaşayan başka kadın bulunduğunu sanmıyorum. Evlerinde dedikodudan, toplum baskısından ve erkeklerin rahatsız edici bakışlarından uzak yaşıyorlar. Kadınlara davranış konusunda Türkler bütün milletlere örnek olabilir. Türkiye'de kadınların güzellikleri de mutsuzlukları da kötü niyetli insanların gözlerinden saklı.
0: Elizabeth Craven'ın bu sözleri ilk bakışta övgü gibi görünüyor. Ama aslında büyük bir çelişki yok mu? Kendi özgürlüğü için kıtalar aşan, ülkeler gezen Elizabeth Craven, haremdeki kadınların hangi özgürlüğünden söz ediyor olabilir? Muhtemelen kendi yaşadığı sıkıntılarla haremdeki sessiz ortamı kıyaslayarak böyle bir sonuç çıkarmış olmalı. Neyse, biz yorumlarımızla konuyu dağıtmayalım. Lady Craven'ın gözlemlerine kulak verelim.
1: Türk kadınlarının hepsi iyi, hoş da yüzlerini ne çok boyuyorlar böyle? Doğa aslında bu kadınların bazılarını çok güzel yaratmış. Fakat yüzlerine sürdükleri beyaz ve kırmızı boyalarla kaşlarını kaplayan siyah çizgiler güzelliklerini yok ediyor. Mücevhere de gereğinden çok önem veriyorlar. Ya kilolarını ne demeli? Hayatım boyunca bu kadar çok şişman kadını bir arada görmedim. Çoğunun da dişleri sigara yüzünden kapkara.
0: Craven, İstanbul'da en çok merak ettiği yerlerden biri olan hamama da gider. Hamamı mimarisi, mermer kurnalar, işlenmiş sütunlar, kubbeden süzülen ışık, sıcak buharın içinde yankılanan yumuşak sesler onu çok etkiler. İçeride kadınlar küçük gruplar halinde oturmuşlardır. Burası sadece insanların temizlendikleri bir mekan değildir. Hamam aynı zamanda bir buluşma yeridir. Dostluklar burada kurulmakta, haberler burada yayılmakta, düğümler ve doğumlar burada kutlanmaktadır.
1: Türk kadınları zamanlarının büyük bölümünü hamamda ya da süslenerek geçiriyorlar. Ama sıcak hamama çok sık girmek bedenlerini yıpratıyor. Bu yüzden 19 yaşındaki bir Türk kadını bugün benim olduğum yaştan daha yaşlı görünüyor.
0: Elizabeth Craven, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkentlerinden biri olan Bursa'yı da ziyaret eder. Bursa'yı, İki tepe arasındaki güzel vadide kurulmuş son derece hoş bir şehir olarak tarif eder. Şehrin içinde çınar ağaçları gökyüzünü örtmektedir. Pınarlardan akan sular küçük kanallarla mahallelerin içinden geçer. Şehrin her köşesinde su vardır. Suyun sesi hiç eksik olmaz. Bursa'nın havası İstanbul'dan daha serindir. Uludağ'dan inen rüzgar yaz sıcağını hafifletir. Bu yüzden şehirde dolaşmaktan büyük bir keyif alır Lady Craven. Çarşılar İstanbul kadar büyük olmasa da aynı canlılık burada da hissedilir. İpek tüccarlarının dükkanları Lady'mizin çok ilgisini çeker. Tezgahlarının başında çalışan dokumacıları izler. Avrupa'da ün kazanmış Bursa'nın ipeğinin kumaşa dönüşmesini gözleriyle gördüğü için mutlu olur. Elizabeth Craven'ın sonraki hedefi İzmir'dir. Doğu Akdeniz ticaretinin kalbi sayılan İzmir, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya açılan en önemli kapılarından biridir. Farklı milletlerin bir arada yaşadığı bu kozmopolit şehirde Craven, kendisini İstanbul'dakinden daha tanıdık bir ortamda hisseder. Levanten ailelerin Osmanlı evlerinden farklı olan büyük evleri,

0: Avrupa mimarisini andırmaktadır. Avrupalı tüccarların evlerine misafir olur. Sofralarda Osmanlı mutfağından yemeklerle birlikte Avrupa usulü yemekler de ikram edilir. İzmir'de Doğu ile Batı iç içe geçmiştir. İzmir'den tekrar İstanbul'a dönen Lady Craven, Türkiye'de yaklaşık 3 ay kalır. Mayıs başında geldiği bu topraklardan, Temmuz ayında yine bir gemiyle ayrılır. Gemi yavaş yavaş kıyıdan uzaklaşırken, Elizabeth Craven son kez kıyıyı seyreder.
1: Bu güzel ve yüce manzaraya son kez veda ediyorum. Biliyorum ki bundan sonra göreceğim hiçbir manzara bana aynı duyguyu yaşatmayacak.
0: Elizabeth Craven, yalnızca uzun ve zorlu bir doğu yolculuğu gerçekleştiren cesur bir kadın olarak değil, aynı zamanda İngiliz seyahat edebiyatının en dikkat çekici kalemlerinden biri olarak da tanınıyor. Onun satırlarında 18. yüzyıl Türkiye'si kimi zaman hayranlık uyandıran bir güzellikler ülkesi, kimi zamansa Avrupa merkezli ön yargıların şekillendirdiği bir dünya olarak karşımıza çıkıyor. Belki de bu iki bakış açısının aynı metinde bütün çelişkileriyle birlikte karşımıza çıkması, Elizabeth Craven'ın yol hikayesini bugün hala ilgi çekici kılıyor.

0: dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Turkuaz.
2: Birçok yemeğin yanında da ayrı bir lezzet olan pilav, Türk mutfağının en eski yemeklerinden biridir. Ülkemizin birçok yöresinde pilavsız sofra kurulmaz. Pirinç sadece pilavda değil, çorbalarda, dolmalarda, tatlılarda da kullanılır. Dünyanın hiçbir mutfağında pirinç, Türk mutfağında olduğu kadar sık kullanılmaz. Pilavın ana maddeleri olan pirinç ve bulgura verilen önem sadece mutfağımızla sınırlı kalmamış, örf, adet ve geleneklerimize de yerleşmiştir. Söz gelişi, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavı seven kaşığını yanında taşır gibi özdeyişler bulmuş. Pirinci keşfeden ve ehlileştiren Çinliler, dünyaya tanıtanlarsa Türklerdir. Türkler, Çinlilerden pirinç yetiştirme tekniklerini öğrenip üretmişlerdir. Anadolu'da zamanımıza kadar yaşayan gelenekleri Oğuzlara borçluyuz. Pirinç ve birinç kelimeleri Türkçe'ye 14. yüzyılda girmiştir. Orta Asya'da ve Anadolu'da Dodurga adını taşıyan ve bir zamanlar pirinç tarımı yapılan sayısız yer vardır.

Osmanlı İmparatorluğu'nda ordunun baş yemeği pilavdır. Sadrazamın önde gelen görevlerinden biri, ordu her an sefere çıkacakmış gibi aylarca yetecek kadar pirinç bulundurmaktır. Padişahlar ülkede yetecek kadar pirinç bulunması ve pirinç fiyatlarının artmaması için önlemler almış,

0: Pirinç toplayanlara ve kaçak pirinç satanlara ağır cezalar vermiştir. Pirinç günümüzde bile hala önemini yitirmeyen en önemli gıdalar arasında yer alıyor. Pirincin uzun süre saklanabilmesi pirincin değerini arttırmıştır. Evlerde, restoranlarda, lokantalarda yemeklerin yanında pilav hala yapılıyor. Bazı yemekler ise onsuz asla yenilmiyor.
1: Turkuaz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın tamamen tasfiye edilmesini sağlamaya yönelik çerçeve yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirterek çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek verdi. Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri bugün yeniden başlayacak. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını

İran'ı ve Hürmüz konusunda İran'la anlaşma sağladıklarını duyurdu. İran Dışişleri Sözcüsü ise Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını ifade etti. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı SEPTE'ye yönelik düzensiz göç girişimleriyle ilgili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Petro, Fas halkı gözünü İspanya'dan ayırmalı ve dünyadaki firari bir soykırımcı olan Netanyahu'nun emellerine teslim edilmiş olan Fas'ın kendi gücüne odaklanmalıdır dedi. Dışişleri Bakanlığı Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. 44 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklandı. Vergi Denetim Kurulu, denetim süreçlerini hem mükellef hem de müfettişler açısından kolaylaştırmak için harekete geçti. İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması devreye alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni uygulamanın devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Şimşek, "Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak," dedi. Aydın'ın Çin'e, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülke genelinde 314 yangına müdahale edildiğini ve tamamının kontrol altına alındığını bildirdi. Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma mesajı vermesi ve petrol fiyatlarındaki sert gerileme, altın fiyatlarını haftanın ilk işlem gününde yukarı taşıdı. Doların zayıflamasıyla destek bulan altın piyasasında gözler Fed'in faiz politikası ve bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerine çevrildi. Ve spor, temsilcilerimizin rakipleri TRT Spor'da belli oluyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gözler playoff kura çekiminde. Avrupa'da ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor. UEFA'nın Lyon'daki merkezinde bugün yapılacak kura çekimi, Türkiye saatiyle 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Çipli top, ikinci yarı sahada. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de maçların sezonunun ikinci yarısından itibaren çipli topla oynanacağını açıkladı. Çipli top, offside, elle oynama, çizgiyi geçti geçmedi gibi tartışmalara son verecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 32, Kerkük 50, Paris ve Bakü 34, Tiran ve Bern 35, Saraybosna 30, Brüksel 33, Viyana 38, Üsküp 36, Sofya 31 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Kopenhag 22, Amsterdam 32, Berlin 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Farklı coğrafyalarda, farklı saatlerde, aynı duyguda buluştuğumuz. Gurbete memleketin sıcaklığını taşıyan bir yolculuk başlıyor. Türkülerle yoğrulmuş bir ses, memleketten taşınan bir selam ve uzakları yakın eden sohbetler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni dinleyicilerle buluşuyor.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Yepyeni bir aydan sizleri selamlıyoruz. 3 Ağustos 2026 hem de yeni bir hafta pazartesiyi gösteriyor takvimlerimiz değerli dinleyenler. Bakıyorum Türkiye'de 10'u 8 geçer saatler. Sizler nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz, bizimle misiniz? En mühimi bu. Yanımızda olun istiyoruz efendim. Biz sizin hemen başucunuzdayız. Her neredeyseniz, bir işte meşgulseniz kulağınızı vermeniz yeterli. Belki ortam müsaitse efendim, çaldığımız şarkı ve türkülere mırıldanarak da efendim uzakları yakın edebilirsiniz. Mesafeleri azaltıyoruz. Saat farkları zaten ortadan kalkıyor. Memleket treni başlıyor. Efendim ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Teknik masada Ali Dinçay. Mikrofonda ben Gülnur Akalın. Sizlerle birlikte olacağım. Bir saat boyunca yol arkadaşlığınıza efendim talibiz. Haydi birlikte yola çıkalım. +90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı telefonlardan bizleri arayabileceğinizi hatırlatalım. +90 536 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımızdan da bizlere yine mesaj atabilirsiniz. Yine hatırlatmış olalım. Memleket Treni ismiyle Facebook ve Instagram'dayız değerli dinleyenler. Paylaşımlarımız sizin içindir. Altına yorumlarınızı bekliyor olacağız. TürkSat 4A Batı paketi uydusundan bizleri dinleyebiliyorsunuz. Kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden yine bizleri dinleyebilirsiniz. Hatırlatalım. TRT Dinle uygulamasını mobil cihazlarınıza indirdiğiniz takdirde gün boyunca Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyolar seçeneği altından dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca internet üzerinden efendim TRT'nin radyo sayfası radyo.trt.net.tr üzerinden yine Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu FM TRT'ye ait birçok radyo seçeneğinin içerisinden tıkladığınızda gün boyu sizlerle birlikte oluyor. Hatırlatmış olalım. Efendim iletilerimiz var. Ne güzel. Başlayalım mı onlardan okuyarak? Merhaba, kolay gelsin. Ben İkbal, eşim Osman ve kızım Zeynep Alya. Antalya'dan Ankara'ya seyahat etmekteyiz diyor efendim. Yolumuzu keyiflendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sıradaki şarkı kızıma ve eşime gelsin. Sağ olsun efendim dinleyicilerimiz. Bakın çifte yol arkadaşlığı olmuş. Hem siz yoldasınız hem biz yoldayız. Merhabalar, Esma ben. İstanbul'dan Didim'e gidiyorum. Sıradaki şarkıyı güzel aileme, özellikle canımız oğlumuz Mete'ye armağan ediyoruz. Kolay gelsin demiş. Efendim merhabalar Hüsna Hanım. Efendim eşimle yoldayız. Arkadaşının düğünü için gelmiştik Nevşehir'e. Şu an Ankara Polatlı'ya dönüyoruz. Eşim Samet'i, kızımız Afra'yı çok seviyorum. Ne güzel efendim. En güzel şey aile huzuru, saadeti. Onlar için bana bir masal anlatsana baba şarkısını istiyoruz. Az sonra çalalım efendim. Sistemimizde olması gerekir. Kolay gelsin herkese. Çiçek kokan günler diliyorum demiş. Ne güzel efendim ifadelerle hem Ağustos ayına hem bu haftaya başlayacağız sizlerle. Teşekkür ediyoruz. Orada olduğunuzu bizlere yansıttığınız için. Çok mühim efendim bu iletiler. İletişim kurmak hayattaki en güzel yollardan bir tanesi biliyorsunuz. Şimdi yola çıkacağız. Memleket treni yolculuğuna. Arkadaşlarım bakıyorum. Hüsna Hanım'ın isteğine bakıyorlar. Bana bir masal anlat baba. Ne güzel şarkıdır efendim. Beni böyle geriye götürdü. Oya Bora söyler biliyorsunuz. Haydi gelin bugün o şarkıyla başlayalım.

Hayat rekabet değil, dayanışmadır diyor efendim psikiyatrist Profesör Doktor Kemal Sayar. Bakalım daha neler demiş. Tıpkı karanlıkta birbirine bağlanan ağaç kökleri gibi hiçbir canlı tek başına var olamaz. Bizler doğanın efendisi değil, onun sadece bir parçasıyız. Unuttuğumuz bu dayanışma dilini çocuklar hala ana dilleri gibi konuşur ve sordukları yalın sorularla bize doğru yolu gösterirler. Geleceği kurtarmak, dünyayı yeniden bir çocuğun gözüyle görebilmekten, her canlıyla akraba olduğumuzu hatırlamaktan ve küçülmeyi bilmekten geçer. Umut, fırtınaya rağmen tohum saçmaktır. Bir orman gibi düşünen yürekler, en karanlık kışta bile içinde bir bahar sakladığını bilir ve onu ağır ağır yeşertir.

Efendim sizler için derlediğimiz birbirinden farklı haberler var haber turumuzda. Hem Türkiye'den hem yurt dışından biliyorsunuz. Haydi gelin bir göz atalım. Efendim dünyanın en güzel kelimeleri açıklanmış. Ya az önce dedik ya dünyadaki en güzel şeylerden birisi iletişim kurmak. İletişim kurmamızı sağlayan şeydi efendim dilimiz. Dilimizi oluşturan da kelimelerimiz biliyorsunuz. Türkçeden efendim yakamoz kelimesi ilk 15'e girmeyi başarmış. Yakamoz Türk Dil Kurumu'na göre denizdeki bazı canlıların oluşturduğu doğal ışımayı ifade eden oldukça efendim Türkçe bir kelime. Ancak günlük dilde bu kelime çoğunlukla ay ışığının deniz üzerinde oluşturduğu büyüleyici parıltıyı anlatmak için kullanılıyor. Dil öğrenme platformu Babel'in 75 dilden 223 kelimeyi değerlendirdiği uluslararası listede yakamoz dünyanın en güzel kelimeleri arasında ilk 15'e girmeyi başarmış. Belki de bazı kelimeler yalnızca bir anlam taşımıyor. Bir manzarayı, bir duyguyu ve bir kültürü de içinde yaşatıyor. Yakamoz da onlardan biri. Efendim şimdi şöyle bir, Türkçemiz o kadar zengin ki bir düşünelim. Size göre Türkçedeki en güzel kelime nedir efendim? Bu habere istinaden şöyle bir düşünelim. Şu kelime bana huzur veriyor, şu kelime içimi açıyor. Ne güzel kelime dediğiniz bir kelime mutlaka vardır ki bence yakamoz da çok çok hepimizin değil mi? Hemen gözünün önüne bir manzara getiren nadir kelimelerden birisi. Şimdi efendim dünyanın en güzel kelimeleri tabii açıklanmış. Hani Türkçemizdeki yakamoz kelimesi çok kıymetli olmakla beraber en güzel kelime de Maori dilinde seçilmiş efendim. Kaitia Kitanga. Şimdi efendim bir kelime bakın Türkçemizde ne kadar çok kelimeyle açıklanıyor. Doğayı gelecek nesiller için koruma altına alma sorumluluğunu ifade ediyormuş efendim. Kaitia Kitanga dünyanın en güzel kelimesiymiş. Şimdi efendim ekip arkadaşım yazıyor. Mesela zarafet demiş değil mi? Ne kadar önemli. Hasret, nadide. Ne güzel kelimelerimiz var. Birbirinden güzel. Türkçemiz zaten bu konuda çok zengin bir dil. O yüzden bugün kendinize Türkçemizden bir kelime seçin. Rica ediyorum sizlere. Efendim şimdi TRT'nin yapımları son zamanlarda biliyorsunuz oldukça başarılı. Bir ortak yapımdan bahsedeceğiz sizlere. Kesilmiş bir ağaç gibi Türkiye'nin Oscar adayı. 12 Punto ödüllü TRT ortak yapımı Kesilmiş bir ağaç gibi Mart 2027'de düzenlenecek 99. Oscar ödüllerinde Türkiye'nin resmi adayı olarak yarışacak değerli dinleyenler. Bunu haberi de sizlere aktarmış olalım. Artık bence akademi ödüllerinde bir ses getirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Efendim Berfu Cengiz İspanya'da ikinci olmuş. Kadınlar Dünya Sıralamasının 353. basamağındaki Berfu Cengiz, Gran Canaria Maspalomas Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde karşılaştığı Brezilyalı Laura Pigasso'yu 2-1 Pigasso'ya 2-1 yenilmiş değerli dinleyenler. 26 yaşındaki milli tenisçi böylece elemelerden geldiği turnuvada ikinci olmuş. Tebrik ediyoruz Berfu Cengiz'i. Tenis bizim için efendim yeni yeni sesimizi duyurmaya başladığımız bir alan. O yüzden bu başarılar çok çok kıymetli. Efendim yeni haftada sıcak hava etkisini artırıyor. 44 dereceyi bulacak sıcaklıklar konuşuluyor Türkiye için ki Avrupa genelinde de efendim. Biliyorsunuz klima satışlarında bir patlama var. Sabah haberlerde izledim. Klima bizim için bir lükstü diyor efendim İtalyan vatandaşlar. Şimdi ise bir şart oldu deniliyor. Gerçekten çok sıcak olmayan ülkeler biraz daha kuzey ülkelerinde bile ciddi sıcaklıklar var biliyoruz sizlerin olduğu yerlerde de. Türkiye'mize dönecek olursak Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin son tahmin

tahminleri paylaştı. İç kesimlerde hava sıcaklıklarının bir miktar artacağı, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor değerli dinleyenler. Efendim, hiç unutmadığımız bir yaradır Gazze. Gazze ile ilgili bir haber var sırada. İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımında hayatını kaybeden çocuklar anısına Hollanda'nın Lahey kentinde bir etkinlik düzenlendi. Başkent biliyorsunuz. Saldırıların insani boyutuna dikkati çekmek amacıyla kumsala binlerce çift ayakkabı bırakıldı. Efendim, savaş söz konusu, soykırım söz konusu olduğunda biliyorsunuz ayakkabı çok kullanılan bir nesne. Tarih boyunca bu tür ses getirmelerde ya da iz bırakmalarda gerçekten çok çok kullanılmıştır değerli dinleyenler. Nedir? Boş kalan ayakkabılar bize neyi hatırlatır? Ölümü hatırlatır. Bizim kültürümüzde de vardır efendim. Bir evden cenaze çıkarsa biliyorsunuz o evin önüne o kişinin ayakkabıları bırakılır. O yüzden çok kıymetli. Binlerce çift ayakkabı, binlerce yarım kalan hayat diyor efendim Hollanda'da Laheyliler. Efendim, atmosfere çıkalım dilerseniz, dünyayı bırakıp atmosfere sahip bir süper gezegen bulunmuş olabilir. Bilim insanları dünyadan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Keşif gezegenin yaşam barındırma potansiyeline sahip olabileceğini gösteriyor. İlginç efendim. 45 dereceyi aşan sıcaklar turistleri gece gezisine yöneltti, evet. Değerli dinleyenler, bu haberlerde yine haber bültenlerinde sıkça yer alıyor. Hem Türkiye için hem Avrupa için bunu söyleyebiliyoruz. Genelde turistik mekanlar şu mevsimde gece gezilmeyi daha böyle turistler tercih ediyor, yerli ve yabancı turistler. Kültür turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklı Göl yerleşkesi gündüz 45 dereceyi aşan sıcaklar nedeniyle gece serinliğinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Hazreti İbrahim'in doğduğu, ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklı Göl, yaz aylarında gündüz saatlerinde sakinliğe bürünürken akşam saatlerinde daha hareketli oluyormuş değerli dinleyenler. Efendim, nadir kitaplar yapay zeka için kurban mı ediliyor? Ne demek istenmiş? Haberin ayrıntılarına bakalım. Nadir kitapların yapay zeka modellerini eğitmek için tarandıktan sonra imha edildiği iddiaları tartışma yarattı. Yapay zeka şirketi Anthropic'e açılan telif hakkı davasında sunulan şirket içi belgelerde Project Panama kapsamında kitapların fiziksel olarak parçalanarak tarandığı ortaya çıktı. Taranan içeriklerin Anthropic'in sohbet botu Claude dahil yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanıldığı belirtiliyor. Çok çok acı bir haber eğer gerçekse değerli dinleyenler. Eminim bunun için bir önlem alınacaktır. İspanya'dan bir haberle noktayı koyalım. Margal Keran, İspanya'da Down sendromlu ilk kadın parlamento üyesi olarak tarihe geçti. Yıllar boyunca siyasetin içinde aktif olarak çalışan Galkeran, azmi ve emeği sayesinde bu önemli göreve seçilmiş efendim. Down sendromlu ilk kadın parlamento üyesi. Bu tarihi gelişme engelli bireylerin eğitimden çalışma hayatına, sanattan siyasete kadar her alanda daha görünür olmasının ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü temsil arttıkça umut da büyüyor değerli dinleyenler, değil mi? Gerçekten umut hep var olsun diyerek haberlerimize noktayı koyalım. Sizlerle hep umut dolu haberler paylaşmayı istiyoruz. Münire Hanım efendim bizlere günaydın demiş, ne güzel. Teşekkür ediyoruz efendim. Her neredeyseniz selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Yurt içinden, yurt dışından sizlere. Ne diyoruz efendim? Türkiye'de Edirne'den Kars'a, köyden kentten büyük şehire efendim. Herkese kucak dolusu selam ve sevgiler. Yurt dışından bizleri dinleyen, o hasreti azaltmak için efendim Türkçemizin güzel sesini duymak isteyen herkese kucak dolusu selam ve sevgilerimizi ucuna güzel şarkılar ekleyerek yolluyoruz efendim. Sertab Erener mikrofonda olacak.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

0: Gen psikiyatristi doçent doktor Semih Erden yine bizlerle birlikte. Hocam hoş
1: Hoş
0: geldiniz.
1: bulduk, merhabalar.
0: Şimdi gençlerimiz için önemli bir süreç biliyorsunuz. YKS tercih dönemini konuşacağız hocamızla. Size de gelen mutlaka üniversiteye hazırlanan, tercih döneminde olan gençlerimiz vardır hocam. Tüm geleceğim bu tercihe bağlı. Bizim küçüklüğümüzden beri de bu cümle çok söylenir. Gerçekten öyle mi?
1: Yani tabii o şimdi üniversite sınavının ister istemez hani LGS ya da daha önceki başka sınavlara göre ki bizim zamanımızda Anadolu liselerinin hani ortaokul zamanı bir giriş sınavı
0: Evet.
1: olurdu. Lisede olurdu. Birçok sınav vardı. Ama üniversite sınavı o zaman da daha ön plandaydı. Şimdi de öyle yine ön planda. Yani şöyle aslında hafta sonu ben bir üniversitenin bu şeyindeydim. Meslek seçimiyle ilgili gençler ve aile yönelik bir tanıtım günü değil de hani bir organizasyon, bir tercih rehberliği günü gibi bir süreçti. Mesela orada ben konuştuğum dışında konuştuktan sonra birçok aileden şeyi gördüm. Yani hani biz bir kere bu yıl girdik istediğimiz gibi olmadı ya da üçüncü girişimiz yani yine sınavda heyecan yaptı ne yapalım hani böyle bunlara çok böyle hani maruz kaldım bu sorulara onu fark ettim. Öyle olunca da hani aslında ailen hala bir bilinmezliği var. Şimdi burada şunu hatırlatmakta fayda var. Seneye YKS'nin bu seneki gibi aynı formda yapılacağı son sınav olacak.
0: Evet.
1: 2027. Yine YKS devam edecek sonrasında ama Maarif modelinin %25'lik mi %20'lik mi yanlış olmasın böyle bir eklenti bir değişim kısmı olacak. Ve herkes de şu an böyle bir telaş var. Yani seneye sınav artık değişiyor. Son
0: Bir de onun
1: hakkımız.
0: stresi var.
1: Bunu yaşıyorlar. Ya ben şunu fark ettim. Orada da söyledim. Şimdi benim takip ettiğim gençlerden 5.000. Olmasını beklediklerim vardı. Mesela 10.000. Geldi. 10.000 bekleyenler 20-25 bin geldi. İşte 50'ler 100 geldi. 100 binler 150-200 bin kadar çıktı. İşin ilginç tarafı geçen senelerde Nisan ayı Mayıs ayında gençlerin çoğunda daha sınava girmeden ben mezuna bıraktım sözü çok fazlaydı. Bu sene hiç duymadım onu ve hala da duymuyorum. Yani şu an 100 bininci olan hani hedefi 100 bin değilken 100 bininci olan da gitmek istiyor. 200 bininci olan da gitmeye bakıyor. Bir şekilde ben gitmeliyim bu sene. Yani herkeste bir şey var. Bir kaçış sanki
0: Panik havası.
1: panik var. Bir seneye artık hani bu bırakmamalıyız. Seneye çok riskli gibi bir şey var. Yani sanki bir şey gibi. Biz bu yıl kendimizi kurtaralım. Çünkü seneye çok karışık olacak. Herkes işte gitmek isteyecek falan ama aslında bu yıldan başladılar gitmeye. O yüzden de o panik hali ve sanki bir kurtuluş, bir kaçış gibi bir süreç. Hani ben bu noktada ailelerin biraz daha dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü meslek seçimi hani bizim bu sınav maratonundan kaçalım, gidelim, hani üniversiteli olalım. İşte arkadaşlarımız gitti. Laf sözü olmasın hani daha hala yine YKS çalışıyor demesinler gibi bir mantıkla maalesef olabiliyoruz bazen bunu düşünebiliyoruz. Çünkü gençler diyor ki ya herkes işte şimdi üniversiteye gidecek ben burada bekleyeceğim onları. Onların işte fotoğraflarını göreceğim Instagram'da falan. Yani birçok şeyi kafaya takıyorlar. Yani sonuçta burada baktığımız zaman ailelerin ve gençlerin kendi meslek seçimleri ve kendi süreçleriyle ilgili aslında bunları tercih ederken gerçekten ben ne istiyorum? Yani ben ömrüm hayatım boyunca hangi işi yapacağım ve yapabilirim? Ya da bununla ilgili gerçekten 10 yıl sonra da 20 yıl sonra da ya keşkelerim ne kadar az olur mantığında aslında ilerlemesi gerekiyor. Diğer türlü sadece ve sadece hani bir yıl, 2 yıl, 3 yıl hani tırnak içinde kayıp gibi bakıyorlar bazen. Hani mezuna kalmak orada sanki üçüncü giriş çok büyük bir kayıp gibi. Yani evet keşke hani ilk girişte olsa zaten bu noktada çabaladın, her şeyi yaptın, denemelere girdin, soru bankaları çözdün. Gerekli psikolojik, psikiyatrik destekleri aldı belki gençler ama bazen olmuyorsa olmuyor ve ama burada şöyle bir şey var yani üçüncü yılda bırakırsam işte 3 yılım gider yani ama bu sefer de iyi iş imkanı olmaya da istemediği bir yerde mutlu olmayacağı bir yeri bitirip iş bulamazsa orada da aslında 2-3 yıl, 5 yılı gidebilir onu bilmiyoruz. Yani aslında bir bilinmezle bir bilinmezliği karşılaştırıp
0: Hangisi daha iyi
1: hangi
0: acaba?
1: en kötüyü mü? İşlerin de kötünün iyisini mi seçmeye çalışıyoruz? Bazen
0: Kötünün iyisi değil mi?
1: böyle aslında burasını sanki biliyoruz gibi ya da
0: Kafayı
1: bir
0: çok karıştırmamak mı
1: çok
0: lazım hocam?
1: yani burada bunları kayıp olarak değil. Çünkü artık yaşam uzadı. 80-90'lı yaşlara kadar insan ömrü ortalama uzadı ve buradaki 1 yıl, 2 yıl hani siz üniversiteyi kazanıp istediğiniz yere vardığınız zaman 30 yaşında bir konuma, bir meslek sahibi olduğun zaman oradaki 1 yıl, 2 yıl hiç görmeyeceksiniz. Yani 50 yaşına geldiğin zaman da ben orada keşke bir yıl kalmasaydım demeyeceksiniz. Yani çünkü mutluysanız

0: eğer. Orası sizin için çok kısa bir evre olarak katılacaksınız.
1: Evet.
0: Şu an için bizim gözümüzde büyüyor burası. Yani çünkü mesela benim bu yıl mesela şunu hatırlıyorum. Bir tane genç var takip ettiğim. Bir kere girdi ve dediği şey şu. Ben bir daha ikinci yıla kalamam. Neden?
1: O
0: Çünkü o
1: stresi
0: stresi, evet, o
1: yaşayamam.
0: süreci bir daha yaşamak istemiyorum. Ya yani bütün motto bu. Yani ve aslında şunu da söylüyor. Yani aslında kalsam, eğer başarabilsem daha yapacağımı biliyorum. Ama ben o süreci yaşamak istemiyorum. Aslında burada süreç ya da işte bir an önce gitmek gibi bir süreç tense gerçekten bir aklı selim, bir rahat, bir destek alarak, bir danışarak karar vermek lazım. Bir de şimdi bazen gençlerden mesela şeyi görüyorum. Mesela bana da soruyorlar. Etrafındaki başka arkadaşlardan da duyuyorum. İşte doktor olalım mı? Psikiyatrist olalım mı? Ya da işte başka meslekler için mühendis olalım mı? Önerir misiniz? Şimdi burada gerçekten bu soru genelde kime sorulursa sorsun kimse kendi mesleğini önermiyor. Yani aman doktor
1: Hep
0: olma.
1: öyledir hocam, değil mi?
0: Aman öğretmen olma. Aman hemşire olma. Aman bunu yapma.
1: Evet.
0: Aman eczacı olma. Ama herkes de başka bir mesleği öneriyor. Kendi mesleğini hiç önermiyor. Herkes başka bir mesleği öneriyor.
1: Türkiye'de olan bir şey
0: Evet.
1: bence hocam
0: Ya
1: bu.
0: o şeyde bir hocamızın
1: Sanırım diğerine gıptayla bakmak mı bu? Nedir
0: dışarıdan
1: bilmiyorum.
0: hani komşunun tavuğu kaz
1: Dışarıdan
0: görünürse
1: her
0: ne
1: şey
0: olur
1: güzel
0: bilmiyorum.
1: görünür tabii ki.
0: Yani o toplantıda bir hocamızın bir sözü vardı. Hoşuma gitti. Gerçekten şöyle dedi. Bir mesleği birinden soracaksanız işini seven, mesleğini severek yapan, orada mutlu olan birine sorup karar verin. Yani çünkü gerçekten insanın hani oradaki fikri, kendi mutsuzluğu mu, işle ilgili bilgi mi gerçekten o karışabilir. O yüzden hani evet birçok doktora sorsanız aman doktor olma ama yani bu ne için ve neye göre? Yani sadece bir kişiye göre kendi ya da birkaç kişinin mutsuzluğuna göre kendi hayatımızı şekillendiremeyiz. Çünkü bir şeylerin verimli ya da keyifli ya da sanatsal olmasını sağlayacak kişi yine biziz. Oradaki dokunuş biziz. Yani orada farklı olan şey çok çok önemli bir öznel faktör. Kendimiziz aslında. Yani meslekler bir yere kadar ama o mesleğin ne kadar renkli ya da eğlenceli olmasını o bizim kendi oradaki işte ne kadar onu arzuladığımızla, ne kadar istediğimizle ilgili bir
1: İlgili.
0: değişken. Evet, onunla ilgili aslında.
1: Evet. Bir de hocam, şimdi meslekler deyince bilmiyorum hala var mı ama eskiden şöyle sorular vardı. Ya işte kana bakabiliyor musun? Yani doktor olmak sadece bununla alakalı bir durum değil, değil mi? Çocukları seviyor musun öğretmen olmak için? Ya tabii ki sadece bunlarla ilgili değil. Bunun içinde birçok bileşen var. Belki insan ilişkileri var,
0: Evet,
1: kriz
0: evet,
1: yönetimi var, değil mi?
0: evet.
1: Birçok her meslek için bunu söyleyebiliriz. O yüzden gençlerimize şunu da söylemek lazım. Dediğiniz gibi doğru insanlara bu meslek sormak, hatta yerinde görmek lazım belki hocam, fırsatları varsa.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi?
0: Evet, yani görmek lazım. Yani tabii dışarıdan her şeyi göremezsiniz ama yani oradaki havayı solumak lazım.
1: Solumak lazım.
0: Yani
1: Aynen.
0: sonuçta şey farklı. Hani direkt birebir ben gideyim bir ameliyathaneye gireyim, operasyonu göreyim
1: Tabii
0: değil.
1: ki değil.
0: Yani bir ortam, o kampüs havası, oradaki işte eczacılık ya da işte diş hekimliği, tıp fakültesindeki öğrenciler nasıl, mutlular mı? Nasıl orada kendini orada görüyor mu? Kendi öyle olmak istiyor mu? O hayalleri bir aslında gerçekleştirmek üzere o ortamı gerçekten tanımak lazım. Ama dediğiniz gibi mesela ben de hatırlıyorum mesela tıp fakültesine girerken ben kendime ya ben cerrah olmam diye şey yapmıştım. Hani çok kandan değil de hani böyle çok benim tarzım değil diye düşündüm. Ama hiçbir zaman da ne olacağım da böyle hani ben bu olmalıyım da çünkü o bir süreç. Onu tanıya tanıya bakıyorsunuz,
1: Evet.
0: karar veriyorsunuz. Ki
1: Fikirler de çok değişiyor, değil mi hocam?
0: evet aslında tıp fakültesinin şöyle bir avantajı var bence birçok mesleğe göre. Şimdi elektronik mühendisliği, işte makine mühendisliği, endüstri hepsi mühendisler mesela ayrılıyor. Mimarlıkta bile iç mimar, dış mimar.
1: Evet.
0: Şimdi tıp fakültesine ne zaman giriyorsunuz? İster cerrah olun, ister dahiliyeci olun, ister pediatrist olun, ister temel bilimci olup hiç, hasta görmeyin, işte akademisyen olun. Hem akademisyen olup
1: Sonra yine bir tercih süreci
0: bir
1: var
0: evet
1: yani.
0: çeşitleniyor aslında. Yani bir yerden tekrar bir tomurcuklanma, bir çoğalma ve seçenekler artıyor. O yüzden hani direkt şimdi bazen geçen bir tane çocuk gelmişti bir 2-3 ay önce. 7-8 yaşlarında ne olacaksın sen? Ben kalp damar cerrahı olacağım. Yani mesela şimdi doktor olacağım da değil. Direkt yani hani şeyi belli. TUS'a falan girilmiş, bölüm seçilmiş. Şimdi o kadar şeye gerek yok. Ben ne olacağım bilmiyorum. Hayır, tıp fakültesinde eğer hekim olmak istiyorsan ondan sonra zaten herkes
1: Bir
0: kendi yerini
1: hekim
0: bir
1: ol da.
0: şekilde. Evet, önce kademe kademe gitmek gerekiyor. Diğer türlü bunlar hep bize bir önümüze bir engel. Yani aynı masanın başına oturmak için birçok seçenek sunmak gibi. Önce masa şöyle olsun, işte pencerenin kenarında dursun, şuradan ışık alsın, işte önün üstünde bir şeyler olmasın, işte sessiz olsun. Evet, bunlar önemli ama yani bunlar yolda da ayarlanabilir. Yani bir şekilde başlamak gerekiyor. Yani gördüğüm kadarıyla yani şöyle bir durum var. Bence bu beni biraz tedirgin etti açıkçası. Yani gerçekten mezuna bırakma kısmı, önceden mezuna bıraktığım kısmını böyle eleştiriyorduk. Şimdi bu sene mezuna bırakmayı gerçekten dikkat edin böyle. Hiç duymuyorum ben. Hiç görmedim. Yani herkes gitmeye çalışıyor. Ama şöyle de bir durum var. 2004'te girdim ben mesela ÖSS'ye. Bizim zaman ÖSS'ydi adı. Ve bizden sonra 2005'te dediler ki sistem son. Artık 2006'da yeni bir sistem geliyor. Orada herkes yine bir telaş. Biz gitmiştik artık ve sonraki hani bizim kuzenler arkadaşların hani girmesinden dolayı yakın takip ettik yine.
1: Tek basamaktı değil mi
0: Yine
1: hocam?
0: tek
1: Ben de
0: basamaktı.
1: 2004'te girdim.
0: 2006'da da sistem değişti. Yeni bir sınav oldu. Herkes işte şöyle oluyor, böyle oluyor.
1: Birkaç
0: Nasıl
1: oturuma
0: olacak?
1: döndü tekrar değil mi?
0: İki
1: Eskiye
0: oturum
1: göre.
0: oldu sanırım. Evet, bir farklılaştı. Şimdiki AYT mantığında sorular gelmeye başladı sanki. Ama yine orada bir şey. Hani Feryat Figan nasıl olacak? Gitmemiz lazım. Yeni sisteme kalmayalım. Ama ne oldu biliyor musunuz? Orada o yeni sistemde çalışan yine yaptı ve hatta çok iyi yani çok iyi
1: Belki daha
0: değerler
1: avantajlı
0: aldı. Daha
1: oldu,
0: avantajlı.
1: değil mi?
0: Çünkü birçok kişi yeni sisteme alışacağız derken o ön yargılarla entegre olamadı, alışamadı. Ama çalışan, hemen durumu anlamaya çalışan, süreci yönetmeye çalışan
1: Kapan.
0: daha çok kaptı, hedefe ulaştı. Yani hani hep klasik öğretmenler der ya ya da işte bazen gençler bize soruyor ya sınav ya zor olursa ya da kolay olursa. Yani ikisi de aslında ne olursa olsun herkes için aynı şey. Sınav değişiyorsa herkes için değişiyor. Zorsa herkes için zor. O yüzden hani burada bunu sanki bir ya bu sınav 1980'den beri yapılan bir sınav. Ve her yıl 3 yılda bir 5 yılda bir yeniliyor. Sonuçta sistem öğreniliyor. Bazı süreçlerde tıkanıyor artık ve seçiciliği ve yığılmalar arttığı için belki seçiciliği azaldığı için bir yenilenmeye gidiyor. Ama bu yenilenme herkes için. Herkes için olan bir şeyle ilgili korkmaya gerek yok.
1: Evet.
0: Yani bu noktada ailelerin biraz daha gerçekten rahat, sakin ve o bilgileri aldıkları ve hani kendilerini çocuklarının meslek seçimiyle ilgili karar verdikleri süreçlerde biraz daha sakin hareket etmeleri bence
1: Destekleyici
0: önemli.
1: de olmaları önemli
0: Evet,
1: değil mi?
0: evet.
1: Hocam bu karamsar havaları çizmeye hiç gerek yok. Hani şununla başladık ya, tüm geleceğim bu tercihe bağlı diye yola çıkıyoruz ya. Aslında böyle mi yola çıkmamak gerekiyor bilmiyorum. Telafisi olan bir süreç olduğunu düşünüyorum ben.
0: Yani sonuçta şöyle yani bir kere bir yıl girersiniz olmaz. 2 yıl, 2. yıl girersiniz olmaz. 3. yılda bir şekilde hedefe yaklaşırsınız. Yani burada olay ne istediğiniz. Yani şu mantık
1: Ve
0: mesela
1: çabamız değil mi?
0: evet çabamız yani
1: Yani çalışma süreci önemli aslında.
0: evet kendimize inanmamız gerekiyor. Yani yoksa
1: Kendimize inanmamız
0: biz
1: gerekiyor.
0: YKS'den bir şekilde yani aslında işte 20 binlik yer istiyorduk ama 50 binlik yere razı olduk gittik diyelim. Yani gittiğiniz zaman sizi yeni bir şey karşılayacak. Yani daha böyle konforlu bir alan beklememek gerekiyor aslında baktığımız zaman. Çünkü konforlu olan hep yaptığımız şey. Çünkü her bir yıldır, 2 yıldır, 3 yıldır o YKS hazırlık süreci hep rutinimiz ve artık çok aşina gençler hep çalışıyor. Taktiksel süreçler ne yapacağı belli. Gün gün programları hangi hocanın derse geleceği belli. Denemeye gideceği gün belli. Ama üniversite dediğimiz şey artık o şey gibi düşünün. Denizin altına dalmak gibi bir anda sesler değişiyor. O artık sesin iletimi, aldığınız şeyler, gördüğünüz şeyler gerçeklik bir ışığın kırılması gibi. Üniversiteye gittiğiniz zaman bütün o artık soru çözme, beş işte çoktan seçmeli sorular hepsi değişiyor. Vizeler başlayacak, finaller başlayacak, derslerin yoğunluğu farklılaşacak. O yüzden hani gençlerin kafasında şöyle bir şey var ya,
1: Başka bir ortam.
0: sanki arkadaş üniversiteye gitti ve sanki böyle tatile gitmiş, orada eğleniyormuş gibi bir hava, sanki orası çok kolaymış gibi. Öyle bir şey değil
1: Öyle bir
0: aslında.
1: şey de değil tabii ki.
0: Yani orası, hani o yüzden bir kaçış, bir kurtuluş gibi düşünmemek gerekiyor. Orası yeni bir süreç ve üniversitenin ilk yılı çok zordur çoğu zaman. Hangi bölüm olursa olsun. Çünkü bir alışma süreci vardır. Ortam adapte olma süreci, arkadaş edinme, sosyal çevre, barınma, geçinme, eğitim. Hani birçok şeyle bir anda karşı karşıya kalırsınız. O yüzden burayı ben gideyim, bu sene kalmayayım ama ne olacaksa olsun gibi baktığımız zaman aslında farkında olmadan en büyük

0: kötülüğü kendimize biz yapmış
1: Evet.
0: oluruz.
1: Çok
0: Yani o
1: haklısınız.
0: yüzden burada süreci yönetirken ya da tercih yaparken gerçekten hani ben ne istiyorum? Mesela şimdi bazen oluyor, gençler diyor ki ben diyor ne olursa olsun diyor işte elektronik mühendisi olacağım ve işte ODTÜ olacak işte ya da Bilkent olacak.
1: Adresi de belli.
0: Adres de belli. İşte ilk 1000, ilk 5000 hani mesela bilmiyorum hani kabaca. Şimdi diyor ki ben onun için çabalayacağım. 50 bine de mühendislik var ama ben bir yıl daha duracağım. Yani şimdi bu önemli bir şey. Yani ne istediğini biliyor olmak. Yani burada dediğim gibi seneye olması garanti değil belki ama burada ne istediğini biliyor olmak insanın kendi hayatını programlarken, çizerken de önemli. Çünkü üniversiteye gittiği zaman da bir insanın ne istediğini biliyor olması lazım. Yani ne istediğini bilmeyen biri üniversiteye yerleştiği zaman da yine aynı sorunu yine yaşayacak aslında. Yani sadece sorunun yerini değiştirmiş olacak. Yani siz bir hastalığınız var. Ankara'da yaşıyorsunuz. Başka yere taşındığınız zaman o hastalığı eğer tedavi
1: Yine
0: edilmezse
1: var.
0: yine var. Yani o yüzden buradaki temel iç dünyadaki yaklaşım, bakış açısı, ele alma süreçleri bunlar çözülmezse bu bizim peşimizi bırakmayacak.
1: Evet. Çok haklısınız. 10 Ağustos'a kadar devam ediyor değerli dinleyenler. Tercihler. Bunu da hatırlatmış olalım. Tüm bu süreci heyecanla sürdüren ailelere, gençlere bu karamsar havanın içinden çıkmalarını çok bir kere umut dolu güzel bir gelecek onları bekliyor. Altını çizelim. Tüm geleceğimiz bu tercihlere bağlı değil. Telafisi olan bir süreç diye hatırlatalım. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: hocam.
0: teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih Erden'le birlikteydik efendim. Ana baba okulu köşemiz her pazartesi devam ediyor biliyorsunuz. Memleket treni ise yarın aynı saatte yine burada olacak. Çok güzel bir türküyle sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın tamamen tasfiye edilmesini sağlamaya yönelik çerçeve yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirterek çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek istedi. Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri bugün yeniden başlayacak. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve Hürmüz konusunda İran'la anlaşma sağladıklarını duyurdu. İran Dışişleri Sözcüsü ise Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını ifade etti. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye yönelik düzensiz göç girişimleriyle ilgili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Petro, Fas halkı gözünü İspanya'dan ayırmalı ve dünyada firari bir soykırımcı olan Netanyahu'nun emellerine teslim edilmiş olan Fas'ın kendi gücüne odaklanmalıdır dedi. Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. 44 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklandı. Vergi Denetim Kurulu, denetim süreçlerini hem mükellef hem de müfettişler açısından kolaylaştırmak için harekete geçti. İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması devreye alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni uygulamanın devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Şimşek, amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak dedi. Aydın'ın Çin'e, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülke genelinde 314 yangına müdahale edildiğini ve tamamının kontrol altına alındığını bildirdi. Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma mesajı vermesi ve petrol fiyatlarındaki sert gerileme altın fiyatlarını haftanın ilk işlem gününde yukarı taşıdı. Doların zayıflamasıyla destek bulan altın piyasasında gözler Fed'in faiz politikası ve bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerine çevrildi. ...5700 metrede dondular. Pakistan'daki Broad Peak Dağı'nda kaybolan ünlü dağcı Nirmal Purja ve ekibinden acı haber geldi. Çığ düşmesinin ardından kaybolan ve aralarında Nepalli ödüllü dağcı Nirmal Purja'nın da bulunduğu 10 dağcının öldüğü açıklandı. Ve spor, temsilcilerimizin rakipleri TRT Spor'da belli oluyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gözler playoff kura çekiminde. Avrupa'da ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor. UEFA'nın Lyon'daki merkezinde bugün yapılacak kura çekimi Türkiye saatiyle 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Çipli top ikinci yarı sahada. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de maçların sezonun ikinci yarısından itibaren çipli topla oynanacağını açıkladı. Çipli top, offside, elle oynama, çizgiyi geçti, geçmedi gibi tartışmalara son verecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 32, Kerkük 50, Paris ve Bakü 34, Tiran ve Bern 35, Saraybosna 30, Brüksel 33, Viyana 38, Üsküp 36, Sofya 31 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Kopenhag 22, Amsterdam 32, Berlin 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Türkiye'de saatler 11.06'yı gösterirken Sabah Ajansı programında canlı yayında yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün 3 Ağustos 2026 Pazartesi. Sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir hafta diliyoruz. Programı sizler için Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu birlikte hazırladı. Teknik masada Ali Şahin sesimizi sizlerle buluşturuyor ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar, saat 11.50'ye kadar yurttan ve dünya basınından gelişmelerle karşınızda olacağız. Programımıza ilk olarak Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Ardından dış basında öne çıkan haberleri aktaracağız. Sonrasında telefon bağlantılarımız olacak. Önce Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız ve Birleşik Devletler'deki gelişmeleri TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'dan alacağız. Son telefon bağlantımızsa İran'a olacak. İran'daki gündemi ve gelişmeleri de TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlere aktaracak. Bugünkü stüdyo konuğumuzsa Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi, ANKASAM danışmanı ve İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doktor Kadir Ertaç Çelik bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.

0: Türk basını.
1: Efendim, basın turunda ilk sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet Gazetesi'nden ilk aktaracağımız haber, haftanın gündemi terörsüz Türkiye başlıklı. Türkiye bugünden itibaren kritik nitelikte kararların alınması beklenen bir haftaya girecek. Terörsüz Türkiye

0: Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasının beklendiği bu hafta içinde Yüksek Askeri Şura ve Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantıları da yapılacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının en önemli gündem maddesinin terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamanın tüm boyutlarıyla ele alınmasının olması bekleniyor. Milliyet Gazetesi'nin bir diğer haberi, 10 yıllık firari MIT'in yüz tanıma sistemini yanıltamadı, hayalet avcısı yakaladı başlıkla. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan terör örgütü FETÖ mensubu Burkay Karatepe'yi MIT'in yüz tanıma sistemi yakaladı. Afyonkarahisar Anıt Park çevresindeki kameranın 14 Mart'ta görüntülediği bir kişi şüpheli bulundu. MIT'in yüz tanıma sistemi kamuflaj yapmasına, saç ve sakalının biçimini değiştirmesine, beret takmasına rağmen görüntüsü kameraya giren kişinin firari Karatepe olduğunu saptadı. Sistem, 4 ay içinde kameralara 14 kez yakalanan kişinin %83 oranında Karatepe olduğunu belirledi. Milliyet Gazetesi'nden aktaracağımız son haber, Havelsan yazılımı Azerbaycan'da. Havelsan'ın komuta kontrol alanındaki önemli yazılım çözümlerinden Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi HVBS kapsamında geliştirilen kritik kabiliyetlerden bir bölümü Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. HVBS, hava harekatını dijital ortamda bütünleşik olarak yönetebilen gelişmiş bir komuta kontrol altyapısı sunuyor. Sırada Hürriyet gazetesi var. Çerçeve yasa meclise geliyor. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın tamamen tasfiyesini sağlamaya yönelik çerçeve yasa bugün meclise sunuluyor. Teklifin 10-12 madde arasında olması bekleniyor. Teklif tek seferlik ve süreli olacak. 6 ay içinde başvuran terör örgütü mensupları üyelik, propaganda, yardım yataklık ve irtibatlı iltisaklı olmak gibi suçlamalardan yargılanmayacak. Cinayet, işkence gibi ağır suçlara karışmayan örgüt üyeleri 3 yıllık denetimli serbestlikle bırakılacak. Bu sürede kamusal hakları kullanamayacaklar ve siyaset yapamayacaklar. Efendim, Hürriyet gazetesinin bir diğer haberi, Türk teknesine selam verdi başlıklı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Leros adasında limanda karşılaştığı Türk denizcilerle sohbet etti. Uzaktan Türk bayrağını gören Mitsotakis el sallayınca Türk denizciler de karşılık verdi. Mitsotakis Türk teknesine yaklaşıp "Hoş geldiniz, nasılsınız?" diye selamladı. Türk denizcilerin davetine Mitsotakis "Güzel tatiller dilerim." karşılığını verdi. En güzel kelime Yakamoz. Dil öğrenme platformu Babel, organizasyonunda farklı dillerde dünyanın en güzel kelimelerini belirlemek için uluslararası bir değerlendirme yapıldı. Sonuçta seçilen en güzel 15 kelime arasına Türkçeden Yakamoz da girdi. Dünyanın en güzel kelimesi ise Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maori dilinde çevreci anlamına gelen Taita Kitanga oldu. Efendim, sırada Yeni Şafak gazetesi var. Trump'tan yine geri adım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a yeni saldırı tehdidinden sonra ağız değiştirip Tahran'la kısa sürede anlaşmaya varılması halinde bunu erteleyebileceğini söyledi. Karar, İran'ın bölge ülkelerine sert misilleme mesajlarından ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la Washington temasından sonra geldi. Tanrı bizi seçti, tüm Filistinlileri öldürmeliyiz başlıklı bir diğer haber. Batı Şeria'nın Tel Köyü'nü basıp 4 Filistinliyi katleden istilacılar, olayda bir istilacının ölmesi üzerine saldırılarını artırdı. Bu sırada BBC kamerasına konuşan Yehuda Shimon isimli bir avukat, bir İsrailli öldürüldüğüne göre Tel ve Sarra'daki, hatta Jit ve Farata'daki herkes öldürülmeli dedi. Gazeteci bu sözleri eleştirince bir Yahudinin hayatı 10 milyon Filistinlinin hayatına bedel cevabını verdi. Siyonist avukat devamında Tanrı bizi seçti, siz de kıskanıyorsunuz ifadelerini kullandı. Efendim, Yeni Şafak gazetesinin son haberi, bir günde 289 bin yolcu. İstanbul Havalimanı 1 Ağustos'ta 289.260 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşmış.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

Uluslararası askeri havacılık yayınlarında geniş yankı buldu. ABD merkezli The War Zone tam için Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri ifadesini kullandı. Otomotivde ibre tersine dönüyor. Almanya'da Volkswagen 100 bin, Mercedes 30 bin, BMW 8 bin çalışanla yollarını ayırmaya hazırlanırken, Türkiye'de 13 otomobil markasının toplam istihdam sayısı 60 bine yaklaştı. Basın turunda son olarak Sabah gazetesinden haberleri aktaracağız. Yangınların tamamı kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, havadan ve karadan yürütülen etkili mücadeleler sonucunda Aydın, Çine, Balıkesir, Susurluk ve İzmir, Buca yangınlarının tamamının kontrol altına alındığını bildirdi. Göç dalgası felakete dönüştü. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte kentinde yaşanan yoğun göç dalgasının yarattığı kriz sürüyor. Geçtiğimiz hafta 85 binden fazla kişi Fas kıyısından yüzerek İspanya sınırına ulaştı. Madrid hükümetinin sınır güvenlik tedbirlerini devreye sokması sonucu göçmenlerden yaklaşık 73.500'ünün Fas'a döndüğü tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ticari gemilerle mühimmat taşıyor başlıklı son haberimiz. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerle askeri personel ve teçhizat taşıdığını ve bu gemilerin tespit edilmemesi için radar sistemlerini kapattığını öne sürdü.

0: Dış Basın.
1: İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Dışişleri Bakanı Arakçı, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını söyleyerek, İran'la Umman arasındaki müzakereler sonuçlandırılma aşamasında olup son safhasına geçmektedir. İran'la Umman arasındaki görüşmeler iki taraflıdır ve diğer tarafı ilgilendirmiyor ifadesini kullandı. Bekai, ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditleri karşısında pozisyon değiştirmeyeceğine atıf yaparak ABD'liler eğer maceracılık peşinde koşarsa kesin bir cevap alırlar dedi. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı, ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişlerine açıldığı yönünde ortaya atılan anlaşma iddialarının gerçeği yansıtmadığını yazıyor. Kaynak, herhangi bir anlaşma yapılmadığını da ifade etti. İsmi açıklanmayan askeri bir kaynak da, Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanca eylemleri sürdüğü sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını, gemilerin yalnızca ilan edilen rota üzerinden ve devrim muhafızları ordusu deniz kuvvetlerinin izniyle geçiş yapılabileceğini belirtti. Washington Post'un

0: olmadıkları konusunda bildirimde bulunduğu öne sürüldü. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, ABD'li komutan Grinkevich'in Pentagon'a yazılı bildirimde bulunduğunu iddia etti. Söz konusu bildirimde Grinkevich, kendisine bir donanma muhribinin daha sağlanması halinde İsrail'in savunması yerine ABD'nin ana vatanının savunmasını tercih etmek zorunda kalacağını belirtti. Yetkililer söz konusu bildirimin ABD'nin İran savaşında kaynaklarını nasıl tükettiğine dair bir gösterge olduğunu savundu.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.

Haaretz gazetesi, İsrail'in Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanmasına ilişkin 15 maddelik yol haritasının 3 maddesine itiraz ettiğini bildiriyor. Konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, İsrail'in söz konusu itirazlarını Barış Kurulu Gazze İcra Kurulu üyesi eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'e ilettiğini belirtti. Tel Aviv yönetiminin İsrail ordusunun saldırılarını tamamen durdurmasına itiraz ettiği ve uluslararası istikrar gücünün Gazze şeridinde konuşlanacağı bölgelere saldırı düzenleme özgürlüğü istediği aktarıldı. Ayrıca İsrail'in Hamas silahlarının depolanması yerine imha edilmesinde ısrarcı olduğu bildirildi. Tel Aviv yönetiminin tarafların yol haritası kapsamındaki taahhütlerini yerine getirip getirmediğini denetleyecek Uluslararası Doğrulama Komitesi'nde Katar ve Türkiye'nin yer almasına da karşı çıktığı kaydedildi. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan ve tam adının gizli tutulmasını isteyen eski çalışan, Batı Kudüs'teki başbakanlık konutunda görev yaptığı dönemde, Başbakan Netanyahu'nun eşi Sara'nın kendisine ve diğer personele kötü muamelede bulunduğunu açıkladı. Eski çalışan, Sara Netanyahu'nun konutta görev yapan Doğu kökenli Yahudi Mizrahi ve yabancı çalışanlara karşı açık bir önyargıyla yaklaştığını, onlara ikinci sınıf insan muamelesi yaptığını savundu. Temizlik standartlarından memnun kalmadığı bahanesiyle Sara Netanyahu'nun kendisini 3 kez sert şekilde ittiğini anlatan eski çalışan, ileri derecede otistik bir oğlu bulunduğunu ve Sara Netanyahu'nun kendisine "Ben ülkenin baş psikoloğuyum, sense otistiksin" diyerek hakaret ettiğini söyledi. Afrikalı bir kadın çalışana da açıkça ayrımcılık yapıldığını dile getiren eski çalışan, Sara Netanyahu'nun su molası vermesine dahi izin vermediği Afrikalı çalışana son kullanma tarihi geçmiş yemeklerin verilmesi talimatını diğer personele ilettiğini aktardı. İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre Fas'tan İspanya'nın Sette kentine geçen düzensiz göçmenlerin dönüşü devam ediyor. 30 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 73.500 düzensiz göçmenin Sette'den Fas'a döndüğü tahmin ediliyor. El País gazetesinin haberine göre ise Sette kenti yetkilileri Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 88'e yükseldiğini duyurdu. Güvenlik güçlerinin 30 Temmuz'dan bu yana Sette'ye giriş yapan düzensiz göçmenlerin döndüğünden emin olmak için kent sokaklarında kontroller yaptığı belirtildi.

Almanya'nın Doğu Çevre'yle yayın organı, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan göçmen krizinin Avrupa Birliği ülkeleri arasında krize yol açtığını yazıyor. Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığının yaptığı açıklamaya göre AB İçişleri Bakanları yarın acil toplanarak Ceuta'daki gelişmeleri ele alacak. Acil toplantıyı hem İspanya Başbakanı Sanchez hem de 27 AB üyesinden 22'sinin devlet ve hükümet başkanları talep etti. 22 üye lideri imzaladıkları ortak bir mektupta Fas'la sınırı bulunan İspanya toprağı Ceuta'daki son gelişmelerin derhal ve koordineli bir çözüm gerektirdiğini vurguluyor. Mektupta göçmenlerin kitlesel şekilde kontrolsüz sınır geçişine kalkışmasını

0: kaçmanın, göçün araçsallaştırılması veya Avrupa Birliği'ne düzensiz yollardan girmenin mümkün olduğu izlenimini yaratmasına izin verilemeyeceği belirtiliyor.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Birleşik Devletler'deki gelişmeleri TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'dan dinliyoruz.
1: Washington'dan iyi günler. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir kez daha müzakere başlayacak gibi görünüyor. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump pazar günü yaptığı açıklamada İran'la müzakereler bugün başlayacak. Müzakerelerin formatını görüşüyoruz ifadelerini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşma olduğunu, nükleer silahlardan arınma konusunda da bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Bu süreci daha önce birkaç kez tanıklık etmiştik. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi önce İran'a saldırılar düzenledi, ardından müzakerelerin başlayacağını açıkladı. Ancak bu gerginlik birkaç hafta boyunca devam etti. Hemen ardından da müzakereler başladı ve mutabakat zaptı imzalanmıştı. Mutabakat zaptı çok uzun ömürlü olmadı. 3 hafta sonra yeniden Amerika Birleşik Devletleri İran'daki hedefleri vurmaya başladı. Bunun gerekçesi de İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi ve tankerlere saldırı düzenlemesi ve deniz trafiğini olumsuz etkilemesi olarak gösterildi. Dolayısıyla Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili anlaşmaya varıldığı yönündeki açıklamasına ilişkin somut bir takım ayrıntılar merakla bekleniyor. Trump'ın sözünü ettiği Hürmüz Boğazı ile ilgili anlaşma eğer mutabakat zaptındaki maddeleri içeriyorsa gelecekte gerginliğin yeniden artması söz konusu olabilir. Zira bundan 1,5 ay önce imzalanan ve 3 hafta ömürlü olan mutabakat zaptında İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişi engellemeyeceği ve 60 gün boyunca serbest geçiş sağlanacağı belirtiliyordu. Ancak 60 günün ardından ne olacağına ilişkin herhangi bir madde yer almıyordu. Küresel ekonomi ve ticaret için hayati derecede olan Hürmüz Boğazı ile ilgili daha net tanımlı bir anlaşmanın yapılması için taraflardan önümüzdeki haftalarda heyetlerin bir araya gelebileceği de konuşuluyor. İki ülke arasında arka plan diplomasisi telefon üzerinden aracılar vasıtasıyla devam ederken yüz yüze görüşme için Washington ve Tahran tarafından bu hafta bir takım açıklamalar yapılabileceği, Amerikalı ve İranlı heyetler arasında yüz yüze bir görüşme içinse yakın zamanda bir planlama yapılabileceği konuşuluyor. Tuna Şanlı, TRT Washington.
0: Efendim, Washington muhabirimiz Tuna Şanlı'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi de İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanıyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik sürüyor. Trump'ın en son yaptığı açıklamada biz geniş çaplı saldırıyı şimdilik anlaşmak amacıyla İran üzerine durdurduk. İran ise buna karşı açıklamalarda bulundu. Eğer Amerika Birleşik Devletleri topyekün çok ciddi bir saldırı başlatırsa biz de buna karşılık vereceğiz ve aynı zamanda bunu bölgeye yayacağız dedi. Esas kilit nokta Hürmüz Boğazı ile ilgili şu an Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği şekilde bir geçiş gerçekleşmiyor. Ara ara Amerika Birleşik Devletleri çeşitli gemiler vesilesiyle bu İran tarafındaki ablukayı delmek için girişimde bulunuyor ve İran'da daha önce verdiği karar gereği bu gemilere ateş açıyor ve bu gemileri durdurtuyor, bazen de vuruyor. Bu ister istemez hem petrol satışlarını etkiliyor, fiyatları etkiliyor. Sadece İran ve Amerika ile bağlı olmakla kalmıyor. Adeta bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Bunun için de çok ciddi bir baskı oluşmuş durumda. Öte taraftan İran Hürmüz Boğazı ile ilgili yönetim meselesini halletmek amacıyla Umman ile görüştüğünü tekrarladı. Yeni bir güzergah noktası açısından dedi anlaşmak üzereyiz. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı söyledi. Yine İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekay eğer Amerika Birleşik Devletleri bir saldırı gerçekleştirirse son 24 saat içinde İngiltere, Bulgaristan ve Ukrayna ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında rol almayacaklarını bize söylediler dedi. Yine bu meseleyle ilgili Bekay dedi ki Arakçı'nın Pakistanlı ve Türk yetkililerle yaptığı görüşmeler Amerikalıların İran'a yapacağı hareketlere misilleme yapacaklarına dair uyarma ve tehdit olduğunu söyledi. Yani Türkiye ve Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırırsanız biz de size saldıracağız mesajı iletti. Özellikle bu noktada tabii ki Körfez ülkeleri çok tedirgin. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle kullandığı üsler bu ülkelerde. Dolayısıyla böyle bir şeyin olması hakikaten Hürmüz Boğazı'nda ve bölgede çok ciddi yeni bir takım sıkıntıların çıkmasına yol açar. Özellikle İran'ın işte var olan nükleer santrallerine, köprülerine, tren yollarına, Tahran'da bulunan enerji noktalarına saldırı da olması halinde hakikaten ülkeyi bir ciddi darboğaza sürükleyecek. Onun için de İran ordusu sözcüsü Muhammed Ekrem İnia, biz dedi Amerika Birleşik Devletleri'nin her türlü senaryosuna hazırız. İster havadan yapacakları saldırılara, ister karadan yapacakları saldırılara cevap vereceğiz dedi. Dolayısıyla böyle bir sarmal var, bir beklenti var. Acaba anlaşma yapılabilecek mi? Onun için mi bir iki gündür bu saldırılar durmuş durumda? Yoksa anlaşma gerçekleştirilemeyip de tekrar çok ciddi bir saldırı mı gerçekleştirilir? Şu anda insanlar nefeslerini tutmuş. Aslında bir yönüyle onu bekliyor. Bundan sonraki süreçte neler olacak bakalım. Bundan sonra olabilecek gelişmelerle Tahran'dan, İran'dan tekrar sizlerle olacağız.
0: Efendim TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a da teşekkür ediyoruz. Programımızın başında da belirttiğimiz gibi bugünkü stüdyo konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi, ANKASAM danışmanı ve İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doktor Kadir Ertaç Çelik bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
3: Merhabalar, teşekkür ediyorum.
0: Sayın hocam, bu haftanın yoğun gündemi Terörsüz Türkiye ile başlayalım istiyorum. Terörsüz Türkiye kanun teklifinin bu hafta içerisinde meclis başkanlığına sunulması planlanıyor ki bununla ilgili geçtiğimiz hafta Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un da açıklamaları oldu. Neler söylersiniz bununla ilgili ve süreç bundan sonra nasıl işleyecek?
3: Şimdi Terörsüz Türkiye sadece son dönemde yaklaşık 30-40 yıllık bir problematiğin çözümü değil. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden itibaren Türk milletinin karşılaştığı en büyük beka sorunlarının başında gelen bir problemin çözümüne yönelik ciddi bir devlet aklıyla tesis edilmiş stratejik vizyon. Bu stratejik vizyonun son yıllarda yaklaşık 50 yıl boyunca etnik temelli, zaman zaman çeşitli ideolojik temelli, zaman zaman da dini motivasyonları olan terör örgütleriyle silahlı mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin destansı bir başarısı söz konusu olduğunu biliyoruz. Evet. Ama terörle mücadele konsepti günümüzdeki güvenlik algoritması içerisinde sadece konvansiyonel yöntemlerle, yani silahlı mücadele metotlarıyla gerçekleştirilecek bir mücadele yöntemi değil. Çünkü bütün olguların hibrit düzleme geçtiği bu diyalektikte terörle mücadelede de konvansiyonel yöntemlerle birlikte yeni nesil yöntemlerinde, hibrit metotlarında hayata geçirilmesi gerekiyor. Türk ve Türkiye yüzyılının kapısının aralandığı bu dönemde Türkiye üzerindeki en ciddi bu kamburu atmak mecburiyetindeydi. Bu sadece Türkiye'nin sınırları içerisinde milli bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik konsepti içerisinde bu komplekse yönelik ve küresel güvenliğe katkı sunan bir stratejik vizyon. Bu kapsamda bir yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğu karar alıcı mekanizma tarafından, devlet iradesi tarafından söz konusu edilmiştir. Bu konuda yasama organımızda geniş anlamda bir konsensüsün olduğunu da gözlemlemekteyiz. Evet. Çünkü temel motivasyon, biraz önce de ifade ettiğim gibi, gerek insan noktasında gerek ekonomik kaynaklar noktasında çok ciddi politik, toplumsal ve beşeri maliyetler olan bu problemin çözümü noktasında herkes mutabık. Bu sorunun çözümündeki teknik meselelere ilişkin ve hukuki düzenlemelere ilişkin kalıcı ve yapısal bir dönemin aralanması için bu yasa teklifine, bu yasa çalışmasına ihtiyaç duyuluyor. Meclis Başkanlığı bünyesinde bunun sürdürülmesi de meselenin gündelik siyasi boyutunun olmadığını, tam tersine bir devlet projeksiyonu çerçevesinde bir milli mesele olarak siyaset üstü bir

0: mesele olarak ele alındığını ve bunun yapsal bir şekilde çözüme kavuşturulmaya çalışıldığını göstermektedir. Henüz tam resmi bir deklarasyon olmadığı için
1: Evet.
0: çok net konuşamıyoruz üzerinde. Ama gördüğümüz kadarıyla edinebildiğimiz bilgilerden, edinebildiğimiz izlemlerimizden edinebildiğimiz kadarıyla terörsüz Türkiye süreci içerisinde bir ayrım söz konusu olacak ve suça bulaşanlarla bulaşmayanlar noktasındaki ayrım üzerinden devletin ve milletin güvenliği merkeze alınarak bu sorunun tamamen elimine edilmesi ve sorunu üreten mekanizmaların da sonlandırılması için bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma içerisinde işte denetimli serbestlikler, 3 yıl veya 5 yıllık sürelerle gözlem mekanizmaları, suça bulaşan, bulaşmayan ayrımları ve bu şekilde bir toplumsal entegrasyonun, toplumsal mutabakatın ve toplumsal barışla birlikte hem ülke sınırları içerisinde hem bölge içerisinde hem de küresel düzlemde bir barış projeksiyonunun sancıları o pozitif yönde ilerliyor. Siyasi irade bunu satın aldı. Halk, kamuoyu bu projeyi sahipleniyor. İnşallah bir yol kazası söz konusu olmasın.
1: İnşallah hocam. Kıbrıs'la devam edelim dilerseniz. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Rum kesiminin attığı adımlarda bölgede tansiyon yeniden yükseliyor. Son olarak İtalyan Eni şirketiyle Fransız Total şirketlerinin Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle birlikte Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi içinde yer alan tartışmalı parsellerde doğal gaz arama faaliyetlerini genişletme kararı alması ve Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'in de adadaki hassas dengelerin korunmasına özen göstererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin güvenliğine yönelik askeri durumumuz güncellenmekte olduğuna dair açıklamaları var. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ve Sayın Bakan'ın açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz hocam?
0: Şimdi Kıbrıs dediğiniz zaman Kıbrıs sadece Doğu Akdeniz'de sınırlı bir coğrafi konumlandırmaya işaret etmiyor. Kıbrıs dediğiniz zaman Doğu Akdeniz'le birlikte Adalar Denizi üzerinden Karadeniz jeopolitiği, Avrupa'nın güneyi ve doğusu, Kuzey Afrika, Orta Doğu jeopolitiği, Süveyş Kanalı, Babil Mendeb hattı üzerinden okyanusa uzanan bir
1: Tam merkez
0: jeopolitikten.
1: aslında değil mi
0: Evet,
1: Kıbrıs?
0: bir kavşak
1: Evet.
0: noktası. Bu kavşak noktası önemli su yollarını bünyesinde barındırdığı gibi kadim ve modern ticaret yollarının da kesişim noktası. Aynı zamanda Kuşak Yol Projesi gibi, IMEC, India Middle East Europe Koridor projeleri gibi küresel enerji ve yine ekonomi projelerinin de kavşak noktalarından bir tanesi, kesişim noktalarından bir tanesi. Dolayısıyla Kıbrıs'ın küresel jeopolitik noktasında küresel bir rekabet içerisinde yer aldığını biliyoruz. Bu bir. İkincisi, Kıbrıs Türk milleti için Osmanlı İmparatorluğu'nda 300 yıl kadar yönetilen, yani doğal Anadolu'nun doğal uzantısı olan, tarihsel, sosyolojik, kültürel bağlar olan ve Türk milletinin, Türk dünyasının bir parçası. Bu ikinci gerçeklik.
1: Evet.
0: Üçüncüsü, Kıbrıs demek Türkiye'nin milli güvenliği noktasında en önemli bileşenlerden birisi demek. Yani bu biraz önce bahsettiğim küresel ve bölgesel jeopolitikteki konumu olmasa da yine biraz önce ifade ettiğim tarihsel arka planı, sosyolojik, kültürel bağlar olmasa dahi Kıbrıs'ın Türkiye açısından katma değeri ve önemi çok fazla olan bir lokasyon olduğunu biliyoruz. Çünkü Kıbrıs'a da Türkiye'nin aleyhine bir jeopolitik hat inşa edilmesi demek. Bir, Türkiye'nin deniz egemenlik haklarını gasp edilmesi. İki, Batı Türklüğünün, yani bugün Anadolu coğrafyasında yer alan Batı Türklüğünün bekasına yönelik bir tehdidin en hissedilir noktaya gelmesi demektir. Bu hem askeri stratejik tehdit hem de toplumsal ve siyasal bir yok ediş projeksiyonunun ön aşaması olarak değerlendirilir. Her üç başlıkta da vazgeçilmesi teklif dahi edilemeyecek bir stratejik noktadan bahsediyoruz. Bu stratejik noktada özellikle son dönemde hem Doğu Akdeniz jeopolitiğini kontrol ve konsolide etmek hem de küresel ekonomik hedefler noktasında ve bölgesel çıkarlar noktasında İsrail, Yunanistan, Rum kesimi üçgeninde bir konsorsiyum oluşturulmaya çalışıldığını biz gördük. Sevil haritasını hatırlıyoruz. Meis Adası üzerinden Doğu Akdeniz'de Doğu Akdeniz'e kıyıdaş devletlerin egemenlik haklarının nasıl gasp edilmeye çalışıldığını hatırlıyoruz. Türkiye burada da hakkaniyetli bir müdahale ile Libya ile yapmış olduğu deniz egemenlik yetki alanlarının paylaşılmasına ilişkin anlaşmayla konsorsiyuma dahil olan devletlerin gasp edilen

0: haklarını da o devletlere iade etmek şartıyla bir meşru hukuki düzenleme yaptı ve Birleşmiş Milletler Depozitörlüğü de bunu deklare etti. Doğu Akdeniz'deki bu emperyalist girişimlerin Türkiye tarafından kayıp bırakıldığında tecrübe etti bu aktörler. Ama tabii ki özellikle İsrail'in stratejik değerini kazanması, Fransa'nın ve İngiltere'nin hem Orta Doğu, Afrika jeopolitiği yani Afro-Avrasya olarak adlandırdığımız jeopolitik hattı tahkim etme planları noktasında Kıbrıs'a ilişkin girişimleri var. Bu girişimler doğrudan askeri girişim olamayacaktır günümüzdeki jeopolitikte. O zaman ne olacak? Statüsü tartışmalı olan deniz egemenlik yetki alanlarına ilişkin gasp edici girişimler söz konusu olabilir. Bu ticari anlaşmalar açıkçası bu anlamda ticari boyutundan ziyade böylesi stratejik ve hakkaniyete uymayan uluslararası hukuk açısından da sakıncalı eylemleri bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla Savunma Bakanlığımızın, dönem dönem Dışişleri Bakanlığımızın ve Türkiye'deki karar alıcı mekanizmanın hassasiyeti buradan kaynaklanıyor.
1: Hocam bununla ilgili bir mavi vatan yasası çalışması da vardı
0: Evet.
1: galiba. Onunla ilgili ne aşamadayız?
0: Mavi vatan konsepti olarak bilinen hadise bir devletin bütün egemenlik hakları içerisinde yer alan unsurları sahiplenmesi anlamına geliyor. Devlet sadece kara ülkesinden ibaret değildir. Devletseniz kara ülkeniz olmak zorunda, hava ülkeniz olmak zorunda, sınırınız varsa deniz ülkenize de siz sahip çıkmak zorundasınız. Devlet egemenliğinden taviz veremez. Mavi vatan egemenlikten taviz verilmeyen bir akademik ardından siyasal bir konsept halini almış bir vizyon çerçeve. Bu çerçeve içerisinde Türkiye'nin bunu yasalaştırması demek ve bu noktada Cumhurbaşkanlığı makamına da belli konularda yetki verilecek bu yasayla birlikte. Daha önce ilan edilmemiş deniz egemenlik yetki alanlarına ilişkin burada münhasır ekonomik bölge, balıkçılık bölgesi, karasuları, kıta sahanlığı gibi
1: Evet.
0: hem ekonomik hem stratejik değeri olan unsurlar var. Suyun sadece üstünü veya için değil, aynı zamanda altını, suyun altındaki kara parçasını, kullanım hakları, bu noktadaki egemenlik haklarını koruyan, konsolide eden bir düzenleme söz konusu. Cumhurbaşkanlığına yetki verilmesi de bu anlamda önemli. Neden önemli? Çünkü yasama organından bu anlamda bir karar çıkarıp harekete geçmeniz çok ağır işleyen bir mekanizmadır.
1: Evet.
0: Ama yürütme erkine bunu verirseniz, çünkü çok dinamik bir coğrafyadan ve problemden bahsediyoruz, daha hızlı bir şekilde herhangi bir zaman kaybı söz konusu olmaksızın harekete geçilecek. O açıdan bu tasarının bir an önce yasalaşması ve bu yetki tasarrufunun ortaya çıkması elzemdir. Türkiye deniz egemenliği konusunda maalesef geç kalmış bir ülkedir. Son 20 yıl içerisinde bunun farkındalığına varılıp, başta Karadeniz olmak üzere Adalar Denizi, aslında Akdeniz'dir Adalar Denizi de ve Akdeniz'deki egemenlik haklarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şunu da ifade etmek gerekir ki kasus belli dediğimiz bir kavram var. Yani savaş sebebi. Bir devletin kasus belli ilanı, eğer bu ilanımı ihlal eden davranışta bulunursanız size savaş açarım anlamına gelir. Tek kasus bellimiz Yunanistan'a karşı deniz egemenlik alanlarıyla ilgilidir. Karasularıyla ilgilidir. Dolayısıyla karasuları Türkiye'nin milli meselesidir. Bekası noktasında en önemli meseledir. Bugün Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklardan stratejik güvenlik unsurlarına kadar vazgeçilmesi söz konusu olmayan parselleri içermektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hukuka uygun bağımsızlığının da uluslararası sistemde tanınmasıyla birlikte, daha fazla devlet tarafından tanınması ve kabul edilmesiyle birlikte orada hakkaniyetli bir jeopolitiğin oluşması zaruridir, erzemdir.
1: Evet. Hocam İsrail Savunma Bakanı Katz'ın geçtiğimiz haftalarda Türkiye'yi hedef alan açıklamaları vardı. Bize bulaşmayın, İran gibi olursunuz dedi. Sanki İran'da bir başarı elde etmişler gibi ironik de bir
0: Evet,
1: konuşmaydı.
0: evet.
1: Yine tarihi göndermelerde de bulundu. Bununla ilgili değerlendirmenizi de alabilir miyiz?
0: Bakınız, İsrail Orta Doğu'nun temel problemidir. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bir tezi vardı bu savaş diyalektiğinin öncesinde. İran'da rejim değişmeli. Esasında problem yaratan, güvensizlik üreten, Orta Doğu'da kaosu, istikrarsızlığı getiren İran rejiminden ziyade İsrail'deki mevcut rejimdir. Ve bu rejimin Amerika Birleşik Devletleri ile emperyalist bir revizyonist ilişki tesis etmesidir. Bu revizyonist ilişki bağlamında İsrail güvenliğini 48'den itibaren

0: Ama son yıllarda bunu daha net bir şekilde ortaya koyarak bölge ülkelerinin güvensizliği üzerinden, bu güvenlik mimarisi üzerinden şekillendirmeye çalışıyor ve bu da istikrarsızlık üretiyor. İran'la mücadele konsepti içerisinde Ahtapot doktrini kapsamında İran'ın vekil unsurlarıyla mücadele ettiği gerçeğini, iddiasını ortaya sunarak Lübnan'a, Suriye'ye, Irak'a, çeşitli bölge ülkelerine de istikrarsızlık üreten, Yemen'e kadar uzanan hatta kadar istikrarsızlık üreten bir mekanizma. Tabii biz biliyoruz ki İsrail'in teolojik altyapısı olan, stratejik hedefleri, amaçları olan bir Büyük İsrail projesi var. Bu Büyük İsrail projesi bağlamında İsrail açısından ve emperyalist kuvvetlerin Orta Doğu'da yeni bir sayspiko, 1956'dan itibaren Amerikan Orta Doğu'su gibi Orta Doğu'nun modern dönemde yeniden küresel dizaynı, ama Orta Doğu'nun aleyhine bir jeopolitik denge oluşturacak bu dizayna karşı en büyük direnç mekanizmasının, oyun bozucu aktörün, hatta buna karşı oyun kurucu aktörün Türkiye olduğu biliniyor. Türkiye bölgeye güvenlik vaat eden, bu vaadini de sahadaki pratikleriyle gerçekleştiren bir ülke. Örneğin Kafkasya jeopolitiğine bakınız. Vatan Savaşı sonra da oluşan statükoya bakınız. Azerbaycan-Ermenistan hattının normalleşme süreçlerine bakınız. Bu Türkiye'nin başarısı.
1: Evet.
0: Yani Türkiye'nin de dahil olduğu bir başarılı projeksiyon. Suriye hakeza ortada. Afrika'da Libya'dan tutun Sudan'a kadar, Somaliland meselesine kadar, Eritre ile olan sorunlara kadar Türkiye'nin arabuluculuğu ve sahadaki pratikleriyle barış üreten bir mekanizma olduğunu görüyorsunuz. Bu barış üreten mekanizma aynı zamanda İsrail'in emperyalist genişlemesini, maksimalist revizyonist anlayış yönünde bir engel. Dolayısıyla İsrail Türkiye'yi bu anlamda bir öteki olarak görmeye başladı ve bunu üst perdeden dillendirmeye başladı. Çünkü Suriye'de planlanan garnizon devlet, İsrail'in güvenliği açısından da elzem ve bölgenin başta hidrokarbon kaynakları olmak üzere bölgenin değerlerinin sömürülmesi noktasında önemli bir paravan aktördü, hayata geçirilemedi. Suriye'nin parçalanması projeksiyonu hayata geçirilemedi. Hakeza 2017'de Irak'ta yapılan referandumla İran parçalanması projeksiyonu hayata geçirilemedi. İran noktasında Katar krizini hatırlıyoruz, Tahran Çarşı olaylarını hatırlıyoruz, 12 günlük savaş, günümüzdeki savaş projeksiyonları yine başarılı olmadı ve hayata geçirilmedi. Arakçı'nın bir ifadesi var: bugün İran parçalanmadıysa Türkiye'nin
1: Evet.
0: sayesindedir mealinde.
1: Evet.
0: İşte bunlardan ötürü İsrail'in kodladığı ötekilerden bir tanesi Türkiye. Ve İsrail, biraz önceki Kıbrıs meselesiyle de ilintili, sadece Merkezi Orta Doğu'da veya Geniş Orta Doğu'da değil, Kıbrıs'ta da Türkiye'ye karşı bir jeopolitik denge oluşturmak istiyor. Çünkü Büyük İsrail projesinin bir parçasında Kıbrıs olduğunu iddia ediyorlar. Çok fazla kamuoyunda bilinmiyor, tartışılmıyor ama 96 yılında Yahudi bir haham tarafından yayınlanan Kayıp Dan kabilesine dayandırdıkları, Kelt ırklarına dayandırdıkları bir tezle Kıbrıs'ın vaat edilen Beni İsrail'in içerisinde, o Siyon Dağı'nın etrafındaki Büyük İsrail Krallığı'nın içerisinde vaat edilen topraklardan bir tanesi olduğunu ifade ediyorlar. Çünkü Yahudilerin kayıp kabileleri var, bir tanesinin orada olduğunu iddia ediyorlar. Bu teolojik meşruiyet aracıdır. Bunun stratejik önemi de vardır. İsrail'in güvenliği ve zenginliği için Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın ele geçirilmesi lazımdır. Rum kesiminde, Güney kesiminde de çok ciddi anlamda toprak aldıklarını biliyoruz. Orada da Türkiye'nin, yine İsrail'in bu hukuka aykırı, hakkaniyete aykırı ve bölgesel gerçekliğe, jeopolitiğe tezat politikalarının karşısında Türkiye'nin olduğu ortada. O nedenle Türkiye'ye karşı bu söylemleri daha çok duyarız. Ama bölgesel jeopolitik ve realite, İsrail'in Türkiye'ye karşı doğrudan somut bir hamle atabileceği düzlemde değil. Bu İsrail için çok yanlış bir tercih olabilir. Sizin de ironik olarak ifade ettiğiniz noktada İran'a karşı bir başarısı olmadığı gibi Amerika'nın hegemonik varlığını, bölgedeki hegemonik varlığını da tehlikeye atan ve Amerika'ya ciddi maliyetleri olan bir problemi getiren
1: Evet.
0: aktör. İsrail açısından bölge jeopolitiği negatif düzlemde ilerliyor.
1: Sayın hocam, son dakikalarımıza girerken hızlıca ABD-İran hattındaki gelişmeleri de sormak istiyorum. Hafta sonu Trump'tan sürpriz bir karar geldi ve saldırıları iptal ettiğini açıkladı. Yeniden bir diplomasi umudu doğdu. Tüm bu gelişmelerle beraber aslında bir arka kapı diplomasisi hep vardı. vardı ama kalıcı barış adına somut bir gelişmeyi de göremiyoruz. ABD-İran ekseninde Hürmüz'deki son durumu ve bundan sonrası ile ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
0: Hürmüz sadece ABD-İran değil, bölgesel ve küresel jeopolitik ve ekonomik bağlamda en önemli meselelerin başına geldi uluslararası sistemde. Amerika'ya ciddi maliyetleri var. Ekonomik maliyetleri var, psikolojik maliyetleri var. Amerika'nın küresel liderliği için en önemli aparatlardan birisi olan müttefiklik sistemine yönelik maliyetleri var. Bunu çözmesi gerekiyor. Bu çözüm sadece ABD ile değil, diğer küresel aktörlerle de, bölgesel jeopolitikteki önemli devletlerle de ilintili bir problematik. O nedenle ABD'nin bu sorunu küresel ve bölgesel gerçekliği göze alarak çözme gayretine evrildiğini görebiliyoruz biz. Bu birincisi. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan bir seçim durumu söz konusu. Artık kamuoyu buna çok aşina. Yasama organında yapılacak olan bu seçimde cumhuriyetçilerin kan kaybetmesi, ki anketler bunu gösteriyor, Trump açısından siyasi anlamda çok büyük bir problem. Nedir bu problem? Sadece Trump'ı topal ördek durumuna düşürmez, aynı zamanda Trump için bir acil süreci meselesi gündeme gelir. İkincisi, acil sürecinden daha hafif ama bu savaş diyalektiği içerisinde çok önemli bir mesele olan anayasayı ihlal suçu. Buna bağlı olarak da Trump'ın elinin kolunun bağlanması durumu gündeme gelebilir. Nedir bu? İran'la savaşmıyor Amerika Birleşik Devletleri teknik olarak. Çünkü ABD anayasasında savaş ilanı yapabilmeniz için yasama organının yetki vermesi gerekiyor. Ne yapacaksınız? Operasyon yapıyorsunuz. Bunun süresi var. 60 gün. Bir kere uzatabiliyorsunuz. Sürenin de sonuna geldiniz. Trump'ın böylesi bir sıkışmışlığı da var. Yasama organı da eğer iyice kan kaybederse bu seçimlerle birlikte dış müdahaleler konusunda da eli sıkışacak. Ve yeni first, Amerika first dediği mottodan, yeniden Amerika'yı hegemon güç olgusunu pekiştirme mottosundan Amerika'nın sınırlandırıldığı ve bölgesel alt sistemlerin en önemli bölgesel alt sistemlerden birisi olan Orta Doğu'da belki de tasfiye riskiyle karşılaştığı bir sorun aralandı. Rejimi değiştiremediler, füze lamparalarını tasfiye edemediler, nükleer kapasiteyi ortadan kaldıramadılar, bu hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. Hürmüz'de bir statikoda tesis edemeyince ABD açısından çok problemli günler geliyor ki İsrail'le de açıkçası Amerika Birleşik Devletleri Netanyahu'nun ziyareti olduğu malumunuz çok anlaşamadıkları başlıklar olduğunu görüyoruz. Ben İran direncinin, bölge aktörlerinin ABD'nin bu saldırgan revizyonist politikasına fazla destek vermemesinin noktasındaki gerçekliğin ve İsrail'in aslında grand strateji bakımından ABD'nin çıkarlarına aykırı bir tercihte bulunmasının getirmiş olduğu sıkışmışlık içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir çözüm arayışına savrulduğunu ve bu çözüm arayışının da sert güç araçlarıyla gerçekleşmeyeceği kanaatin daha ağır bastığı bir döneme girildiğini görüyorum. Çünkü zaman zaman Pentagon'dan, zaman zaman da CIA'dan karar alıcı mekanizmaya, bazen Kongre'ye giden raporlar var. Füze kapasitelerinin sınırlı olduğunu, tükendiğini, bunların yeniden yerine konulmasının çok ciddi bir zamana ve ekonomik maliyete dayandığı gibi problemlerin başladığı ve Amerikan kamuoyunda bu savaşa desteğin azaldığını, hatta bırakın savaşı, İsrail ilişkilerinde Yahudilere karşı bakışta da kamuoyu desteğinin ciddi anlamda negatif yönde ilerlediğini Amerikalı anket firmalarının yapmış olduğu çalışmalarda görüyoruz. ABD bu sorunu, Trump bu sorunu bir şekilde çözmek zorunda ama sorun da bir anda çözülecek bir boyutun çok ötesine geçti. Yapısal bir problematik aldı. Kaybet kaybet süreci işliyor hem bölge açısından hem savaşın tarafları açısından.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Sağ olun
0: efendim. Ben teşekkür ediyorum.
1: Efendim, Sabah Ajansı'nda bugün konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi, ANKASAM danışmanı ve İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doktor Kadir Ertaç Çelik bizlerle birlikteydi. Kendisine kıymetli katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yarın 11 haberlerinin ardından Sabah Ajansı'nda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün savaşın insan ruhu üzerindeki yıkıcı etkisini 3 perdelik bir destanla anlatan Michel Cimino'nun 1978 yapımı başyapıt olan Avcı adlı filminden söz edeceğiz. En iyi film dahil 5 akademi ödülü kazanan bu film, küçük bir kasabada yaşayan bir grup arkadaşın hayatının Vietnam Savaşı ile nasıl paramparça olduğunu konu alır. Başrolde karakterin yaşadığı sessiz travmayı muazzam bir derinlikle yansıtan Robert De Niro yer alırken, ona Christopher Walken ve Meryl Streep gibi dev isimler eşlik eder. Filmde tanık olduğumuz sıradan ve huzurlu hayatlar, Vietnam'ın cehennemine adım atılmasıyla yerini telafisi olmayan yaralara bırakır. Robert De Niro'nun canlandırdığı Michael karakteri, arkadaş grubunun sarsılmaz gücü olarak öne çıkar. Ancak savaşın dehşeti onun bile hayat felsefesini temelinden sarsar. Özellikle esir kampındaki o meşhur Rus ruleti sahneleri, insanın hayatta kalma mücadelesini ve çaresizliğini sinema tarihinin en çarpıcı metaforlarından biriyle aktarır. Avcı filmi, savaşın sadece cephedekilerin değil, savaştan dönenlerin de ruhlarında devam ettiği mesajını verir. Michael'ın fiziksel olarak sağlam dönse de savaştan sonra çıktığı geyik avında tetiği bir türlü çekememesi, yaşadığı içsel kırılmanın en sert sembolüdür. Christopher Walken'ın hayat verdiği Nick karakterinin trajik akıbeti ise yitip giden masumiyetinin en ağır bedelidir. Avcı, sıradan insanların hayatlarını sonsuza dek değiştiren bir yıkımı, trajediyi, dostluk ve fedakarlık üzerinden anlatan çok ama çok ama çok sarsıcı bir başyapıttır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

ekonomiye açılan pencere, Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin, güncel verilerin, analizlerin ve uzman görüşlerinin güvenilir bir perspektiften ele alındığı Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın tamamen tasfiye edilmesini sağlamaya yönelik çerçeve yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirterek, çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek istedi. Amerika Birleşik Devletleri, İran müzakereleri bugün yeniden başlayacak. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve Hürmüz konusunda İran'la anlaşma sağladıklarını duyurdu. İran Dışişleri Sözcüsü ise Hürmüz Boğanı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını ifade etti. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimleriyle ilgili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Petro, Fas halkı gözünü İspanya'dan ayırmalı ve dünyada firari bir soykırımcı olan Netanyahu'nun emellerine teslim edilmiş olan Fas'ın kendi gücüne odaklanmalıdır dedi. Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. 44 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklandı. Vergi Denetim Kurulu denetim süreçlerini hem mükellef hem de müfettişler açısından kolaylaştırmak için harekete geçti. İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması devreye alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni uygulamanın devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Şimşek, amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak dedi. Aydın'ın Çin'e, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülke genelinde 314 yangına müdahale edildiğini ve tamamının kontrol altına alındığını bildirdi. Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma mesajı vermesi ve petrol fiyatlarındaki sert gerileme altın fiyatlarını haftanın ilk işlem gününde yukarı taşıdı. Doların zayıflamasıyla destek bulan altın piyasasında gözler Fed'in faiz politikası ve bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerine çevrildi. 5700 metrede dondular. Pakistan'daki Burot Pik Dağı'nda kaybolan ünlü dağcı Nirmal Purja ve ekibinden acı haber geldi. Çığ düşmesinin ardından kaybolan ve aralarında Nepalli ödül

Güllü Dağcı Nirmal Purcan'ın da bulunduğu 10 dağcının öldüğü açıklandı. Ve spor, temsilcilerimizin rakipleri TRT Spor'da belli oluyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gözler playoff kura çekiminde. Avrupa'da ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bugün yapılacak kura çekimi Türkiye saatiyle 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Çipli top ikinci yarı sahada. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de maçların sezonun ikinci yarısından itibaren çipli topla oynanacağını açıkladı. Çipli top, offside, elle oynama, çizgiyi geçti geçmedi gibi tartışmalara son verecek. Dünyanın en genç satranç büyük ustası Yağız Kağan Erdoğmuş ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükselirken son dünya şampiyonu Hindistanlı Gukesh Damaruju'yu geride bırakmayı başardı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 32, Kerkük 50, Paris ve Bakü 34, Tiran ve Bern 35, Saraybosna 30, Brüksel 33, Viyana 38, Üsküp 36, Sofya 31 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Kopenhag 22, Amsterdam 32, Berlin 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba kıymetli dinleyenler, Savaş Mektupları'nın bu bölümünde sizleri Kutul Amare'nin tozlu, yakıcı ve ıstırap dolu hatıralarına götüreceğiz. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim, merak etmeyin", bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor. 61. ve 62. mektuplarımız aynı esaret kampında, aynı tel örgülerin ardında, aynı vatan hasretiyle yanıp tutuşan ama farklı makamlardan iki askerin yürek hikayesini anlatıyor. Biri 17 aydır babasından bir haber alamamanın mahzunluğuyla, "Bunca arkadaşların mektubu geldi, benim gelmediği için yüreğinden feryat eden bir çavuş." Diğeri ise kardeşinden haber alıp bir nebze teselli bulsa da eşinden ve çocuklarından neden mektup gelmediğini anlayamamanın şaşkınlığı ve kırgınlığı içindeki bir tabip yüzbaşı. İkisi de aynı tel örgülerin ardı.

arasında. İkisi de aynı vatan hasretiyle kavruluyor. Şimdi önce Ali Rıza Çavuş'un babasına yazdığı o içli yakarışla, savaş mektuplarının 61. mektubuyla programımıza devam edelim. Ali Rıza'nın hasret feryadı. Kutul Amare'nin acı hatıraları, Ali Rıza için sadece geçmişin izleri değil, aynı zamanda esaretin de başlangıcıydı. O 17 aydır esirdi ve bu uzun zaman boyunca ailesinden gelen tek bir mektup bile onun için bir umut feneri olmamıştı. Çünkü birçok arkadaşının mektubu gelmişti. Ama kendi mektubu hala cevapsızdı. Bu sessizlik yüreğinde ağır bir mahzunluğa dönüşüyordu. Kalemini eline aldığında mektup artık sadece bir haberleşme aracı değil, o kalbinin en derin yerinden kopup gelen bir hasretin feryadıydı. Faziletli pederim Abdullah Efendi diye başladı satırlarına. Bir yandan ailesinin sıhhati için dualar ediyor, bir yandan da onların özlemiyle yanıp tutuşuyordu. Hemen sizlerin hasreti iştiyakınızdan başka bir kederim yoktur diye yazıyordu. Mektubun en can alıcı satırları ise arkadaşlarının mektuplarının gelmesiyle kendi satırlarının sessiz kalışı arasındaki o acı çelişkiydi. Bunca arkadaşların mektubu geldi. Benim gelmediği için çok mahzun oluyorum. Herhalde mektubuma cevap verirsiniz. Beni mahzuniyetten kurtarırsınız. Bu satırlar bir hüzün ifadesi değildi sadece. Bu babasına uzanan içli bir yalvarıştı. Ali Rıza babasından gelecek tek bir haberle ruhun yeniden dirileceğine inanıyordu adeta. Mektubunun sonunda esaret arkadaşlarının da selamını ekledi. Bu sadece bir nezaket değil. Esaretin bütün ağırlığına rağmen insanların birbirlerine nasıl tutunduğunun da sessiz bir göstergesiydi. Ali Rıza bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin uzaktan edilen dualarıyla hayata tutunuyordu. İşte o ilgili mektup ve kaynak notu. Hu huzuru pederanelerine faziletli pederim, Abdullah Efendi. Ziyadesiyle selam edip, mübarek ellerinizden öperek, Leylü Nehar duanıza muntazırım. Tarafı evladınızdan sual ederseniz, hamdolsun tarihi mektuba değil, vücudum afiyettedir. Hemen sizlerin hasreti iştiyakınızdan başka bir kederim yoktur. Hemen Cenab-ı Hak, an karibi zaman görüşmek nasip eylesin. Pederim, 17 mah oldu esir oldum. Bunca arkadaşların mektubu geldi. Benim gelmediği için çok mahzun oluyorum. Herhalde mektubuma cevap verirsiniz. Beni mahzuniyetten kurtarırsınız. Validem hanıma selam ile ellerinden öperim. Biraderlerim Eyüp ve Mustafa Mehmet efendilere selamlar edip gözlerinden öperim. Amucam Mehmet efendiye, mahdumu ağalara selam ederim. Teyzelerime ve dayılarıma cümle ferden ferden selam ederim. Hasır-ı kelam, akrabayı talukatın kafyesine selamla hatırlarını sual ederim. Bu kadarla iktifa ederim, efendim. Fi 3 Ağustos, sene 335. Mahdumunuz Ali Rıza. Mektup tahrir ederseniz, Amare civarında 12. Amele taburunun 36.185 numaralı Karamanlı Ali Çavuş diyesiniz. Tarafımızda emişlerden Avşarlı Durmuşoğlu Kerim beraber bir yerdeyiz. Çok selam eder. Diğer arkadaşım Ramazan Beder'in, Hasan'ın Mehmet Köse, Şaban bunlarla görüştüm. Şimdi nerededir bilmiyor pederim. Gazilerden, Kara Hasanlardan Mehmet Onbaşı var, selam eder. Diğer Ermenek de hayrı selam eder, baki dua. Kaynak Çanakkale Mektupları, Isparta 2015. 61. mektubumuzda Ali Rıza Çavuş'un babasına yazdığı o içli yakarışı dinledik. 17 aylık bir sessizliğin ardından arkadaşlarının mektuplarının gelip de kendininkinin gelmeyişini

verdi o tarifsiz mahzunluğu hissettik. Peki ya aynı kampın belki de bir başka köşesinde, rütbesi daha yüksek ama acısı aynı derecede derin bir başka asker? Kardeşinden mektup alıp ailesinin sağlığına dair haberlerle biraz teselli bulsa da, asıl beklediği eşinden ve evlatlarından gelecek o birkaç satırın yokluğunu anlamlandırmaya çalışan bir baba. İşte 62. mektubumuz, Tabip Yüzbaşı Murat Talat'ın hikayesi. Bir çavuşun saf ve doğrudan feryadının ardından, şimdi de bir subayın içine düştüğü şaşkınlık ve mantık arayışına kulak veriyoruz. Kutul Amare'nin tel örgülü esir kampında, Tabip Kıdemli Yüzbaşı Murat Talat için günler ailesinden gelen bir haberin umuduyla geçiyordu. Aylar önce gönderdiği mektupların hiçbirine cevap alamamış, bu durum onu büyük bir merak ve endişeye sürüklemişti. Ancak kardeşi Süleyman Efendi'den gelen bir mektup, onun kalbine bir teselli tohumu ekmişti. Mektubu yazarken kalbi hasret ve bir sitemle doluydu. Azizim Hüsnü Efendi,

O halde siz neden gönderiliyorsunuz? Burasını anlayamıyorum. Bu satırlar onun için sadece bir hüzün ifadesi değil, aynı zamanda ailesinin onu unuttuğuna dair duyduğu korkunun da bir yansımasıydı. Bu yüzden onlardan mektup göndermelerini rica ediyordu. Murat Talat mektubunu bir umutla bitirdi. Sevgili yavrularım, Nezihim ve Metin'in gözlerinden öperim. Besime Hanım'a ve bir cümle akraba ve ahbaba mahsus selamla Ayşe ve Osman'ın gözlerinden de öperim diye yazdı. Bu bir selam listesi değildi. Aynı zamanda ailesine olan bağlılığını ve onları ne kadar özlediğinin bir göstergesiydi. O bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin dualarıyla hayata tutunuyordu. İlgili mektup ve kaynak notu. Hu, azizim Hüsnü Efendi ve Refikam Hanım. Şimdiye kadar gönderdiğim mektupların cümlesinin cevabını alamadım. Pek ziyade merak ve endişeye düştüm. Biraderim Süleyman Efendi'den bütün mektuplarıma cevap olmak üzere ancak bir mektubunu geçen ay aldım.

Onun mektubunda sıhhatinize de vakıf oldum. Bu veçhime biraz müteselli oldum. Biraderime gönderdiğim mektupların cümlesinin vusul bulduğunu yazıyor. O halde size gönderdiklerim de vasıl olmuştur. Bundan başka burada efradımıza aileleri tarafından Hilal-i Ahmer Usera Komisyonu vasıtasıyla gönderilen mektuplarda vusul buluyor. O halde siz neden göndermiyorsunuz? Burasını anlayamıyorum. Lilhamd sıhhat ve afiyetin ber kemaldir. Benden merak etmeyiniz ve inşallah karibe zaman selameten görüşeceğiz. Mamafih mektuplarınızı eksik etmeyiniz. Sevgili yavrularım, Nezih'im ve Metin'imin gözlerinden öperim. Besime Hanım'a ve bir cümle akraba ve ahbaba mahsus selamla Ayşe ve Osman'ın gözlerinden öperim. Fi 4 Eylül sene 335. Kutul Amare civarında 12. Türk Usera Amele taburunda Tabip Kıdemli Yüzbaşı Murat Talat. Kaynak: Çanakkale Mektupları, Süeda Basım Yayın, Isparta 2015. Evet kıymetli dinleyenler, Irak'ın yakıcı güneşi altında, tarihe Kutul Amare adıyla kazınan o büyük kuşatmanın ve esaretin insan ruhunda açtığı derin yaralara tanıklık ettik bugün. 61 ve 62. mektuplar sadece kağıt ve mürekkep değil, ruhun en saf ıstırap ve en katıksız özlemle yoğrulmuş birer yansımasıydı adeta. Ali Rıza Çavuş, bunca arkadaşların mektubu geldi, benim gelmediği için çok mahzun oluyorum diyerek yüreğinin en nahif, en kırılgan yerinden seslendi bizlere. Yüzbaşı Murat Talat ise, o halde siz neden göndermiyorsunuz? Burasını anlayamıyorum sorusuyla çaresizliğin mantığa meydan okuyan o uçurumunda dolaştı. Belki de onlar o mektupların kimi zaman savaşın acımasız çarkları arasında kaybolup gidebileceğini, kimi zaman da bir mektup taşıyıcısının sırt çantasında unutabileceğini bilemezlerdi. Ama bildikleri bir şey vardı, sabır bir anahtardı ve her kapıyı sonunda o açardı. Biz Allah'a aidiz ve sonunda O'na döneceğiz şuuruyla her bir satırlarına sinmiş olan o derin tevekkül, onları ayakta tutan temel direk oldu. Her bir harf, hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir inancının bir nişanesi gibiydi. Bu satırlar, sadece geçmişin sessiz tanıkları değil, inanmış bir yüreğin, en zifiri karanlıkta bile sönmeyen bir meşale gibi parlayan umudunun, özleminin ve Rabbine olan sarsılmaz güvenin ta kendisidir. Onların bu feryadı sadece bir tarihi hatıra değil, her dinleyişimizde ruhumuzu yeniden terbiye edecek bir mirastır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi, savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup, bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı, kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Gelecek hafta savaş mektuplarının 63 ve 64. mektuplarında bu kadim yolculuğa kaldı.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Ve yine Almanya'dan Mihail Linder'in yazmış olduğu mektup. Bugün posta kutusunu açtığımda büyük bir zarf ve sürprizle karşılaştım. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kocaman bir zarf ve içerisinde çok güzel iki QSL kartı ve TRT'nin yabancı dil yayın planı çıktı. Tabii ki posta kutusundaki ilk mektubun Ankara'dan gelmesi ve 4 gün içerisinde elime ulaşması beni çok mutlu etti. Ankara'daki dostlarım, sizlere çok teşekkür ederim. Yılın ilk günlerinde TRT'nin yayınlarını dinleme fırsatını evimizde tadilat olması nedeniyle bulamadım, ancak bundan sonra sürekli dinleyeceğim ve sizlere dinleme raporları yazmaya devam edeceğim.

Arjantin'den Hugo Longhi Lozario'nun yazmış olduğu mektupla başlıyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüyle ilgili yazınızı okudum. Olayı hatırlıyorum. O zamanlar daha çok küçüktüm ama uzun yıllar sonuca kavuşamayan büyük bir çatışmadan bahsediliyordu. Şimdi durumu daha iyi anlıyorum. Benim için önemli olan ülkeniz Türkiye'nin daima barış içinde bir dünya ülkesi olmasıdır. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Mavi seslere hoş geldiniz. Hayat suda mı başladı? Evet, bilim insanlarının büyük çoğunluğuna göre hayat suda başladı. Bu aslında romantik bir cümleden daha ötesini işaret ediyor. Ciddi bilimsel verilerle desteklenen bir görüş çünkü. Yaklaşık 3,5-4 milyar yıl önce dünya henüz çok gençken hayatın ilk izleri okyanusların derinliklerinde veya sığ su kaynaklarında ortaya çıktığı savunuluyor. Bilim insanları bu konuda iki büyük teori üretti. Bunlardan ilki hidrotermal bacalar teorisi. Teoriyi savunanlar okyanus tabanındaki volkanik sıcak su bacaları çevresinde ısı, mineraller ve kimyasallar sayesinde ilkel canlılık molekülleri oluşmuş olabilir diyor. İkinci teori ise ilkel çorba teorisi. Bu görüş, sığ göllerde, yağmur sularında, güneş ve şimşek etkisiyle amino asitler ve nükleotitler gibi temel yaşam yapı taşlarının meydana gelmiş olabileceğini söylüyor. Bu konuda 1953 yılında yapılan bir deney, yaşamın yapı taşlarının suda, doğal şartlarda oluşabileceğini ortaya koydu.

0: Miller-Urey deneyi olarak adlandırılan bu çalışmada araştırmacılar erken dünya koşullarını taklit etti. Su, metan, amonyak ve şimşek gibi doğal yollardan elde edilen elektrikle yapılan deneyde amino asitler oluştu. Aslında bu teorilerin dışında hayatın tatlı sularda başladığını düşünen bilim insanları da var. Washington Carnegie Enstitüsü'nden mineral bilimci Robert Hazen, yaşamın denizlerde ortaya çıktığını düşünüyorduk ama karadaki tatlı sularda keseler içinde ortaya çıkmış olması daha büyük bir olasılık, diyor. Bir başka görüşse yaşamın su haricinde başka bir yerde başlamış olabileceği ve ancak çok sonraları suyun varlığına adapte olmuş olabileceği. Hayat suda mı başladı, başka bir yerde mi? Teoriler çok. Hangisi doğru bilinmez ama şüphe götürmez gerçekler de var. Neredeyse tüm canlılar için su, hücre içinde çözücü, kimyasal tepkimelerin mekanı, ısı dengesini sağlayıcı özellikleri var. Yani su yoksa bilinen anlamda yaşam da yok. Peki insanoğlu hayata nerede başlıyor? Bebek, anne karnında adeta kendi küçük denizinde yaşıyor. Yani su içinde. Aslında bu su dediğimiz şey amniyon sıvısı. Amniyon sıvısı gebelik sırasında fetüsü çevreleyen, koruyan ve bebeğin içinde yüzdüğü berrak ve hafif sarımsı bir sıvı. Rahim içindeki amniyon kesesini dolduruyor. Bebeğin gelişiminde önemli bir rol oynayan amniyotik sıvı, hormonları, antikorları ve diğer sıvıları içeriyor. Kulağa anormal gibi gelse de fetüsün amniyotik sıvıyı yutması ve soluması sağlıklı. Sıvının içeriğine baktığımızda su, elektrolitler, proteinler, hormonlar ve antikorlar karşımıza çıkıyor. Amniyotik sıvı bebeği mekanik darbelere karşı yastık gibi korur. Anne yürürken, otururken hatta düşse bile bebeğe tampon etkisi sağlar. Sıvı ortam sabit bir vücut sıcaklığı sağlar. Bebek hareket ettikçe kas ve kemik gelişimi desteklenir. Kuru bir ortamda bu mümkün olmazdı. Öyle ki bebeğinizin boyu özellikle ilk 3 ayda olağanüstü bir hızla büyür. Eğer bebeğiniz doğduktan sonra da bu hızla büyüseydi 1 aylıkken boyu 4,5 metre olurdu. Bebek ayrıca bu sıvıyı yutarak nefes alır gibi yapar. Bu da akciğerlerin gelişimini sağlar. Yani ilk evimiz annemizin içindeki bir deniz. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
1: Mavi Sesler.
2: Türkiye'de saat 13.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın tamamen tasfiye edilmesini sağlamaya yönelik çerçeve yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirterek, çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek istedi. Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri bugün yeniden başlayacak. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve Hürmüz konusunda İran'la anlaşma sağladıklarını duyurdu. İran Dışişleri Sözcüsü ise Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını ifade etti. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağa SEPTE'ye yönelik düzensiz göç girişimleriyle ilgili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Petro, Fas halkı gözünü İspanya'dan ayırmalı ve dünyada firari bir soykırımcı olan Netanyahu'nun emellerine teslim edilmiş olan Fas'ın kendi gücüne odaklanmalıdır, dedi. Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir, denildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. 44 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklandı. Vergi Denetim Kurulu denetim süreçlerini hem mükellef hem de müfettişler açısından kolaylaştırmak için harekete geçti. İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması devreye alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni uygulamanın devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Şimşek, amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak dedi. LGS tercihlerinde rota marif revaçta. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla ilk kez hayata geçirilen rota marif dijital platformu yaklaşık 3,2 milyon kez ziyaret edildi. Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma mesajı vermesi ve petrol fiyatlarındaki sert gerileme altın fiyatlarını haftanın ilk işlem gününde yukarı taşıdı. Doların zayıflamasıyla destek bulan altın piyasasında gözler Fed'in faiz politikası ve bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerine çevrildi. 5700 metrede dondular. Pakistan'daki Burot Peak Dağı'nda kaybolan ünlü dağcı Nirmal Purja ve ekibinden acı haber geldi. Çığ düşmesinin ardından kaybolan ve aralarında Nepalli ödüllü dağcı Nirmal Purja'nın da bulunduğu 10 dağcının öldüğü açıklandı. Ve spor. Çipli top ikinci yarı sahada. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de maçların sezonun ikinci yarısından itibaren çipli topla oynanacağını açıkladı. Çipli top, offside, elle oynama, çizgiyi geçti geçmedi gibi tartışmalara son verecek. Dünyanın en genç satranç büyük ustası Yağız Kağan Erdoğmuş ilkleri başarmaya devam ediyor. 15 yaşındaki büyük usta dünya gençler sıralamasında bir numaraya yükselirken son dünya şampiyonu Hindistanlı Gokesh Domaraju'yu geride bırakmayı başardı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 32, Kerkük 50, Paris ve Bakü 34, Tiran ve Bern 35, Saraybosna 30, Brüksel 33, Viyana 38, Üsküp 36, Sofya 31 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Kopenhag 22, Amsterdam 32, Berlin 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Rüzgar eser Marmara'dan usulca. Deniz taşır eski liman seslerini. Bağlar uzanır ufka doğru sessizce. Toprak bereketi saklar içinde. Bir yanda talih, bir yanda mavi. Sokaklarında eski zamanların izi. Tekirdağ'dır burası. Denizle toprağın buluştuğu şehir. Bugün Marmara Denizi'nin kıyısında kurulmuş, tarihiyle, bağlarıyla ve sahil boyunca uzanan yaşamıyla dikkat çeken bir şehirdeyiz. Trakya'nın önemli duraklarından birinde Tekirdağ'dayız. Tekirdağ ismi tarih boyunca farklı biçimlerde kullanılmış ve zamanla bugünkü halini almıştır. Antik dönemlerde şehir Bisante ve daha sonra Reidestos adıyla anılmıştır. Osmanlı dönemine gelindiğinde ise bölgede yer alan dağlara bağlı olarak Tekfur Dağı adı kullanılmaya başlanmıştır. Tekfur kelimesi Bizans dönemindeki yerel yöneticiler için kullanılan bir ünvandır. Bölgedeki dağlık alanların bu yöneticilerle ilişkilendirilmesi nedeniyle şehir uzun yıllar Tekfur Dağı olarak anılmıştır. Zaman içerisinde halk arasında bu isim sadeleşmiş ve Tekirdağ halini almıştır.

Tekirdağ Marmara bölgesinin Trakya bölümünde yer alır. Doğusunda İstanbul, batısında Edirne, kuzeyinde Kırklareli, güneyinde ise Marmara Denizi bulunur. Bu konumu sayesinde tarih boyunca önemli geçiş yolları üzerinde yer almış ve ticaret açısından gelişmiştir. Şehrin coğrafyası geniş tarım arazileri, üzüm bağları ve kıyı şeridi ile şekillenir. Marmara Denizi boyunca uzanan sahil hattı, Tekirdağ'ın günlük yaşamında önemli bir yer tutar. Ilıman iklim özellikleri sayesinde tarım faaliyetleri oldukça gelişmiştir. Özellikle ayçiçeği ve üzüm üretimi, bölgenin ekonomik yapısında önemli bir yer edinmiştir. Tarihi açıdan bakıldığında Tekirdağ çok eski yerleşim alanlarından biri olarak dikkat çeker. Traklar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar bölgede yaşamış, daha sonra Osmanlı hakimiyetiyle şehir gelişimini sürdürmüştür. Osmanlı döneminde Tekirdağ, liman kenti olması nedeniyle önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. İstanbul'a yakınlığı, şehrin ekonomik ve kültürel açıdan hareketli bir yapıya sahip olmasını sağlamıştır. Tekirdağ aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün de görev yaptığı şehirlerden biri olarak bilinir. Genç subaylık yıllarında bölgede bulunan Atatürk'ün hatıraları, şehir tarihinin önemli parçalarından biri olarak kabul edilir. Kültürel yapı içinde Trakya'nın yaşam tarzı açıkça hissedilir. Halk müziği, roman kültürü, bağ bozumu gelenekleri ve sahil yaşamı Tekirdağ'ın gündelik hayatında önemli yer tutar. Bugün Tekirdağ hem sanayi, hem tarım, hem de kıyı yaşamını bir arada taşıyan şehirlerden biri olarak varlığını sürdürür. Modern yaşamla geleneksel Trakya kültürü şehirde iç içe yaşamaya devam eder. Tekirdağ keşfetmeye başlayan biri için şehir kendini önce deniz kıyısında hissettirir. Marmara Denizi boyunca uzanan sahil yolu günün her saatinde hareketlidir. Sabah erken saatlerde balıkçı tekneleri limana dönerken, akşamüstü sahil boyunca yürüyen insanlar Tekirdağ'ın sakin ama canlı ritmini ortaya koyar. Şehrin merkezinde yer alan kıyı hattı yalnızca deniz manzarasıyla değil, tarihi yapıları ve eski sokaklarıyla da dikkat çeker. Özellikle sahile yakın bölgelerde dolaşırken Osmanlı döneminden kalma eski evler, taş yapılar ve dar sokaklar geçmişin izlerini bugüne taşır. Tekirdağ'ın en dikkat çekici tarihi noktalarından biri Rákóczi Müzesi olur. Macar prensi 2. Ferenc Rákóczi'nin sürgün yıllarını geçirdiği bu yapı yalnızca Tekirdağ için değil, Türk-Macar ilişkileri açısından da önemli bir yere sahiptir. Müzenin içindeki eşyalar, dönemin yaşam tarzını ve tarihi atmosferini yansıtır. Şehrin batısına doğru ilerledikçe manzara değişmeye başlar. Özellikle Şarköy, Tekirdağ'ın denizle en güçlü bağ kuran ilçelerinden biri olur. Uzun sahil şeridi, üzüm bağları ve sakin yapısıyla dikkat çeken bu ilçe, yaz aylarında hareketlidir. Deniz kıyısındaki yaşamla bağcılık kültürü burada iç içe geçer. Şarköy'den yukarı doğru çıkıldığındaysa Uçmakdere bambaşka bir atmosfer sunar. Bir yanda Marmara Denizi, diğer yanda yüksek tepeler. Özellikle yamaç paraşütü yapanların tercih ettiği bu bölge doğa manzarasıyla öne çıkar. Virajlı yollar boyunca ilerlerken bağlar, zeytinlikler ve deniz manzarası birbirine karışır. Tekirdağ yalnızca kıyıdan ibaret değildir. İç kesimlerde uzanan geniş tarım arazileri, Trakya'nın üretken yapısını açıkça gösterir. Ayçiçeği tarlaları özellikle yaz aylarında sarıya boyanır ve kilometreler boyunca uzanan manzaralar oluşturur. Şehirde dolaştıkça Tekirdağ'ın hem bir sahil kenti hem de güçlü bir tarım şehri olduğu daha net hissedilir. Tekirdağ denildiğinde akla gelen ilk şeylerden biri hiç kuşkusuz Tekirdağ köftesi olur. Kendine özgü baharat oranı ve hazırlanış biçimiyle tanınan bu köfte, yıllardır şehrin en bilinen lezzetlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle sahil boyunca uzanan restoranlarda, köftenin yanında acı biber ve irmik helvası servis edilmesi artık gelenek haline gelmiştir. Ancak Tekirdağ mutfağı yalnızca köfteden ibaret değildir. Balkan ve Trakya kültürünün etkisiyle şekillenen şehir mutfağında peynirler, et yemekleri ve
hamur işleri önemli bir yer tutar. Özellikle bağcılık kültürünün yaygın olması şehir yaşamını da doğrudan etkilemiştir. Tekirdağ'ın geniş üzüm bağları yıllardır bölgenin en önemli tarımsal değerlerinden biri olur. Şarköy çevresinde uzanan bağlar yalnızca ekonomik değil, kültürel bir anlamda taşır. Bağ bozumu dönemlerinde düzenlenen etkinlikler Trakya'nın üretim kültürünü ortaya koyar. Şehir aynı zamanda ayçiçeği üretimiyle de dikkat çeker. Yaz aylarında açan ayçiçekleri Tekirdağ'ın simgelerinden biri haline gelir. Yol boyunca uzanan sarı tarlalar Trakya coğrafyasının en bilinen görüntülerinden biri olur. Tekirdağ'ın kültürel ve tarihi kimliğinde önemli bir yere sahip isimlerden biri, Türk Edebiyatı'nın önemli yazar ve fikir adamlarından Namık Kemal olmuştur. 1840 yılında Tekirdağ'da doğan Namık Kemal, Osmanlı döneminde özgürlük, vatan sevgisi ve halkın bilinçlenmesi üzerine yazdığı eserlerle tanınmıştır. Eğitim hayatının ardından devlet görevlerinde bulunmuş, aynı zamanda gazetecilik ve yazarlık yapmıştır. Özellikle Vatan yahut Silistra adlı tiyatro eseriyle büyük yankı uyandırmış, yazılarıyla dönemin düşünce hayatını etkilemiştir. Eserlerinde özgürlük, adalet ve millet kavramlarını ön plana çıkarmış, bu yönüyle Osmanlı aydınları arasında önemli bir yer edinmiştir. Namık Kemal yalnızca bir edebiyatçı olarak değil, düşünceleriyle toplum üzerinde etkili olmuş bir fikir insanı olarak da anılmıştır. Yazdığı makaleler ve eserler uzun yıllar boyunca Türk edebiyatı ve düşünce dünyasında etkisini sürdürmüştür. Bugün Tekirdağ'da onun adına yapılan müzeler ve kültürel alanlar bulunur. Şehir, Namık Kemal'i yalnızca yetiştirdiği önemli bir isim olarak değil, kültürel kimliğinin önemli parçalarından biri olarak görmeye devam eder. Tekirdağ mutfağı, Trakya'nın bereketli topraklarıyla şekillenen köklü bir yemek kültürüne sahiptir. Ancak geçmişte sıkça yapılan bazı geleneksel yemekler, zamanla günlük yaşamın dışında kalmış ve unutulmaya yüz tutmuştur. Bunlardan biri de mancadır. Manca, Trakya mutfağında özellikle kırsal bölgelerde yapılan eski bir yemektir. Ana malzemesi, közlenmiş patlıcan olan bu yemek, domates, biber, sarımsak ve bazen yoğurtla birlikte hazırlanırdı. Özellikle bağ bozumu dönemlerinde ve yaz aylarında sofralarda sıkça yer alırdı. Eskiden köy evlerinin avlularında yakılan ateşlerde patlıcanlar közlenir, ardından büyük bakır kaplarda diğer malzemelerle karıştırılırdı. Hazırlanışı sade görünse de kullanılan ürünlerin tazeliği ve doğal aroması mancaya kendine özgü bir lezzet kazandırırdı. Bu yemek yalnızca bir tarif olarak görülmezdi. Kalabalık sofraların, yaz akşamlarının ve Trakya'daki köy yaşamının bir parçası olurdu. Özellikle bağlarda çalışan aileler için hem doyurucu hem de pratik bir öğün olarak hazırlanırdı. Günümüzde ise hızlı yaşam temposu ve değişen mutfak alışkanlıkları nedeniyle

1960'lı yıllardan itibaren düzenlenmeye başlayan bu festival, zaman içerisinde Tekirdağ'ın en bilinen kültürel etkinliklerinden biri haline gelmiştir. Özellikle şehrin tarımsal kimliğini ve kiraz üretimini tanıtmak amacıyla başlayan festival, yıllar içinde geniş kapsamlı bir organizasyona dönüşmüştür. Festival süresince şehir büyük bir hareketlilik yaşar. Sahil boyunca konserler düzenlenir, kortej yürüyüşleri yapılır ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilir. Yerel halkın yanı sıra çevre şehirlerden gelen ziyaretçiler de festival alanlarını doldurur. Festival boyunca Tekirdağ özgü ürünler tanıtılır, kiraz başta olmak üzere bölgenin tarımsal değerleri ön plana çıkarılır. Aynı zamanda halk oyunları gösterileri, spor etkinlikleri ve açık hava organizasyonlarıyla şehir günlerce canlı bir atmosfere bürünür. Sevgili dinleyiciler, bugün Marmara'nın kıyısında denizle toprağın buluştuğu şehirdeydik, Tekirdağ. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, spikeriniz ben Orhan Yaşar, teknik masada Tolga Kökten'le çalıştık. Bir sonraki şehirde buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Türkiye'nin kültürel derinliğini ve manevi ruhunu yansıtan beldemize Nevşehir ilinin Hacı Bektaş ilçesine uzanacak Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi'ne konuk olacağız. Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi sadece taş ve topraktan ibaret bir yapı değil, aynı zamanda yüzyıllardır sevgi, hoşgörü ve barışın merkezi olarak kabul edilen manevi duraktır. Anadolu'nun kalbinde yükselen bu yapı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Dünya Mirası geçici listesinde yer alarak evrensel değerini de tescillemiş durumdadır. Külliyenin mimari yapısı ve barındırdığı felsefi derinlik, insanlığın ortak mirası olarak kabul görmesinin temel sebepleridir. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan bu yerleşke, 13. yüzyıldan itibaren şekillenmeye başlayan inanç ve düşünce sisteminin de somut yansımasıdır. Külliyenin mimari organizasyonu birbirine bağlı 3 ana avlu etrafında şekillenir. Bu avlular sırasıyla Nadar Avlusu, Dergah Avlusu ve Hazret Avlusu olarak adlandırılır. Her bir avlu ziyaretçiyi dış dünyadan koparıp daha derin bir maneviyata hazırlayan birer geçiş niteliğindedir. Nadar avlusu giriş bölümünü oluştururken, dergah avlusu günlük yaşamın ve idari işlerin yürütüldüğü bölümleri kapsar. Burada yer alan Aslanlı Çeşme, külliyenin en dikkat çekici su yapılarından biridir ve estetik zarafetiyle hayranlık uyandırır. Üçüncü avlu olan Hazret avlusuysa külliyenin en kutsal bölümü sayılır ve Hacı Bektaş Veli'nin türbesine ev sahipliği yapar. Yapı topluluğunun içinde yer alan aşevi, cami, kiler evi ve misafirhane gibi bölümler buranın sadece dini bir merkez değil, aynı zamanda sosyal yardımlaşma kurumu olduğunu da kanıtlar. Külliyenin duvarlarındaki taş işçiliği ve süslemeler o dönemin sanat anlayışını ve sembolizmini günümüze de başarıyla aktarır. Her bir kapı, her bir eşik ve her bir kubbe Bektaşi öğretisinin basamaklarını temsil eden detaylarla bezelidir. Hacı Bektaş Veli'nin öğretileri bu duvarların ötesine taşarak tüm dünyayı kucaklayan nitelik taşır. Onun 72 milleti bir sayan anlayışı, insan hakları ve eşitlik kavramlarının henüz modern dünyada yer almadığı bir dönemde Anadolu topraklarında filizlenmiştir. Bu felsefe, bireyin kendi içsel yolculuğunu tamamlamasını ve çevresine faydalı, barışçıl bir insan olmasını hedefler. Külliye, bu düşüncelerin pratik edildiği ve nesilden nesile aktarıldığı okul işlevi görür. Bilim ve akla verilen önem, ilimden gidilmeyen yolun sonunun karanlık olduğu gerçeğiyle külliye duvarlarında yankılanır. Burası, farklı inanç ve kültürlerden gelen insanların ortak paydada buluşabildiği ender mekanlardan biri olma özelliğini hala korumaktadır. Düşünce dünyasının merkezine insanı koyan bu yaklaşım, külliyenin fiziki yapısıyla bütünleşerek ziyaretçilere sessiz dersler verir. UNESCO 2021 yılını Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı nedeniyle anma ve kutlama yıl dönümleri arasına almıştır. Türkiye'nin önerisi, Azerbaycan, İran, Kuzey Makedonya ve Romanya'nın desteğiyle Hacı Bektaş Veli'nin barış ve hoşgörü felsefesi dünya çapında çeşitli etkinliklerle anılır.
Bu uluslararası sahiplenme, Hacı Bektaş Veli'nin mesajlarının sadece Anadolu'ya özgü olmadığını, aksine dünya barışı için vazgeçilmez rehber olduğunu da kanıtlar. Yıl boyunca düzenlenen konferanslar, sergiler ve kültürel buluşmalar sayesinde onun öğretileri yeni nesillere ve farklı coğrafyalara ulaştırılır. Bu anma yılı, insanlığın ortak değerleri etrafında birleşmesi gerektiğini hatırlatan önemli bir vesile olarak külliyenin kültürel diplomasideki yerini de güçlendirir. Küresel ölçekte kabul gören bu anma törenleri, Anadolu bilgeliğinin sınırları aşan gücünü ve evrensel birleştiriciliğini de simgeler. Külliye yerleşkesinin her köşesi, dervişlerin mütevazı yaşam tarzını

0: ve doğaya duydukları saygıyı yansıtır. Hazret avlusuna girildiğinde karşılaşılan altılar kapısı ve üzerindeki kitabeler dönemin estetik anlayışını yansıtan eşsiz belgelerdir. Ana türbe olan Pirevi, mimari açıdan Selçuklu geleneklerini sürdüren eyvanlı bir yapıya sahiptir. Türbe içindeki kalem işi süslemeler, bitkisel motifler ve geometrik desenler Türk-İslam sanatının en zarif örneklerini teşkil eder. Bu sanat eserleri sadece göz zevkine hitap etmekle kalmaz, aynı zamanda vahdedi vücut inancının sembolik anlatımlarını da içerir. Külliyenin bahçesindeki asırlık ağaçlar ve huzur veren çevre düzenlemesi ziyaretçilere kadim bir ormanın sükunetini sunar. Bu sükunet, insanın kendi içine dönmesini ve varoluş gayesi üzerine düşünmesini de sağlar. Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni ziyaret etmek, sadece tarihi bir mekanı gezmek değil, aynı zamanda insan ruhunun asaletine tanıklık etmektir. Külliye içerisinde bulunan müze, dervişlerin günlük yaşamında kullandığı eşyaları, el yazması eserleri ve hat sanatı örneklerini sergileyerek ziyaretçileri tarihteki yolculuklarına çıkarır. Özellikle türbe bölümündeki manevi atmosfer, burayı ziyaret eden her kişide derin bir huzur ve tefekkür uyandırır. Yapının her bir taşı sevgiyle örülmüş bir medeniyetin izlerini taşır. Bugün bu miras hem ulusal hem de uluslararası düzeyde korunması gereken en değerli hazinelerimizden biridir. UNESCO'nun da dikkatini çeken bu zenginlik, Anadolu'nun dünyaya sunduğu en büyük barış çağrılarından biri olarak varlığını sürdürmektedir. Külliyenin korunması ve gelecek kuşaklara aynı saflıkta aktarılması sadece mimari koruma değil, aynı zamanda düşünce geleneğinin de yaşatılması anlamına gelir. Bozkır'ın ortasında yükselen bu manevi kale, yüzyıllar boyunca toplumsal dayanışmanın ve eğitimin de merkezi olmuştur. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aile kurumunun Türk ve Türkiye yüzyılının dayanak noktalarından biri olduğunu belirtti. Türk aile yapısı tehditlere karşı korunmalı dedi. Bahçeli, nüfus artışındaki hızın düşüşüne de dikkat çekti. Bu durum bir beka meselesi haline geldi dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelenin yurt içi ve dışında aralıksız sürdüğüne dikkati çekti. Suç örgütlerinin sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getirilmesi hedefini hatırlattı, mücadelede kararlılık mesajı verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bola, Temmuz ayında 25 milyar 600 milyon dolarla ihracat rekoru kırıldığını söyledi. Tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da kayıtlara geçtiğinin altını çizdi. Bakan Bolat, 12 aylık ihracatında ilk defa 401 milyar doları aştığını açıkladı. Dijital Türk Lirası projesinde yeni bir aşamaya geçildi. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Projesi ekosistemine katılım çağrısının değerlendirme sürecini tamamladı. Üçüncü aşamaya geçmeye hak kazanan 23 proje, geliştirme ve test çalışmalarına da başlayacak. Dışişleri Bakanlığı Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesi taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 4. Uluslararası Okçuluk Fetih Kupası düzenlendi. Turnuva kapsamında 8 ülkeden 202 sporcu geleneksel Türk okçuluğu alanında hünerlerini sergiledi. 30 metre kategorisinde Türk, Kazak ve Kırgız sporcular dereceye girdi. Atışların ardından Kılıç Kalkan ekibi gösteri düzenledi. Türkiye, Güneydoğu Asya'da ticaret dengelerine ve işbirliklerine yön veren ASEAN'ın diyalog ortağı oldu. 21 Temmuz'da alınan bu karar hem Türkiye hem de ASEAN üyesi ülkeler için oldukça önemli. Uzmanlar tedarik yollarının değiştiği bu dönemde Türkiye'nin bölgenin diğer ülkelerle bağlantısında önemli rol oynayacağı görüşünde. İran'a yönelik saldırılarının iptal edildiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklamada müzakereler konusunda geldi. Trump, Hürmüz konusunda İran'la anlaşma sağladıklarını duyurdu. İran Dışişleri Sözcüsü de Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını ifade etti. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov Petrol Rafinerisi, Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Poltava bölgesindeki kritik altyapı tesislerine düzenlenen saldırı sonucu tehlikeli kimyasal madde sızıntısı oldu. Rus ordusunun Ukrayna genelindeki saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. Avrupa ve ABD aşırı sıcak havanın tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale eden iki itfaiye helikopteri havada çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da Temmuz ayında yaklaşık 150 bin hektarlık alan kül oldu. 42 bin hektarlık alanın yandığı Fransa'da yangınlar kontrol altına alındı. ABD'nin Washington eyaletinde de orman yangını alarmı var. Ve spor. Erkekler Voleybol Milletler Ligi'nde de altın madalya sahibini buldu. Finalde Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup eden Polonya turnuvayı bir kez daha zirvede tamamladı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 29, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel ve Üsküp 32, Bakü 31, Sofya 27, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern ve Amsterdam 29, Kopenhag 25, Berlin ve Stockholm 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Mavi Gök Yağız Yer.
1: Bozkır kültüründe hız, kolayca yerleşme ve yer değiştirme önem taşıyan unsurların başında geliyordu değerli dinleyenler eski Türklerde. Bu yüzden kalıcı binalar yapmak yerine çadırda yaşamayı seçer, atlarıyla bütünleşmiş bir yaşam sürer ve yük de hafif, pahada ağır eserler üretir eski Türkler. İşte Türk sanatı bu şartlarda şekillenmeye başlar tarihte. Mavi Gök Yaz Yer programında bugün binlerce yıl geriye, Orta Asya

0: Asya bozkırlarına giderek inceliklerle süslü eski Türk sanatına ve o dönemdeki kültür hayatına yakından bakacağız. Atalarımızın çadırları nasıldı? Süs ve ziynet eşyaları var mıydı? Duygu ve düşüncelerini estetik anlamda nasıl ifade ederlerdi? Bunları konuşmak istiyoruz. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la. Efendim hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: İlginç bir konumuz var bugün. Eski Türk sanatının özgünlüğünü ve yapısını belirleyen temel etmenleri sorarak başlayalım. Neler aktarmak istersiniz sevgili dinleyenlerimize?
1: Evet Orkun Bey, aslında baktığımız zaman o eski Türk toplumlarının yaşayışlarına, evet çok zorlu bir yaşam şartından bahsediyoruz, uçsuz bucaksız bir coğrafyada. Ama buna rağmen o uçsuz bucaksız coğrafyada olan yaşamı estetik ve sanatla donattıklarını da görüyoruz aynı zamanda. Hı hı. Ve bununla beraber de bizim karşımıza bir Orta Asya sanat anlayışı ortaya çıkıyor. Yani bozkır sanat anlayışı ortaya çıkmış oluyor. Bugün günümüzde de hala biz bunların izlerini taşıyoruz aslında. İsterseniz bozkır sanat anlayışı
0: evet,
1: ne?
0: Biraz tanımlamanızı evet. Rica edeceğim. Buyurun.
1: Şöyle ki bozkır sanat anlayışı dediğimiz anlayış bizim Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında yaşayan Türklerin o tabiatın zorlu şartlarına uyum sağlaması ve uyum sağladıkları tabiatla iç içe bir yaşam sürmelerini. Aynı zamanda biliyorsunuz ki hayvanlarla da beraber sürülen bir yaşam var. O hayvanlarla beraber sürülen yaşamı da yine sanata yansıttıkları dinamik ve estetik bir sanat anlayışından bahsediyoruz. Ve yine bu sanat anlayışı sert bir coğrafyada geçiyor. Bakın coğrafya çok sert ve imkansızlıklarla kuşatılmış bir coğrafya. Ama buna rağmen sanattan ve estetikten yoksun bir yaşam sürmüyorlar. Tam tersine o çetin, zor şartları etrafında güzelleştirebilecekleri her şeye, çadır yaşamına, kıyafetlerine, at koşum takımlarına, her şeye yansıttıkları yüksek bir estetik zevkle donatılmış bir sanat anlayışı oluşturuyor Türkler.
0: Evet. Özellikle sanırım ilk göze çarpan halı ve dokuma sanatı. Halı ve dokuma sanatının Türk kültüründeki yerinden söz etmenizi rica edeceğim. Çünkü dünyaca ünlü bir pazırık halımız var bizim, değil mi hocam?
1: Evet ve pazırık halısı, o dünyaca ünlü pazırık halısı, halı ve dokuma sanatı hakkında Türk kültüründe sadece bir süsleme ögesi olarak bizim karşımıza çıkmıyor Orkun Bey. O bozkır hayatının o çetin zor şartlarında da bizim kalbimizde yer alan teknik ve sanatla süslü bir halıdan bahsediyoruz aslında. Ki bütün dünyanın da örnek aldığı bir halı, dokuma sistemiyle dokunmuş bir halı. Bu da bizim Türklerin aslında hem dünya dokuma sanatına hem de şu anki dokuma sanatına en büyük armağanlarından bir tanesi. Bu pazırık halısı Orkun Bey Kazakistan'da bulunuyor. Bir mezarın içerisinde bulunuyor. Ve dünyanın ilk ve en eski halısı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bütün dünyadaki önemi de bu aslında.
0: Evet.
1: Altay Dağları'nda bulunuyor. Ta 5. kurganda bulunan, yani mezarda bulunan bir halı. Dünyanın ilk halısı 1960 civarında bulunuyor. O zamandan bu zamana kadar nasıl korunmuş? Buzlar içerisinde kaldığı için renkleri hala ilk günkü rengini koruyan, bir zedek almadan bugüne kadar ulaşmış bir halı aslında.
0: İlerleyen programlarda pazırık halısına mutlaka yer vereceğiz. Bugün isterseniz çok fazla halı konusuna girmeyelim. Çünkü sadece halı değil, metal işçiliğinin de çok yetkin örneklerine rastlıyoruz hocam. Türk sanatında özellikle altın, gümüş ve demirde bu kadar gelişmiş olmasının nedenini nasıl açıklarsınız?
1: Evet, sizin de zikrettiğiniz gibi eski Türk sanatında metal işçiliği ya da metal bilimi, özellikle altının, gümüşün ve demirin işlenmesi çok üst bir seviyede, mühendislik gerektiren bir seviyede ilerlemiş. O zamanın şartlarını düşündüğümüz zaman imkansız gibi geliyor. Ama Türkler hem altını hem gümüşü ve demiri işleyerek çok başka işlevsellik kazandıracak ögelere dönüştürmüşler. Şöyle ki ham demire su verme teknolojisini geliştirmişler. Oysa ki dışarıdan bakıldığı zaman günümüzde de belki hala böyle, Türklerin birçok şeyde geri kaldığı, mühendislikte ya da sanatta geri bir toplum olduğunu iddia edenler var. Tam tersi bir toplumuz biz. O bozkırın ortasında da mühendisliğin dehası olan ögeler üretmiş Türk toplumu. Şöyle ki ne yapıyorlar? Ham demire su vererek onu çeliğe dönüştürüyorlar. Ve o dönüştürdükleri çeliği de hayatın o bozkır şartlarını zor bir sürü alanında kullanıyorlar. ve kılıç ve savaşta kullandıkları bütün her şeyi bu çelikten imal etmeye başlıyorlar. Bunun dışında atlı bozkır kültürü, bizim en baş ögemiz, savaş ögemiz at bildiğiniz gibi. At koşum takımları ve silahlar üretiyorlar.

0: Orkun Bey. Bunu neyle yapıyorlar? Yine o madeni plakalara su vererek, onları dönüştürerek atlı koşum takımlarını yapıyorlar. Bunun dışında işte kemerlerini ve rütbelerini yine demiri işleyerek ama bir sanat eseri gibi işleyerek yapmış oluyorlar. Altını işliyorlar ve mükemmel bir sanat eserine dönüştürüyorlar. Savaş kostümü olarak altın elbiseli adam
1: Evet,
0: biliyorsunuz.
1: hocam ben de tam onu soracaktım size. Altın elbiseli adam, o nasıl güzel bir işlemedir, nasıl bir ustalık işidir. Bir de altından olunca sanki ekonomik açıdan da, hani o dönemin ekonomisi açısından da bize bazı bilgiler veriyor olmalı. Altından koskocaman bir elbise, bir zenginlik ibaresi de olabilir mi?
0: Kesinlikle öyle. Kazakistan'da bulunuyor. Altın elbiseli adamın kıyafeti, o zırh. Komple bir altından imal edilmiş bir zırhtan bahsediyoruz. Dediğiniz gibi o dönemdeki savaşçıların ya da prenslerin, ki bu bir prens kostümü aslında, ne kadar zengin bir hayat olduğu ve onun da o hiyerarşide üst tarafta olduğunun bir göstergesi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bunun dışında hayvanlara ait her şeyi, yine o koşum takımlarına, demire, savaşta kullandıkları her şeye bir işleme olarak işliyorlar. Neden? Bizim inanç sistemimizde hayvana ait her şeyin gücünün insanlara geçtiğine inandığımız için. Bakın, hep savaş var farkındaysanız bir özne olarak. Fakat savaşa ait olan her ögeye bir sanatı, bir resmi yaparmış gibi, nakşedermiş gibi her şeyi bir sanat nakşederek o savaşa ait bütün ögeleri bu şekilde meydana getiriyor Türkler.
1: Hocam de tarihte Türk toplumlarına baktığımızda kurganlar dikkatimizi çekti. Ben hemen size sorumu yöneltmek istiyorum. Kurganlardan çıkan sanat eserleri peki bize ne anlatıyor?
0: Evet, şimdi önce bir kurganın ne olduğunu hatırlatalım Orkun Bey. Kurgan dediğimiz bizim eski Türk mezarları aslında. Ve burasını, yani kurganları, eski Türkler sadece bir mezar, defin alanı olarak görmüyorlar. Adeta bugün günümüzde gidip ziyaret ettiğimiz açık hava müzeleri olarak dizayn etmişler ve o şekilde görüyorlar. Neden ve bize ne anlatıyor bu eski mezarlar? Eski Türklerin dünya görüşünü, sosyal hiyerarşiyi, o dönemin teknik becerilerini, ekonomik durumunu, halkın hepsini aslında gözler önüne seriyor. Nasıl? Şöyle ki biz o kurganlara, yani mezarlara baktığımız zaman Türklerde öteki dünya, yani öldükten sonra yaşamın devam ettiği inancını görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Yapılan kazılarda ortaya çıkıyor. Bulunan kurganlarda mezarın içerisinde hala bir koşum takımı olduğu, atlarla gömülen insanların olduğu ya da belli yiyeceklerin o mezarın içinde olduğu. Neden? Çünkü eski Türkler, bakın, tek tanrılı inanç sisteminde de, şamanizme inandıkları süreçte de her zaman öldükten sonra tekrar bir yaşamın olacağına inanıyorlar ve bu yaşamın tekrar başlayacağı için o atın, savaşta kullanması gereken kılıcın, o koşum takımlarının, belli başlı yiyeceklerin de yanında olmasını istemişler. Çünkü tekrar kullanacak. Ve yine buraya baktığımız zaman tabiatla çok bütünleşik bir hayat yaşadıklarını görüyoruz kurganlara baktığımız zaman. Nedir o? Bozkır'a ait olan ürünlerin mezarlardan çıkması, yine kılıç kabzalarının çıkmış olması bize hep o dönem hakkında bilgi veriyor. Ve Orkun Bey, yine onların savaşta kullanılan ögelerin ortaya çıkması, kılıçların ortaya çıkması ya da atların ortaya çıkması da o savaşçı bir toplum olduklarının aslında yine bir göstergesi olarak biz bunu mezarlardan öğrenmiş oluyoruz. Ve şunu da söyleyelim, Türkler için Göktürk alfabesine gelene kadar yazılı bir metinlerin olmadığı söylenir. Oysa ki biz kurganlara baktığımız zaman, kurganlardan çıkan ürünlere baktığımız zaman o döneme ait farklı bir yazı sistemiyle o zaman da yazıyı kullandıklarını görüyoruz. Bakın, biz mezardan ne çok şey öğrenmiş oluyoruz. Hem sosyal yaşamı, hem o savaşçı bir toplum olduklarını, hem ölümden sonra olan o inanç sistemini hep mezardan öğrenmiş oluyoruz.
1: Hocam peki hayvan figürlerinin yoğun bir şekilde kullanılmasının mitolojik bir temeli, bir nedeni var mı?
0: Kesinlikle var. Türkler hiçbir zaman hayvan figürlerini ya da işte hayvana ait herhangi bir şeyi dekoratif bir ürün olarak görmemişlerdir. Yaşamı beraber sürdürdükleri yol arkadaşları olarak görüyorlar. Hem varoluşun hem de soyun devamı olarak hayvanı görüyorlar. Bu da nereden geliyor? Mitolojik inançtan geliyor, o arka plandan geliyor. Şöyle ki, daha önce konuşmuştuk hatırlarsanız, totemizm vardı ve ongunlar vardı. Neydi bu? Hayvanlarda olan o üstün gücü ya da onların o karakter özelliklerini yanında bulundurduğumuz zaman biz o hayvanı ya da hayvana ait bir figürü bize

dinine inanıyoruz. Çünkü inanç sistemimiz buna çok müsait. Bu yüzden işte hayvana ait bir figür yanımızda taşınır. O dönemden de bahsediyorum. Attır onun hep beraber gezdiği hayvan. Atın o hızlı koşması, çevik olması, zeki olmasının o kişiye de geçti.

0: onun yine bize geçtiğini düşündüğümüz için. Ve şamanizmden de kalma bir inanç bu. Neydi şamanizmde? Hayvanlar başka evrenlere geçişte şamana rehberlik yapıyordu. Biz yine bir hayvanı yanımızda bulundurduğumuz zaman, ya figürünü ya da kendisine, buna halen inanıyoruz. Yani sadece dekoratif bir ürün değil, bir yol arkadaşı, ondan bize geçen bir güç olduğunu düşünüyoruz ki Oğuz Kağan Destanı'nda da işte Oğuz Kağan'ın ayıya benzetilmesi, bir kurda benzetilmesi, vücudu tarif edilirken bu yüzden Orkun Bey onun güçlerini kendisine geçmesini istediği için bu şekilde bir tasvir var.
1: Evet. Hocam, Türklerin göçebe hayatındaki evleri çadırdı. Yurt denilen bu çadırlarda yaşıyorlardı. Hemen sormak istiyorum. Tabii ki zorlu şartlar dedik. Kışın nasıl olup da bu ev sıcaklığında denilen bu çadırın içinde kalabiliyorlar? Kullanılan malzeme mi, yoksa o çadırın kuruluş biçimi ya da mimari yapısı mı? Yani bunun sırrı neydi? Rahatlıkla sağlıklı bir biçimde o zorlu kış şartlarını çadırda, yurtta geçiriyorlar.
0: Evet, hem aslında Orkun Bey kullanılan malzeme hem de mimari formunun mükemmelliği ve bir mühendislik harikası aslında bizim o çadır ya da işte otağı dediğimiz yerleşim yeri sizin tarifinizle. Şimdi eski Türklerin bir barınma kültürü vardı. O da çadırdı ya da yurt, yani keregü. Burada barınıyorlardı. Ama barındıkları, yani o çadırı kurdukları coğrafya zorlu bir coğrafya. Kış şartlarının çok uzun ve çetin geçtiği bir coğrafya. Ve bu iklim şartlarına karşı geliştirdikleri o çadır gerçekten bir mühendislik harikası olarak karşımıza çıkıyor. Bugünkü aklımızla düşündüğümüz zaman gerçekten aklımızın alamayacağı derecede konforlu, sıcak, şartlara uygun bir yerleşim yerinden bahsediyoruz. Çünkü kışın dondurucu bir soğuk var, yazında kasıp kavuran bir sıcak var. Ama çadır bu her iki iklim şartına da inanılmaz uygun bir şekilde yapılmış bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Birinci sırrı bunun keçe Orkun Bey, malzeme demiştiniz. Bu malzemenin sırrı keçe, yani yün izolasyonu. Ve o dönemde bu çadırların altına, izolasyon olsun diye yün bütün çadırın altına döşeniyordu. Özenli bir şekilde döşeniyordu ki o sıcaklığı çadırın içine verebilsin. Bu sayede içeride tutuyordu sıcaklığı. Birinci öge keçeydi. Yağmur ve kar suyunu da emip tekrar yukarıya da vermediği için ısınmayı çok kolaylıkla sağlayabilen bir üründen bahsediyoruz. Bunun dışında bir mühendislik arkası olduğunu söyledik. Mimari bir formu var. O ne? Dairesel bir yapıda olması ve aerodinamik olması Türk çadırlarının. Ne bu? Çadırın o silindirik gövdesi, kubbeli çatısı, çadırların o üstünde bir pencere vardır. Ona tünlük denir Orkun Bey. O tünlük sayesinde hem içeriye güneş girebiliyor hem de çadırın orta yerinde bir ateş yakılır kışın zorlu şartları için. O ateşin dumanının da, bakın, o öyle bir ayarlanır ki çadırın ortasına. O dumanı, o ateşin dumanı tünlükten tekrar dışarıya çıkar. İçeriye o duman, is kokusu asla girmez. Bakın, gerçekten bir mühendislik harikasından bahsediyoruz. Çok ilginç. Dairesel olduğu için zaten rüzgardan etkilenmiyor. Rüzgar çadıra vurup geçmiş oluyor. Kışın o çok çetin

0: şartlarında tünlük kapatılıyor tamamen. İçeride sıcaklık muhafaza edilsin diye. Yani bir pencere sisteminden bahsediyoruz. İskelet sistemi çok sağlam Orkun Bey. Bozkır çetin şartlar ve rüzgar var. Ama öyle bir iskelet kuruluyor ki kafes o kanatlara, çadırın. Herhangi bir rüzgarda devrilmiyor ya da yıkılmıyor. Burada yine bir mühendislik harikası var. Ve o iskelet sisteminde özellikle söğüt ağacı sağlam olduğu için o kullanılıyor. Bir yalıtım sistemi olduğunu söyledik ve pazırıktan bahsedeceğiz daha sonra. Pazırık halısı da o keçenin üzerine sarılıp yine bir sıcaklık veriyor çadırın içerisine. Evet.
1: Eski Türkler dünyanın 3 katlı olduğuna dair bir inanca sahiplerdi. Gökyüzüne bakınca neler görüyorlardı ve gökyüzüne baktıklarında bu gördükleri sanata nasıl yansıyordu?
0: Sizin de zikrettiğiniz gibi Türkler 3 evrenli bir dünya görüyorlar. Kozmolojik inancımız buna uygun zaten. Ama gökyüzüne baktıkları zaman sadece gerçek anlamda bir gökyüzü görmüyorlardı. Bunu aynı zamanda hem inanç sistemlerine, hem mimarilerine, hem de sanatlarına yansıtmış bir milletten bahsediyoruz. Şöyle ki gökyüzüne bakınca ne görüyorlardı? Gök tanrıyı görüyorlardı. Çünkü Türk inanç sistemine göre tanrı gökyüzünün en üst katında bir yerlerdeydi. Ve gökyüzünde bir çadırın tavanı gibi düşünüp ona ibadet yapmak, bir dilekte bulunacaksa gökyüzüne başını kaldırmak gibi ritüelleri vardı. Şimdi 3 katmanlı bir evrenden bahsediyoruz ve hayata etkisi var Türklerde. Nedir o? Çadırın yurt tasarımını tamamen bu 3 katmanlı evren anlayışına göre yapıyorlar. Çadırda tünlük var demiştik hatırlarsanız. Çatı bir pencere. O pencerenin o çadırın orta yerinde tam zirvede olması ve gökyüzünü görmesinin sebebi bu 3 katmanlı evren anlayışı. Bunun dışında hükümdarlık ve kut anlayışının yine o gökyüzünden geldiğine inanıyorlardı. Neden? Çünkü Tanrı gökyüzündeydi. Yönler ve renklere göre tasnif yapıyorlardı. Bu da yine 3 katmanlı inanç anlayışından geliyor. Bunun dışında Orkun Bey sanata yansımaları var. Nedir o? Orta dünyaya ait olan hayvanları kendilerine yeme hayvanı olarak tercih etmeleri. Geyiktir, keçidir bunun gibi. Ya da dikey eksenli eserler üretmeleri, mezar yerleri, balballar gibi. Gökyüzüne ait hayvanlar yani işte kartaldır, doğandır ya da tehlikeli kuşlar. Bunları bir figür olarak kullanmaları da hep inanç sistemleriyle alakalı.
1: Hocam vaktimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Kısa kısa cevaplamanızı rica edeceğim. Son sorularıma geçiyorum. Eski Türklerde sanat bir ifade biçimi miydi yoksa bir yaşam biçimi miydi?
0: Her ikisi de Orkun Bey. Hem bir sanat, çünkü gerçekten o zorlu şartlarda her şeyi sanata dönüştürüyorlar. Hem de bir yaşam biçimi, çünkü beraber bir hayat sürüyorlar baktığımız zaman.
1: Örneğin at sıradan bir hayvan değil, bunu biliyoruz. Türk'ün kanadı olarak nitelemişiz biz ve kutsal saymışız atları. Atın gündelik yaşamdaki yerinden de bahsetmenizi rica edeceğiz. Hani atları süslemişiz, koşum takımlarını değerli madenlerden yapmışız, kuyruklarını düğümlemişiz atların, hatta atıyla gömmüşüz vefat edenleri. Bunlar Türklerin kültürel hayatta atı nereye koyduğu hakkında bize ne anlatıyor? Kısaca bunun yanıtını aldıktan sonra size bir de Türklerin gündelik hayatında vazgeçemedikleri pantolon soracağım ve çizmeyi soracağım. Bu iki objenin de ata binmekle, sağlıklı binmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Evet Orkun Bey, önce attan bahsedelim isterseniz. At Türk kültüründe her zaman çok önemli. Hem bir yol arkadaşı, yol gösterici, aynı zamanda bir beslenme ögesi olarak bizim karşımıza çıkıyor ve gökyüzüne şamanların da onunla ulaştıklarına inanıyoruz inanç sistemimizde. Atın kuyruğunun düğümlenmesi dediniz, bu bir savaş alametidir. Eğer bir Türk atın kuyruğunu düğümlüyorsa bu bir savaş işareti olarak bizim karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bir atın yine kuyruğunun kesilmesi ya da düğümlenmiş olması sahibinin savaşta öldüğü ve o ata bir daha kimsenin binmemesi gerektiğini de bir sembol olarak bize göstermiş oluyor. Biz bu yüzden işte atla gömülme var, kurganlarda bunu görüyoruz. Atın besin kaynağı olduğu için o coğrafya şartının çok önemli bir besin kaynağı olduğunu görüyoruz. Bunun dışında yaşamın devamlılığı için lazım olduğunu ve aynı zamanda da sanatta da çok çok önemli bir figür olduğunu görüyoruz. Hala at figürü birçok objede kendisine yer bulmuş. Bunun dışında Orkun Bey, pantolon ve çizmeden bahsedeceğiz. Pantolon aslında bütün dünyaya Türklerin armağan etmiş olduğu bir giysi. Neden? Türkler elbise tarzı kıyafetlerle ata binmenin ve işte savaş var çünkü ve bozkırın zorlu şartları var. kışın büyük bir zorluk yaşanıyor, yazın farklı bir zorluk yaşanıyor. Bu yüzden pantolonu geliştiriyorlar. Atın üzerinde

0: daha rahat hareket edebilmek için, vücudunu da o sıcaktan ya da soğuktan koruyabilmek için. Yani tamamen fonksiyonel bir şey de ortaya çıkıyor. Keza çizme de böyle. Türk çizmesi denen bir çizme var. Bu da yine Bozkır'ın bize armağanı. O ata binerken bileğinizi koruyabilecek uzunlukta bir çizmedir. O da yine ata daha fonksiyonel binmenizi, kaval kemiğinin korunmasını sağlayan, at üzerinde daha rahat hareket edebilmeyi sağlayan iki öge aslında. Hem pantolon hem de çizme.
1: Evet. Son olarak eski Türk sanatı, İslamiyet sonrası Türk sanatını mutlaka etkilemiştir. Nasıl?
0: Şöyle etkiledi. Tamamen eski Türk sanatı yok olup yerine İslami bir sanat yükselmedi. Tam tersi. Eski Türk sanatından beslenerek İslami sanatta güçlendi ve kendisine yeni bir yer edinmiş oldu. Biraz tabii ki belki hayvanlarla olan durum azalmış olsa da hala İslami sanatta da o Bozkır kültürünün izlerini biz görüyoruz.
1: Estetik kaygı ve incelikli işçilikle eski Türkler çok çarpıcı sanat eserleri üretir. Bu eserler göçebe toplumun değil, gelişmiş bir sanat ve kültür anlayışına sahip bir toplumun izlerini yansıtır değerli dinleyicilerimiz. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında Türklerin kültür ve sanat anlayışı üzerine konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la konuşup çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı. Ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök, Yaz Yer.

bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatırına, ne olur sussun bizi sevenler, Hüda aşkına.

Bilsin herkes mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına, ne olur sussun bizi sevenler, hüda aşkına.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Haldun Taner imzalı Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı oyunundan söz edeceğiz. Türk tiyatro literatürünün en seçkin ürünleri arasında yer alan eserde yazar, epik tiyatro yöntemlerini geleneksel Türk tiyatrosu ögeleriyle ustalıkla harmanlar. Eser temelde tiyatro içinde tiyatro kurgusuna dayanır ve Tanzimat döneminden itibaren batılı anlamda tiyatronun topraklarımızdaki sancılı gelişim sürecini konu edinir. Oyun Thomas Fasulyecian ve kumpanyasının yaşadığı maceralar üzerinden ilerler. Molière'in George Dandin adlı eserinin farklı dönemlerde ve farklı üsluplarla nasıl sahnelendiği oyunun ana izleyini oluşturur. İlk bölümde oyunun aslına sadık, klasik bir yorumu sergilerken, ikinci bölümde daha halk tipi, tuluata dayalı bir yaklaşım ön plana çıkar. Üçüncü bölümde ise artık değişen toplumsal koşullar ve şive komiklikleri eşliğinde eserin büründüğü yeni hal izleyiciye sunulur. Bu yapı sayesinde izleyici sadece bir hikayeyi takip etmez, aynı zamanda tiyatro sanatının teknik ve estetik evrimine de tanıklık eder. Eserdeki karakterler dönemin toplumsal sınıflarını ve kültürel çatışmalarını temsil eder. Özellikle Fasulyecian'ın sanat aşkıyla geçim derdi arasında verdiği mücadele oyunun duygusal ve gerçekçi zeminini kurar. Metin boyunca kullanılan dil sade ve akıcıdır. Taner, mizahı bir amaç değil, toplumsal eleştiriyi güçlendiren araç olarak kullanır. Oyunun sonunda yer alan ünlü Fasulyecian tiradı, tiyatro sanatının geçiciliğini ve kalıcılığını aynı anda vurgulayan edebiyatımızın en güçlü pasajlarından biri kabul edilir bugün bile. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Türkiye'de saat 15. Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dışsal şoklara karşı ekonominin direncini koruduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyonun devam ettiğini vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aile kurumunun Türk ve Türkiye yüzyılının dayanak noktalarından biri olduğunu belirtti. Türk aile yapısı tehditlere karşı korunmalı dedi. Bahçeli, nüfus artış hızındaki düşüşe de dikkati çekti. Bu durum bir beka meselesi ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelenin yurt içi ve dışında aralıksız sürdüğüne dikkati çekti. Suç örgütlerinin sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getirilmesi hedefini hatırlattı, mücadelede kararlılık mesajı verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz ayında 25 milyar 600 milyon dolarla ihracat rekoru kırıldığını söyledi. Tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da kayıtlara geçildiğinin altını çizdi. Bakan Bolat, 12 aylık ihracatında ilk defa 401 milyar doları aştığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 4. Uluslararası Okçuluk Fetih Kupası düzenlendi. Turnuva kapsamında 8 ülkeden 202 sporcu geleneksel Türk okçuluğu alanında hünerlerini sergiledi. 30 metre kategorisinde Türk, Kazak ve Kırgız sporcular dereceye girdi. Atışların ardından Kılıç Kalkan ekibi gösteri düzenledi. Türkiye, Güneydoğu Asya'da ticaret dengelerine ve işbirliklerine yön veren ASEAN'ın diyalog ortağı oldu. 21 Temmuz'da alınan bu karar hem Türkiye hem de ASEAN üyesi ülkeler için oldukça önemli. Uzmanlar tedarik yollarının değiştiği bu dönemde Türkiye'nin bölgenin diğer ülkelerle bağlantısında önemli rol oynayacağı görüşünde. İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklamada müzakereler konusunda geldi. Trump, Hürmüz konusunda İran'la anlaşma sağladıklarını duyurdu. İran Dışişleri Sözcüsü de Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını ifade etti. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov Petrol Rafinerisi, Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Poltava bölgesindeki kritik altyapı tesislerine düzenlenen saldırı sonucu tehlikeli kimyasal madde sızıntısı oldu. Rus ordusunun Ukrayna genelindeki saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. Avrupa ve ABD aşırı sıcak havanın tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale eden iki itfaiye helikopteri havada çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da Temmuz ayında yaklaşık 150 bin hektarlık alan kül oldu. 42 bin hektarlık alanın yandığı Fransa'da yangınlar kontrol altına alındı. ABD'nin Washington eyaletinde de orman yangını alarmı var. Ve spor. Erkekler Voleybol Milletler Ligi'nde de altın madalya sahibini buldu. Finalde Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup eden Polonya turnuvayı bir kez daha zirvede tamamladı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 29, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel ve Üsküp 32, Bakü 31, Sofya 27, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern ve Amsterdam 29, Kopenhag 25, Berlin ve Stockholm 26, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Kalbim kızgın demirle dallanarak duygusunu kaybetmiş gibi. Hiçbir şey hissetmiyorum.
1: Bir kitapta okumuştum yıllar önce bu cümleyi. Acıyı tanımlamayıp acının bitişini anlatan bu cümlede bir insanın tüm hikayesi duruyordu. Dağlanmış bir kalp artık yanmaz. Yanmak içinse önce hissetmek gerekir. Bu hisleri Reşat Nuri Güntekin 1928'de yayımladığı Acımak adlı romanında bir baba ve öğretmen olan kızı üzerinden anlattı. Kitabın merkezinde şu soru vardı. Bir insan sevmeyi, acımayı, hissetmeyi nasıl kaybeder? Ve kaybettiğinde geriye ne kalır? Ahmet Hamdi Tanpınar, Reşat Nuri için Türkçenin ortasında geniş bir sevgi ve şefkat ürpermesi demişti. Bu kitabı okumadıysanız bu cümle şiirsel bir övgü gibi gelebilir size. Ancak okuduktan sonra Tanpınar'ın şu gerçeği işaret ettiği sonucuna varabilirsiniz. Reşat Nuri'nin kaleminde sevgi ve şefkat sadece bir tema değil, ölçüttür. İnsan olmanın ölçütü.

Roman bir tartışmayla açılır. Bir marif müdürünün odasındayız. İçeride iki kişi var. Müdür Tevfik Hayri Bey ile kasabayı ziyarete gelen mebus Şerif Halil Bey. Konu ilçenin gurur kaynağı sayılan bir öğretmen. Müdür anlattıkça anlatıyor. Zehra Hanım okulunu kendi elleriyle onarmış, duvarlarını boyamış, köylü kadınlara okuma yazma öğretmiş. Mesai kavramı bilmeyen, kendine pay ayırmayan kusursuz bir eğitimci. Tüm bu anlatılanlara rağmen mebus ikna olmaz. Şerif Halil Bey de tanımıştır Zehra Hanım'ı. Onun gördüğü portre müdürünkinden farklıdır. Derse geç kalan bir çocuğu kapıdan çeviren, mazeret dinlemeyen bir öğretmen görmüştür o. Oysa çocuk o sabah kardeşlerini giydirmiş, hayvanları doyurmuş, yola ancak öyle çıkabilmiştir. Öğretmen Zehra için bunların hükmü yoktur. Kural kuraldır, geciken içeri giremez. Odaya geri döndüğümüzde mebus pencereden bahçeyi gösterir. Cılız ağaçlar budanmış, çarpık dallar kesilmiş, sağlam olanlar muntazam dizilmiştir. Bu manzarayı gören biri bahçenin adeta bir fabrikadan çıkmış olduğunu düşünür.

0: düşünür. Şerif Halil Bey'e göre burası bir okul bahçesi değildir artık. Zehra Hanım'ın ruhunun açık havaya çizilmiş krokisidir. Sonra romanın kalbine oturan o tarif yapılır.
1: Acımak. Ben insan ruhlarındaki derinliğin ancak onunla ölçülebileceğine kaniyim. Evet, dibi görünmeyen kuyulara atılan taş nasıl çıkardığı sesle onların derinliğini gösterirse, başkalarının elemi de bizim yüreklerimize düştüğü zaman çıkardığı sesle bize kendimizi, insanlığımızın derecesini öğretir.
0: İnsanın derinliği böyle ölçülür. Birinin acısı yüreğine düştüğünde çıkan sesle. Zehra Hanım'ın kuyusundan ses gelmemektedir. Reşat Nuri bir öğretmenin bu sessizliğini kınamak için yazmaz bu romanı. O sessizliğin kaynağına ulaşmak için kalemi eline alır ve yıllar yıllar öncesine karanlık bir eve uzanır. Hafızasındaki ev bellidir. İçen, bağıran, kıran bir adam, köşesinde sessizce ağlayan bir anne, korkuyla büyüyen çocuklar. Günün birinde küçük kız yatılı okula gönderilir. Ailesinden koparıldığına inanır, kimsesizliğini tek bir suçluya bağlar. Suçlu babadır. Zehra yeni hayatını bu hükmün üstüne kurar. Kimseyle yakınlık kurmaz, sınıf arkadaşlarına açılmaz, yalnızca çalışır. 30'una geldiğinde evlenmemeye yemin etmiş, duygunun her türlüsüne kapıyı kapatmıştır. Ona göre bağlanan kırılır, hisseden kaybeder. Hüküm kesinleşmiş, dosya kapanmıştır. Her şeyi yüreğine gömüp öğretmen olarak sığındığı o kasabaya bir gün bir haber ulaşır. Zehra'nın babası İstanbul'da ölüm döşeğindedir. Herkes aynı sahneyi bekler. Örnek öğretmen gözyaşları içinde izin isteyecek, ilk trene koşup ölmek üzere olan babasına sarılacaktır. Beklenen olmaz, Zehra haberi okur, kağıdı katlar, işine döner. Müdür şaşkındır, kasaba şaşkındır. Ahlak timsali bilinen kadın, ölmekte olan babasına sırtını dönmektedir. Kimsenin bilmediği şudur, o baba Zehra için çoktan ölmüştür. Yine de trene biner. Hangi eski sızının diretmesiyle olduğunu kendisi de bilmez. Yol uzundur. Kompartımanda karşısına yaşlı bir kadın oturur, durmadan evlatlarını, torunlarını, geçmişini anlatır. Kadın konuştukça Zehra'nın belleği geriye kaymaya başlar. Bastırdığı sahneler, unuttum sandığı sahneler birer birer su yüzüne çıkar. Tren İstanbul'a yaklaşırken Zehra, çeyrek asırlık hükmüyle yüzleşmek üzeredir. Eyüp'te fakir bir ev. Kapıdan girdiğinde karşılaştığı bir cenazedir. Baba kızını bekleyememiştir. Ölen adamdan geriye 3-5 eşya, bir de eski bir defter kalır. Ömrünün son 40 yılının sahibinin el yazısıyla tutulmuş tutanağı. Zehra defteri eline alır, açmakla açmamak arasında geçen birkaç saniye belki de romanın en uzun zamanıdır. Açar. Defter genç bir adamın sesiyle başlar. Mürşit mülkiyeyi yeni bitirmiştir. Cebinde diploması, kafasında memleket sevdası, yüreğinde annesine rahat bir ömür sunma hayali vardır. Arkasındaysa kimse yoktur. Torpilsiz iş aramanın ne olduğunu kapı kapı dolaşarak, el etek öperek öğrenir. Sonunda Anadolu'nun uzak bir kasabasına memur olarak atanır. Gittiği yerde halk kirli sudan kırılmaktadır. Genç memur, resmi yazışmaların sonuçlanmasını bekleyecek sabrı gösteremez. Amelelerle birlikte toz toprak içinde çalışmaya koyulur. Para bittikçe kasabanın zenginlerine gidip yardım diler. Derken bir gün şantiyeye bir araba yanaşır. İçinden temiz giyimli iki efendi iner, mülkiye müfettişleri. Mürşit'e işten el çektirip kabahatlerini sayarlar. Talimat almadan işe girişmek, usulsüz para toplamak, halkı sıkıştırmak. İyi niyet dosyaya suç diye geçer. Genç adamın sicili daha yolun başında lekelenir. Yıllar başka kasabalarda, başka kırgınlıklarda

0: kağıtlarla akar. Bir ilçede çocukların sepetlerinden yiyecek aşıran, esnaftan para dilenen yaşlı bir muallimi görevden alır. Belki de meslek hayatının en isabetli kararıdır. Bir başka görev yerinde amiri Nasuh Bey, onun temizliğini kendi kirli işlerine paravan yapar. Mürşit gerçeği yıllar sonra fark eder, fark ettiğinde öylesine öfkeyle davranır ki haklıyken haksız duruma düşer. Aynı yumuşaklık özel hayatını da biçimlendirir. Yolda rastladığı düşkün bir adamı, Fadıl Efendi'yi arabasına alır, acıdığı için. Adam ölünce borçlarını üstlenir, acıdığı için. Ortada kalan kızı Meveddet'le evlenir, yine acıdığı için. Bu evliliğe sevgi sonradan gelir, hesap hiç uğramaz. Meveddet, arkadaşlarının gezip tozmasına özenen, kendi yoksulluğuna yanan, süse düşkün bir kadındır. Kaynanasıyla el ele verip mürşidi parmaklarında oynatırlar. Pahalı kumaşlar, mücevherler, perdeler, aşçılar. Eve alınan hafızın kaynanasıyla kurduğu kirli ilişkiyi mürşit göremez. Melek sandığı kadının çatısı altındaki çürümenin kaynağı olduğunu çok geç öğrenir. Öğrendiğinde de gereken kararı veremez. Çocuklar vardır, onlara acımaktadır. Karısının hastalık numaralarına kanıp İstanbul'a tayin ister. Çürüme yeni adreste de peşini bırakmaz. Yeni evin havası çocukları da koruyamaz. Küçük Feriha o zehri soluyarak büyür. Bedelini hayatıyla öder. Bir akşam karısının ağzından dökülen cümle defterin en karanlık satırı olur.
1: Namuslu bir adam olduğunda eline ne geçti? Sen de başkaları gibi çalıp çırpaydın da bizim de elimizde 5-10 para paramız olurdu. Böyle sıkıntı çekmezdik.
0: Namusuyla ayakta kalamayan adam sonunda yenik düşer. Eli harama uzanır, içki tek sığınağı olur. Zehra'nın hatırladığı sarhoş baba bu uzun çöküşün yalnızca son perdesidir. Küçük kız perdenin arkasını hiç görmemiştir. Defterin bir köşesinde sahibinin kendi ömrünü özetler gibi yazdığı şu satırlar durur.
2: İnsanlar için şöyle deriz ama aralarında iyiler de var. Fakat yazık ki onlar bu dünyada bir türlü bahtiyar olmanın yolunu bulamıyorlar. Ya bir çıkarcının pençesine düşüyorlar, ya akraba ahbap şerrine uğruyorlar. Sessizliklerine, yumuşaklıklarına kurban olup gidiyorlar.
0: Yıkımın ortasında mürşit tek bir varlığı kurtarır, Zehra'yı. Kızını yatılı okula verir, o zehirli evden uzağa temiz bir geleceğe gönderir. Zehra bu ayrılığı ömrünce bir sürgün sanmıştır. Defterdeki adı başkadır, kurtarmak. Zehra okur.

0: elinden alır. Peki nefret çekilince yerinde ne kalır? Kocaman bir boşluk. O boşluğa dolan ilk duygunun adını kitabın kapağı söylüyor. Acımak. Sevgi değil henüz. Sevginin doğabileceği ilk aralık. Soru artık bize dönüyor. Hakkında hüküm verdiğiniz, dosyasını kapatıp rafa kaldırdığınız biri var mı hayatınızda? O dosyada hiç okumadığınız sayfalar bulunabilir mi? Reşat Nuri bu ihtimali hatırlatmak için 98 yıl önce bir defter yazdı. Defter hala elden ele dolaşıyor. Romandaki gerçeklik rastlantı değildir. Yazarın kendi yollarından süzülmüştür. Reşat Nuri Güntekin 1889'da İstanbul'da doğdu. Uzun yıllar öğretmenlik yaptı, sınıfları, kasaba okullarını, marif koridorlarını içeriden tanıdı. Acıma 1928'de o koridorların havası ciğerlerindeyken yazdı. İşin dokunaklı yanı sonra geldi. Romanında mürşitin emeğini bir kalem darbesiyle silen müfettişleri yazan adam, birkaç yıl sonra kendisi marif müfettiş oldu. Anadolu'yu kasaba kasaba dolaştı, gördüklerini not etti. O notlar, Anadolu Notları adıyla edebiyatımıza geçti. Aradaki farkı kendi mesleği kurdu denebilir. Reşat Nuri teftişe cetvel değil, vicdan götürdü. 1922'de Çalıkuşu yayımlandığında bütün ülke onu tanımıştı. Anadolu'ya gelen idealist öğretmen imgesini Türk romanına o kazandırdı. 6 yıl sonra aynı imgeyi tersinden yazma cesaretini gösterdi. Ömrü yolculukla geçti. Son yolculuğu da öyle oldu. Tedavi için gittiği Londra'da 1956'da gözlerini yumdu. Geride onlarca roman, oyun, bir de tozunu Anadolu yollarından almış gözlem defterleri kaldı. Çalıkuşu'nun Feridesi ile Acımağın Zehra'sı aynı kalemden çıkmış iki öğretmendir. Aralarındaki mesafe bir yazarın olgunlaşma güzergahıdır. İkisi de çocukluğunu yatılı okul koridorlarında geçirir. İkisi de kırgın büyür. Sonra yollar ayrılır. Feride kırgınlığını şefkate çevirir, yaralarını başkalarını sararak iyileştirir. Zehra kırgınlığını zırha dönüştürür, yara almamak için hissetmemeyi seçer. İlk roman umudu anlatır, ikincisi umudun bedelini. 2 yıl sonra Yaprak Dökümü gelir. Ali Rıza Bey, ilkeleri uğruna evinin gözleri önünde dağılışını izleyen bir başka dürüst adamdır. Mürşit Bey'le yan yana konduklarında aynı sorunun iki cevabı gibi dururlar. Bozulmuş bir düzende temiz kalmanın faturası kime kesilir? Reşat Nuri'nin romanları kuşaklar boyunca ekrana taşındı. Çalıkuşu defalarca çekildi, Yaprak Dökümü televizyon klasiğine dönüştü. Acımak da 1985 yılında başrollerini Edison ve Ayşegül Aldınç'ın paylaştığı 7 bölümden oluşan bir televizyon dizisi olarak uyarlandı. Zehra için o defter kapandığında her şey bitse de okul sıralarından geçen okurlar bir gün onunla karşılaşır. Kimi ödev diye okur, kimi yıllar sonra kendi bahçesindeki budanmış ağaçları fark ettiğinde yeniden açar. Programımıza bir cümleyle başlamıştık.
1: Kalbim kızgın demirle dağlanarak duygusunu kaybetmiş gibi. Hiçbir şey hissetmiyorum.
0: Aynı cümleye dönüyoruz, artık başka bir kulakla duyuyoruz. Hiçbir şey hissetmiyorum diyebilmek için bir zamanlar hissetmiş olmak gerekir. Kaybını adlandırabilen kaybetmenin ne olduğunu hala hatırlıyor demektir. Demirin dağladığı yerde iz kalır. İz orada bir zamanlar canlı bir dokunun bulunduğunun kanıtıdır. Zehra'nın cümlesi bir mezar taşı değil, bir yaşam belirtisidir. Roman tek cümlelik bir sonla biter. Zehra'da neyin değiştiğini söyleyen, fazlasına yeltenmeyen tek bir cümle. Onu burada açıklamayacağız. O sayfayı çevirmek size kalsın. Kuyuya atılan taşı hatırlayın. İnsanın derinliği, başkasının acısı yüreğine düştüğünde çıkan sesle ölçülüyordu. Aradan bir asra yakın zaman geçti. Kasabalar değişti, okullar değişti, o ölçü değişmedi. Bugün de birinin feryadı yüreğimize düştüğünde çıkan ses kim olduğumuzu söylüyor. Bir kitapta okumuştum da bu hafta Acımak romanıyla

Affetmemenin de bir yara biçimi olduğuna, en katı görünen kalplerin bile bir defter mesafesinde yumuşayabileceğine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dışsal şoklara karşı ekonominin direncini koruduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyonun devam ettiğini vurguladı. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan ve İHA-SİHA hamleleri Yunanistan'da endişeye yol açtı. Kaan'ın piste çıkması Yunan medyasında geniş yer buldu. Hava savunmamız için sonun başlangıcı yorumu dikkati çekti. Türkiye'nin havacılık alanında attığı devrim niteliğindeki adımların Ege'de dengeleri değiştireceği vurgulandı. Türkiye Petrolleri yurt dışında büyüme stratejisi kapsamında uluslararası ortaklık ağını genişletiyor. Irak'taki Kerkük projesinin ardından Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Han Tervel sahasına ortak oldu. Şirket petrol arama faaliyetlerinde yer alacak. Şirketin gelecek dönem hedefi günlük 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretimine ulaşmak. Dijital Türk Lirası projesinde yeni bir aşamaya geçildi. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi ekosistemine katılım çağrısını değerlendirme sürecini tamamladı. Üçüncü aşamaya geçmeye hak kazanan 23 proje geliştirme ve test çalışmalarına başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. Trump, görüşmelerin bugün başlayacağını söyledi ancak İran böyle bir planlarının olmadığını açıkladı. Tahran, Hürmüz konusundaysa Umman'la görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail yerleşimcilerle İsrail unsurları Filistinlilere saldırdı. Ramallah ve Nablus kentlerine düzenlenen baskınlarda iki Filistinli yaralandı. Katil İsrail'in Gazze'deki saldırıları da sürüyor. İsrail'in Gazze'de sivilleri ve sağlık tesislerine hedef alan saldırılarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış iradesi taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da saldırıların barış çabalarını sabote ettiğini vurguladı. Fas'tan İsrail'e

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi. Bir yandan da göçmenlerin Fas'a dönüşü sürüyor. 30 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 73.500 düzensiz göçmenin döndüğü tahmin ediliyor. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov petrol rafinerisi, Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Poltava bölgesindeki kritik altyapı tesislerine düzenlenen saldırı sonucu tehlikeli kimyasal madde sızıntısı oldu. Rus ordusunun Ukrayna genelindeki saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. Avrupa ve ABD aşırı sıcak havanın tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale eden iki itfaiye helikopteri havada çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da Temmuz ayında yaklaşık 150 bin hektarlık alan kül oldu. 42 bin hektarlık alanın yandığı Fransa'da yangınlar kontrol altına alındı. ABD'nin Washington eyaletinde de orman yangını alarmı var. Ve spor. Erkekler Voleybol Milletler Ligi'nde de altın madalya sahibini buldu. Finalde Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup eden Polonya, turnuvayı bir kez daha zirvede tamamladı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 29, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel ve Üsküp 32, Bakü 31, Sofya 27, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern ve Amsterdam 29, Berlin ve Stockholm 26, Kopenhag 25, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost deli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
1: Türkiye'de saat 17. Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dışsal şoklara karşı ekonominin direncini koruduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyonun devam ettiğini vurguladı. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan ve İHA-SİHA hamleleri Yunanistan'da endişeye yol açtı. Kaan'ın piste çıkması Yunan medyasında geniş yer buldu. Hava savunmamız için sonun başlangıcı yorumu dikkati çekti. Türkiye'nin havacılık alanında attığı devrim niteliğindeki adımların Ege'de dengeleri değiştireceği vurgulandı. Türkiye Petrolleri yurt dışında büyüme stratejisi kapsamında uluslararası ortaklık ağını genişletiyor. Irak'taki Kerkük projesinin ardından Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Han Terbel sahasına ortak oldu. Şirket petrol arama faaliyetlerinde yer alacak. Şirketin gelecek dönem hedefi günlük 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretimine ulaşmak. Dijital Türk Lirası projesinde yeni bir aşamaya geçildi. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi ekosistemine katılım çağrısının değerlendirme sürecini tamamladı. Üçüncü aşamaya geçmeye hak kazanan 23 proje geliştirme ve test çalışmalarına başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. Trump, görüşmelerin bugün başlayacağını söyledi. Ancak İran böyle bir planlarının olmadığını açıkladı. Tahran, Hürmüz konusunda ise Uman'la görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerle İsrail unsurları Filistinlilere saldırdı. Ramallah ve Nablus kentlerine düzenlenen baskınlarda iki Filistinli yaralandı. Katil İsrail'in Gazze'deki saldırıları da sürüyor. İsrail'in Gazze'de sivilleri ve sağlık tesislerine hedef alan saldırılarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Netanyahu hükümeti Filistinlilere barış iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da saldırıların barış çabalarını sabote ettiğini vurguladı. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi. Bir yandan da göçmenlerin Fas'a dönüşü sürüyor. 30 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 73.500 düzensiz göçmenin döndüğü tahmin ediliyor. Ukrayna,

Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov petrol rafinerisi, Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Poltava bölgesindeki kritik altyapı tesisine düzenlenen saldırı sonucu tehlikeli kimyasal madde sızıntısı oldu. Rus ordusunun Ukrayna genelindeki saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. Avrupa ve ABD aşırı sıcak havanın tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale eden iki itfaiye helikopteri havada çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da Temmuz ayında yaklaşık 150 bin hektarlık alan kül oldu. 42 bin hektarlık alanın yandığı Fransa'da yangınlar kontrol altına alındı. ABD'nin Washington eyaletinde de orman yangını alarmı var. Ve spor, erkekler voleybol Milletler Ligi'nde de altın madalya sahibini buldu. Finalde Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup eden Polonya, turnuvayı bir kez daha zirvede tamamladı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 29, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel 32, Bakü 31, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, Kopenhag 25, Stockholm 26, Amsterdam 29, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: hayal, hayat, sanat.
1: Hayal, hayat, sanatla karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Her şey bir hayalle başlar diyen ekibimiz. Ben Burak Gerçek.
2: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
1: Sevgili yapımcılarımız Didem Güner'i, tatil yapmanın huzuru ve mutluluğuyla aramıza dönen Özlem Öztaş, Teknik Masa'da Sefa Aktan, hepinizi en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.
2: Yayın esnasında bizi ulaşabileceğiniz telefon numaraları +312 463 34 19 463 34 21.
1: Sevgili dinleyiciler, Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınız ve sizlerden gelecek öneriler elbette ki bizler için çok ama çok kıymetli. Mesajlarınızı da bekliyoruz.
2: Evet, Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi, yorum ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın diyoruz.
1: Ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi sizlere bir kez daha hatırlatalım. Ve sırada
2: haftanın yıldızları.
3: Haftanın yıldızları.
1: Evet sevgili dinleyiciler, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce 31 Temmuz'da başlayan 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali, Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 23. yılında yine zengin bir programla seyirciye unutulmaz anlar yaşatıyor. Bodrum Kalesi, Kuzey Endiği sahnesinde yapılan festivalde bu hafta hangi temsil var Yasemin?
2: Evet, Bodrum'un tarihi ve doğal güzellikleri arasında gerçekleşecek festivalde bu hafta 3 ve 4 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi, Mikis Theodorakis'in müzikleri ve Lorca Massi'nin koreografisiyle tabii ki Zorba Balesi'ni sahneleyecek. Festival boyunca sanatın en güzel örneklerinin sanatseverle buluşturulacağı bu festivalde 5 eserin 10 temsili sahnede olacak. 9-10 Ağustos'ta ise Antalya Devlet Opera Balesi'nce sahnelenecek Karl Orff'un eseri Carmina Burana sahnede olacak. Koreografisini Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın yaptığı bu güzel eser 2 sezondur sahnelerde zaten. Bu kez Bodrum'da sanatseverlerle buluşuyor.
1: Harika.
2: Doğayı, aşkı dile getiren metinlere dayanan eserin çoğu bölümü Orta Çağ Latincesi, bazı bölümleri ise Orta Çağ Almancası kullanarak yazılmıştır. Eser ritmik ve metrik yapıya sahip şarkılardan oluşuyor. Çok keyifli bir eser. Bodrum'a da çok yakışacak. Merakla bekliyoruz biz de.
1: Sen çok yaşa. Ben de tam o hususun altını çizecektim. Elbette ki her sanatsal etkinlik kıymetli ama ambiyans da çok önemli.
2: Elbette.
1: Böylesine güzel eserlerin Bodrum Kalesi gibi muhteşem bir yerde sergileniyor olması elbette ki bu etkinliklere apayrı bir zenginlik katıyor. Her yayınımızda her hafta paylaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Türkiye Kültür Yolu Festivali de tüm hızıyla devam ediyor. 1 Ağustos'ta malum Nevşehir Kültür Yolu başlamıştı. 8 Ağustos'ta ise Malatya Kültür Yolu başlayacak. Detaylar için de Yasemin'i dinliyoruz.
2: Evet, 1 Ağustos'ta başlayan Nevşehir Kültür Yolu Festivali senin de söylediğin gibi 9 Ağustos'a kadar devam ediyor. Ardından Erzurum tabii ki. Festivalin en çok ilgi gören bölümlerinden birisi akşam konserleri. Bunu hep söylüyoruz. Aslında Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne damga vuran şey konserler. Tabii ki bu senenin favori etkinliklerinden birisi de gastronomi bölümleri. Türkiye'nin önemli şefleri o ilin yemeklerini, mutfağını ve ürünlerini tanıtıyor.
1: Bu anlamda zaten çok zengin bir mutfağımız
2: var. Kesinlikle, kesinlikle. Ve tabii ki Nevşehir ve Erzurum da bu konuda çok başarılı ve zengin mutfağa sahipler. Önceki festival programlarında da olduğu gibi yine bu iki şehirde de popüler müzik konserleri, yerel sanatçı performansları, özel sahne gösterileri yer alacak. Ve elbette tabii dijital teknolojilerle hazırlanan çağdaş sanat çalışmaları. El sanatları olmazsa olmaz, geleneksel üretim teknikleriyle yapılmış tüm sanatlar bu festivalde ziyaretçilere sunuluyor. Keyifle biz de bekliyoruz.
1: Elbette ki yemek yemeyi seven bir yayıncı ve bir birey olarak Gastronomi Festivali'nde özellikle desteklediğimi de belirtmem lazım sevgili Yasemin. Evet. Sırada bir kitap haberimiz var. Dünyaca ünlü piyanist Idil Biret'in anıları ABD'de İngilizce yayınlanarak okuyucusuyla buluştu. Evet. Idil Biret'in yaşamını ve sanat yolculuğunu anlattığı anı kitabı Life and Music, Hayat ve Müzik adıyla ABD merkezli Chestnut Hill Press tarafından bu ay okurla buluşturulan eser ilk kez 2006 yılında Fransa'da bir Türk piyanist adıyla yayınlandı. Daha sonra Almanca, Türkçe ve Rusça'ya çevrildi. Bu çok özel haberin detayları içinde yine Yasemin'i dinliyoruz.
2: İdil Biret aslında gururumuz üstüne söyleyecek hiçbir şey yok. Saygıyla buradan selamlıyoruz. Uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz. 3 yaşında piyano çalmaya başlayan ve harika çocuk yasası kapsamında küçük yaşta Paris Konservatuarı'nda eğitim gören İdil Biret'in anıları, müzik yaşamı yalnızca bir sanat yaşamı değil elbette. Aynı zamanda Türkiye'nin kültür tarihine de ışık tutan önemli bir belge niteliği taşıyor bu söylediğin kitap. İdil Biret'in anıları ilk kez ABD başta olmak üzere İngilizce konuşan ülkelerde de geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmış olacak. Çünkü İngilizce olarak Amerika'da raflarda yerini aldı. Yakın zamanda da başka ülkelerde de yayınlanacaktır kuşkusuz. Kitap ABD Başkanı Kennedy'nin suikast sonucu yaşamını yitirdiği 22 Kasım 1963'ten başlıyor. Biret o dönemde o gün Boston'da konser veriyormuş. Ve ilk Amerika konseriymiş. İşte o sırada yaşanılan anılara odaklanılıyor. O an odaklanıyor. Ve ardından,
1: o zaman sadece sanat ya da müzik anıları yok anladığım kadarıyla.
2: Elbette.
1: Dönemin siyasi fotoğrafı da var.
2: Aynen öyle. Dönemin siyasi fotoğrafı var ve Rusya'da ilk konser veren Türk kadın piyanist İdil Biret. Tabii ki bunlar da kitapta yer alıyor. Öyküleri yani bu müzik yaşamında nerelerden geçti, nasıl bir yolculuk, nasıl bir çalışma temposu hepsini göreceğiz. Aslında sadece senin de söylediğin gibi bir sanatçının kitabı okunmayacak, bir tarih kitabı da aslında okunacak, bir kültür tarihi kitabı okunacak. Bu açıdan da kıymetli olduğunu düşünüyorum.
1: Haftanın yıldızlarını bu bağlamda çok seviyorum Yasemin. Mesela senden de hiç bilmediğim bilgilere edinmiş oluyorum. Bu da her bilgi anlamında, entelektüel anlamda bizleri besleyen bir süreç oluyor. Emeğine, yüreğine sağlık.
2: Çok sağ ol.
1: Son notumuzu paylaşalım. Sardes'te Anadolu arkeolojisine ışık tutacak eşsiz bir keşif haberi var sırada. Manisa'daki Sardes antik kentinde yürütülen kazılarda M.Ö. 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen yaklaşık 2500 yıllık genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı. 2,2 metre yüksekliğindeki mermer heykel, anıtsal boyutu, iyi korunmuş yapısı ve dikkat çekici detaylarıyla dönemin heykeltıraşlık sanatının nadir örnekleri arasında yer alıyor. Yayına girmeden bir iki saat önce bir haber bülteninde izledim. Evet. Gerçekten de buradaki bilgiler doğru. İnanılmaz korunmuş, neredeyse birebir bir şekilde topraktan gün yüzüne çıkarılmış bir eserden bahsediyoruz.
2: Evet, Kültür Turizm Bakanlığı'nın bu sabahki en keyifli, en güzel haberlerinden birisiydi kuşkusuz bu haber. Biz de bunu masaya yatıralım, konuşalım ve dinleyicilerimize aktaralım istedik. 2500 yıllık genç erkek heykelin üzerindeki o giysi detayları Lidya kültürünün izlerini taşıyor. Elinde bir meyve tuttuğu görülen heykel dönemin Sardes'teki yaşamı, inanç dünyasını, kültürel etkileşimi anlamamıza katkı sağlayacak önemli veriler sunuyor. Tabii ki titizlikle yürütülmüş, çok sağlam bir çalışmanın sonucunda elbette çıkarılmış ve konservasyon çalışmalarından sonra da Manisa Müzesi'nde gezilebilecek, ziyaret edilebilecek bir eser. Ve tabii ki ya ilginç olan şu, konservasyon ekibi ki Türkiye'de çok başarılılar gerçekten bu ekiplerimiz. Eserin üzerinde günümüze ulaşılabilecek olan pigmentlere zarar vermeden temizlik yapmaya çalışacaklar. Bu eserin müzede ziyaretçilerle buluşulmasına kadar ki dediğin gibi çok çarpıcı. Yani hiç bozulmadan kalmış olması, evet, bugüne gelmiş olması, tarihi ne kadar da güzel, ne kadar zengin tarihimiz dedirtiyor.
1: Anadolu böylesine muhteşem,
2: evet,
1: bir
2: muhteşem
1: coğrafya. Biraz sonra bu bağlamda da çok kıymetli bir konuğumuz olacak.
2: Evet.
1: Kendisiyle hem tarihi eserleri hem müzelerimizi konuşacağız. İstersen notların tamamsa bir müzik arası verelim.
2: Aynen, notlarım tamam.
1: Yavaş yavaş konuğumuzu buraya rica edelim. Görüşmek dileğiyle.

0: Sevgili dinleyiciler, müzelerle ilgili hepimizin söyleyebileceği çok sayıda güzel cümle var. Her biri de kendi içinde değerli. Benim kendi adıma en hoşuma giden tanımlardan biri şu: müzeler, unutmanın karşısında duran mekanlardır. Bazen bir arkeoloji müzesinde gördüğümüz küçük bir toprak kap, yalnızca binlerce yıllık bir eşya değildir. O dönemde yaşamış bir insanın ellerinden izler taşır. Bir ressamın tuvali yalnızca boya değildir. Bir çağın ruhunu yansıtır. Eski bir mektup, bir gramofon, bir tabak, bir bavul ve daha nicesi. Her biri insanlığın kendisiyle yaptığı konuşmalardır. Bugün müzeleri konuşacağız. Konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İncecik-Öz. Sayın Genel Müdür, programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk,
2: geldiniz.
1: hoş bulduk. İyi yanından diliyorum.
0: Sağ olun. İlk soru her zaman Yasemin'e aittir. Ben sadece bir tespitle
2: Estağfurullah.
0: başlayacağım. 2 hafta önce Kars'taydım. Arkeoloji Müzesi'ni gezdik, Kanlıtabiye Müzesi'ni gezdik. Yürek dolusu bir teşekkürle başlamak istiyorum. Oradaki görevli arkadaşlarımız, çalışan arkadaşlarımız öylesine misafirperver, o kadar sıcak, o kadar güzel karşıladılar ki bizi. Eğer bizi dinliyorlarsa selam olsun. Dolayısıyla bu konuda ne kadar yol kat ettiğimizi onların şansında görmüş olduk. Sadece bunu bir görev olarak, bir vefa borcu olarak gördüm ve paylaşmak istedim.
1: Biz teşekkür ederiz ziyaretiniz için. Tabii bizim en önemli misyonlarımızdan bir tanesi de müzelerimizi ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin o müzelerde gerekli konforu, gerekli ilgiyi ve gerekli bilgilendirmeyi alabilmelerini sağlamak. Ziyaretiniz için biz teşekkür
0: Sağ
1: ederiz.
0: olun. Biz çok teşekkür ediyoruz.
2: Şimdi iki ayaklı bir yapı var esasında sizde. Bir taraftan arkeolojik antik kentler, arkeoloji çalışmaları, diğer tarafta müzeler. Öncelikle tabii Sardes'le açtığımız için haftanın yıldızlarında bu çok güzel bir keşif. Arkeolojiden başlayalım derim ben. Antik kentler hem böyle tarihe açılan bir kapı, diğer taraftan da arkeologlar, sanat tarihçileri hepsi için aslında bir envanter, bir havuz, çalışma yeri aslında. Ve çok da eser çıkıyor. Çok antik kentte çalışmalar yapılıyor. Bize biraz sayısal verilerle ve şu anda gelinen durumla ilgili bilgi aktarabilir misiniz?
1: Tabii seve seve. Öncelikle bizi dinleyen tüm vatandaşlarımıza selamlarımızı, hürmetlerimizi ileterek başlamak isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olarak biz Sayın Bakanımızın göstermiş olduğu bir hedef vardı idi. Özellikle arkeoloji, kültür mirasının gelecek nesillere aktarılması ve buna dair bütün iş ve işlemleri kapsayan bir süreç. Biz bunu bir proje olarak başlattık. İsmine Geleceğe Miras adını verdiğimiz bir proje olarak başladı. Bu Geleceğe Miras kapsamında biz neler yaptık? Öncelikle tüm arkeolojik kazılarımızın birer mevcut durumlarının röntgenini çektik. Tüm ihtiyaç analizlerini ortaya koyduk. Sonra bu analizleri sonrasında ortaya çıkan sonuca göre de ihtiyaçlarını teker teker karşılamayı hedefledik. Başta finansal destek olmak üzere arkeolog, sanat tarihçisi ve işte restoratör arkadaşlarının istihdam edildiği, 12 aylık kazı programının yapıldığı, kazılar tamamlandıktan sonra çıkan eserlerimizin konservasyonlarının ve restorasyonlarının yapıldığı, en sonunda gelen ziyaretçilerin konforlu bir şekilde o alanı gezebilmelerini sağlamak amacıyla karşılama merkezlerinin yapıldığı ve en nihayetinde eğer iklimi müsaitse de aydınlatılarak gece müzeciliğine alındığı bir kompakt paket bu. Bir proje olarak başladı. Sonra Sayın Bakanımızın sağ olsunlar destekleriyle bu paketi biz kurumsallaştırdık. Benim genel müdürlüğümde Geleceğe Miras Daire Başkanlığı'nı kurduk. Şimdi tüm ülkemizde 400'den
0: Çok da
1: fazla,
0: güzel bir isim koymuşsunuz bu arada.
1: 400'den fazla bilimsel arkeolojik çalışma yapılıyor. 2026 verileri üzerine konuşuyorum. Bu giderek de artacak. Bunun fiilen kazı başkanlığı 270-80'lere ulaştı. Tabii bütün akademisyenlerimiz, hocalarımız bu proje içerisinde olmayı çok arzuluyorlar. Ama biz bazı kriterler koyuyoruz tabii bunun için. İşte 12 ay kazı yapılması kriteri, işte belli sayıda arkeolog ve sanat tarihçisi istihdamının yapılması.

0: kriteri, bilimsel yayın kriteri, işte verilen finansal desteğin en akılcı ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılma kriteri gibi kriterlerimiz var. Bu kriterlere uygun bize paket proje dosyaları gönderiyor yılın başında hocalarımız. Arkadaşlarımız, Geleceği Miras Dairesi'ndeki arkadaşlarımız bu proje dosyalarını inceliyorlar. En nihayetinde işte Geleceği Miras kazı boyutu ve Geleceği Miras uygulama boyutu olarak iki boyutlu sonuçlandırıyoruz. Bu tabii Türkiye'de önemli bir istihdam projesi de oldu aynı zamanda. Birçok arkeolog ve sanat tarihçisi, konservasyon sahibi mezun arkadaşlarımız buralarda istihdam edildiler. İşi sahada hocalarından bizzat uygulayarak öğreniyor oluyorlar.
1: Hem de usta çırak ilişkisi
0: Evet,
1: yayından önce
0: tabii hem
1: vurguladığınız
0: bizim
1: gibi.
0: geleneksel geçmişimizde, ecdadımızdan bize yadigar kalan usta çırak ilişkisinde bir tür sahada uygulamasını görmüş oluyoruz. Bu tabii başarı kaçınılmaz olmuyor. Bu kadar çok üzerine uğraş verdiğimiz için güzel bugün de haberini aldığımız müjdeli haberlerle her yıl
1: İnşallah.
0: ülkemizin kültür mirasına yeni bir eseri daha kazandırmış oluyoruz.
1: Peki bu Geleceğe Miras projesiyle şu ana kadar somut olarak herhangi bir yerde şu adımları attık, bu adımları attık. Yani projenin sonuçlarını nerelerde görmeye başladık?
0: Yani şöyle örnek verecek olursam Türkiye'nin tabii en büyük antik kentlerinden başlayabiliriz. Mesela Denizli Hierapolis antik kenti biliyorsunuz Efes antik kentinden sonra en çok yabancı ve yerli ziyaretçi alan antik kentimiz Hierapolis, Denizli, Pamukkale'de. Antik havuz ve çevresini hatırlarsınız eskiden biraz böyle kötü bir yapılaşmaya sahip, biraz böyle gelen ziyaretçilerin eleştirine konu olan bir yapıya sahip bir alandı. Biz buraya çok üst düzey bir proje hazırlattırdık. Tüm o eski köhnemiş yapıları kaldırdık. Yerine çok üst düzey insanların ihtiyaç duyduğu karşılama merkezini inşa ettik. Gece aydınlatmalarını yeniledik. Bugün çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Aynısını Efes için söyleyebilirim. Gece müzeciliğinin en etkin kullanıldığı antik kentlerimizden bir tanesi. Mesela Efes'te bugüne kadar Efes'te varlığı bilinen ama ortaya çıkarılmamış birçok yeni unsuru ortaya çıkardık. Hem kazı başkanlığımız, buradan da Bahadır hocamıza teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Koordinatör kazı başkanımız. Mesela tiyatro caddesi var idi Efes'te. Eskiden üzerinde çeşitli depolama alanlarının olduğu bir yerdi. Şu anda Efes'e gidecek olursanız tiyatro caddesinin tüm sütunlarıyla ortaya çıktığını
1: Bütün çehresi değişti.
0: evet görmüş olursunuz. Aynen öyle. Aspendos'ta, Hakeza, Faselis'te, eski Van şehrinde Van'da, Kars'ta Ani'de, yani Türkiye'nin muhtelif coğrafyalarında işte Taştepeler projemizde Göbektepe, Karahantepe'de o kadar çok yeni düzenlemeler yapıyoruz
1: Evet.
0: ki hem gelen ziyaretçilerimiz bunları gördükleri zaman çok güzel bir deneyime kavuşmuş oluyorlar. Hem de kültür mirasımızı bizden sonraki nesle çok uygun ve düzgün ve
1: Evet.
0: korunmuş bir şekilde aktarmış oluyoruz.
2: Yıllardır bu işin içindesiniz, sahadasınız. Tabii bürokrat olmanın getirdiği sorumluluklar da var elbette. Şimdi biz bu antik kentlerden çıkan yeni çalışmalar, yeni eserler duyunca elbette çok heyecanlanıyoruz. Aynı heyecanı siz de, yani şimdi her geçen gün yeni bir şeyler duyduğunuz için nasıl oluyor hisleriniz?
0: Yani tabii
2: Aktüel bir soru
0: tabii
2: olsun.
0: ki aktüel şöyle şimdi bir alanda kazı eylemi yapmak gerçekten gönül verilerek yapılacak bir iş. Yani arkeoloji
2: Evet.
0: bilimi, sanat tarihi bilimi
1: Ve bir kuyumcu titizliği
0: aynen
1: mesela
0: öyle.
1: yani.
0: Yani şimdi o kadar işte iklim şartları sizleri zorluyor. Sabah çok erken saatte kalkıyor oradaki arkadaşlar. Aslında orada her bir kazı alanı, kazı başkanlığı birer yaşam formu. Orada arkadaşlıklar gelişiyor, dostluklar gelişiyor, birbirine sahip çıkma gelişiyor. Sabah kalkıyorsunuz, çok erken saatte gün doğarken bir açmada çalışmaya başlıyorsunuz. Böyle küçük küçük ince ince her bir kesitte, her bir kültür dokusunu belgeleyerek, bilimsel incelemeler yaparak devam ediyorsunuz. İşin sonunda böyle insanların ilgi göstereceği, dünya bilim kamuoyuna mal olacak büyük bir eser bulduğunuzda da o işte aslında işin ödülü oluyor. O kazı ekibi çok yani en küçük işçisinden kazı başkanına kadar tüm arkadaşlar tabii heyecanla, mutlulukla bu anı karşılıyorlar. Bu da onun ödülü oluyor. Nihayetinde baktığınız zaman bunlar isimsiz kahramanlar olarak ben nitelendiriyorum. Tüm bu çalışma arkadaşlarımı, tüm kazı başkanlıklarımızı, tüm hocalarımızı. Çünkü tarihe birer not düşüyorlar. Buldukları

0: eserlerle, yaptıkları kazılarla, o kenti ortaya koyma durumlarıyla. Ya bugün biz bakın ne diyoruz? İşte Denizli Hierapolis konuşuyoruz, Efes konuşuyoruz, Aspendos konuşuyoruz, Faselis konuşuyoruz, Side konuşuyoruz. Bütün bunları konuşabilmemiz bize olan bu alanları kazan hocalarımız ve kazı ekipleri vardı. Bize bu antik dönem yapılarını ve kentlerini miras bıraktılar. Biz de bugün aynı kararlılıkta daha bugüne kadar ortaya çıkmamış unsurlarını da ortaya çıkararak gelecek nesle inşallah emanetimizi teslim edeceğiz.
1: Bugüne kadar ortaya çıkarılamamış demişken şu spesifik olarak şunu sormak isterim. Hierapolis antik kenti.
0: Evet.
1: Malumunuz bugüne kadar sadece %2,5 oranında kazılmış bir yerden
0: Evet.
1: bahsediyoruz. Birçok noktası hala toprak altında. Mesela buradan yola çıkarak bu tür yerler başta olmak üzere nerelerde yoğunlaştınız? Bu çalışmalar nasıl yürütülüyor? Biraz da dinleyicilerimizi o konuda bilgilendirirseniz
0: Tabii
1: sevinirim.
0: önce o veriyi bir düzeltmek isterim.
1: Tabii ki.
0: Geleceğe miras kapsamında koordinatör kazı başkanımız ve kazı başkanımız eliyle o oran %12-13'lere çıktı şu
1: Harika.
0: anda.
1: Hemen düzeltelim.
0: Özellikle
1: %12,5.
0: nekropole. Tabii şöyle ifade edeyim. Şimdi 1860'tan beri Efes kazılan bir kent. Yabancı kazı başkanlıkları eliyle kazılan kazılarda süre biraz maalesef kısa oluyor. Çünkü yabancı hocamız, akademisyen hocamız geldiği ülkenin akademik öğrenim döneminde fiilen burada kazı eyleminde bulunamıyor. Sadece yılın belli dönemlerinde kazı eyleminde bulunabiliyorlar. Bizim de tabii ülke olarak 12 aylık kazı stratejimiz var. Sayın Bakanımızın ortaya koyduğu bir stratejiydi bu. Çok da önemliydi. Yani iklimi ve zamana müsait olan tüm kazı alanlarında 12 ay boyunca bilimsel arkeolojik kazı çalışmalarının olması talimatını verdiler. Bu fiilen kazı olarak lütfen bakmayın. Yani bir yerin kazıldıktan sonraki işlemleri de var. Bu işin laboratuvar işlemleri var, belgeleme işlemleri var, bilimsel yayına altyapı oluşturacak birçok işlemi de
1: Detay var.
0: var. Tüm bu konsepti düşündüğümüzde tabii kısa sürelerde kazıldığı için uzun sürelerde o az önce vermiş olduğunuz oran koordinatör kazı başkanlığı başlamadan önceki orandı. Hierapolis için %2,5.
1: Ne kadar zamanda bu orana geldi? Yani ben 2,5 dedim, beni düzelttiniz. %12,5'a
0: Evet.
1: geldiği zaman süreci ne kadar?
0: Son 8 aylık bir süreçten
1: Harika.
0: bahsediyoruz.
1: Harika.
0: Neden böyle oldu? Çünkü şimdi biz tüm Türkiye'deki bu Geleceğe Miras projemiz kapsamında tüm yabancı kazı başkanlıklarının yanına Türk koordinatör kazı başkanı atadık. Anlamı şu, yabancı kazı başkanlıklarımız gene ülkemizde diledikleri ve bizim kurallarımıza uyduğu sürece kazı yapmaya devam edecekler. Ama büyük bir antik kentin küçük bir bölümünden bahsediyoruz. Bizim koordinatör kazı başkanımız da 12 ay boyunca fiilen o antik kentte kazı eylemini devam ettiriyor. Bunu da işte bugüne kadar varlığını bildiğimiz, bugün ortaya çıktığı ve adını konuştuğumuz bütün antik kentlerde hem eserlerin çok fazla çıkmasına vesile oldu, hem de kentimizin bugüne kadar bilinmedik unsurları vatandaşlarımız tarafından yakın zamanda görülecek hale geliyor.
1: Harika.
2: Tabii benim için en hareketli ve heyecan verici olan Karahan Tepe, Göbekli
0: Evet.
2: Tepe. Göbekli Tepe nihayetine erdi gibi ama Karahan Tepe gerçekten her geçen gün bizi şaşırtmaya devam ediyor. Ama tabii ki ben burada müzelere geçmek istiyorum. Antik kentler bitmez.
1: Bitmez.
2: O kadar büyük bir hazine ki müzeler tabii oradan çıkan eserleri sergilemek hiç kolay değil. Bir de tabii uluslararası düzeyde müze yapmak da kolay değil. Pek çok şehirde bunun için uğraşıyorsunuz. Türkiye'de kaç müze var efendim? Ve yakın zamanda biz böyle hani bize evet şu şehirde 2-3 tane daha müze açacağız dediğiniz
0: Evet.
2: ilk buradan duyuralım
0: Evet.
2: diyebileceğimiz güzel bir haberiniz var mı?
0: Tabii ki seve seve. Şimdi Türkiye'de toplam şu an faal olan 220 adet müzemiz var. Bu 220 adet müze 123 tane müze müdürlüğü tarafından koordine ediliyor. Bunların işte 51 tanesi arkeoloji müzeleri, işte 30 tanesi etnografya müzeleri, 75 tanesi karma müzeler, işte 21 tane Atatürk Evi müzelerimiz var. Vesaire vesaire bunları biz çoğaltabiliriz. Biz 2026 yılında Antalya Likya Uygarlıkları Müzesi'ni açtık. Kastamonu Livaposha Konağı'nı açacağız yakında inşallah. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Çinili Köşk ve eski şark eserlerini kullanıma aldık. Resmi açılışını yakında yapacağız. Bu çok önemli bir restorasyon sonucu. Biliyorsunuz yakın zamanda Edirne Makedonya Saat Kulesi'ni faaliyete aldık. Açılışını yaptık. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzemizin tüm teşhirini komple elden geçirdik. Yepyeni yüzüyle tekrar insanlarımızın hizmetine açtık. Yakın zamanda da inşallah Gaziantep Arkeoloji Müzemiz

0: Elazığ Müzemizi, Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzemizi, Malatya Arkeoloji Müzemizi, Malatya Beş Konaklar Müzemizi, Aydın Adnan Menderes Müzemizi açmayı planlıyoruz. Yıl sonuna ise biliyorsunuz yakın zamanda Sayın Bakanımızla da şantiyesini kontrol ettik. Diyarbakır Cezaevini Anı Müzesi yapıyoruz. Mardin Aziz Hancar Kültür Evi'ni Aziz Hocamıza buradan selamlarımı ve hürmetlerimi
1: Biz de iletiyoruz.
0: iletiyorum. Kendi büyüdüğü evi biz güzel bir müze haline getiriyoruz. Müze ve kütüphane haline getiriyoruz. Kocaeli'nde Osman Hamdi Bey evini yakın zamanda açmasını planlıyoruz. Eskişehir Hacı Ali Halit Ağa Konağı'nı açmayı planlıyoruz. Devam eden birçok müzemiz var.
2: Çok
0: İşte
2: çalışma, çok
0: başta
2: emek bu.
0: evet yani
1: Çok
0: bunları böyle
1: çalışmansın
0: teker
1: sen
0: teker sayıyorum. Estağfurullah, estağfurullah.
1: genelde.
0: İstanbul'da Haydarpaşa Sirkeci projemiz biliyorsunuz başlı başına
2: O
0: zaten çok
2: heyecanla
0: önemli bir
2: bekliyoruz, evet.
0: proje. Onu da 2027 yılı içerisinde inşallah açmayı planlıyoruz. Antalya'da İdros, Kemer'de İdros bir sualtı müzesi yapıyoruz. Antalya Yeni Müzemizi 2027'de açmayı planlıyoruz.
2: Evet, o aslında başlı başına bir soru çünkü çok merakla
0: Evet.
2: beklenen, biraz arada eleştirilere de konu olan bir
0: Evet.
2: müze. O ne zaman yapımı başlayacak efendim?
0: Yani şöyle aslında biz yapımına başladık. Biliyorsunuz Antalya Müze maalesef biraz sosyal medyanın da dezenformasyonu sonrasında tabii bazı eleştirilere sebebiyet verdi ama
2: Evet.
0: şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Biz dünyanın çok nadide eserlerini ve o eserleri ziyaret eden ziyaretçilerimizi can mal güvenliğini sağlamak adına attığımız en önemli, en büyük adımlardan bir tanesi Antalya Müze'dir. Yine Antalya Müze. Şu anda temel hafriyatlarını bitirmek üzereyiz. Hatta temel betonlarını da döktük. İnşallah 2027 yıl içerisinde müzemizi tamamlayıp faaliyete almayı
2: Harika,
0: hedefliyoruz.
2: harika.
0: Antalya Müzemizi çok üst düzey bir proje oldu. Ben o projenin uluslararası ödül alacağını da inananlardanım. Yani hem Antalya'mıza hem Antalya'nın kültür mirasına yakışır. Hem de oradaki müzenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir proje ürettik. Bittikten sonra insanların bugün eleştiren birçok vatandaşımızın ellerine sağlık diyeceğinden eminiz.
1: İnşallah.
0: Hatay Müzemiz vardı. Depremde biliyorsunuz
2: Evet.
0: hasar görmüştü. Hatay Arkeoloji Müzesi o da çok önemli müzemizden bir tanesi. Onun da yapımına devam ediyoruz. 2027 yıl içerisinde o müzemiz de inşallah faaliyete almayı hedefliyoruz. İstanbul'da Büyük Saray Mozaikleri Müzemiz vardır. Aras tarihi Araslar'ın içerisinde. Komple A'dan Z'ye bu müzemizi yeniledik. İnşallah 2027 yıl içerisinde onu da açmayı planlıyoruz. Ve böyle irili ufaklı birçok müze projemiz var. Biz şöyle yapıyoruz Yasemin Hanım. Şimdi dünyada iletişim geliştikçe müze ve müzecilik algısı insanlarda değişiyor. Ziyaret de yapılan davranışlar değişiyor. Biz de bu yeni dünyaya ayak uydurabilmek adına müzelerimizde, teşhirlerimizi, mevcut müzelerimizde, teşhirlerimizi yeni yaptığımız müzelerde de insanların beklentilerini karşılayacak şekilde yine tarihi ve bilimsel gerçeklere dayanacak ölçüde müzelerimizi tasarlıyoruz. Bunları emin olun, yani bir eserin nasıl bir vitrinde sergileneceğinden tutun da bir aydınlatma tasarımcısıyla hangi şekilde aydınlatılacak detayına kadar ince ince her projenin üzerinden geçerek yapıyoruz. Bunlar sonuçta bizden sonraki nesile bırakacağımız bir miras da bu
2: Tabii.
0: müzelerimiz. Ülkemizin kültür mirasının görünen yüzlerinden bir tanesi. Müzecilik alanında da güzel ödüller alıyoruz. Biliyorsunuz Tunceli Müzemiz yakın zamanda
2: Evet.
0: bir ödül aldı, uluslararası bir ödül aldı. Yeni yaptığımız ve mevcut olup da müzelerin teşhirini değiştirdiğimiz birçok müzemizin benzer şekilde ödüllere layık olacağını biz öngörüyoruz. İnşallah Türkiye hem kültür mirasının korunması, hem bilimsel çalışmaların yapılması, hem de bunların müzelerde sergilenmesi boyutuyla dünyada söz sahibi olan nadir ülkelerden bir tanesi haline geldi.
1: Mutlaka bu güzel çalışmalar zaten bütün bu sürece ciddi bir ivme kazandırıyor. Ve Sayın Genel Müdür, sonuçta bu işin elbette ki geleceği miras, sanatsal birçok boyutu var. Spektrum çok geniş ama aynı zamanda ekonomik boyutu var.
0: Evet.
1: Şimdi artık günümüzde deneyim ekonomisi dediğimiz bir kavram var. Bu kavramın merkezinde neler var? İnsanlar artık yalnızca tüketmek istemiyorlar, anlam kurmak istiyorlar. İşte bir şehrin gastronomisini deneyimlemek, eski bir tren garını gezmek, bir çağdaş sanat müzesinde dolaşmak. Bunların hepsi aslında baktığımızda modern insanın kaybettiği bağı yeniden anlamlandırma arayışı. Bu bağlamda neler paylaşırsınız bizimle?
0: Şöyle, aslında müzeler bulundukları kentlerde birer odak noktasıdır. Bakın, iletişim ne kadar hızlı olsa da,

0: araçlar ne kadar çok değişse de nihayetinde insanlar o atmosferi, o havayı, o eseri üçüncü boyutuyla beraber yakından görmeyi arzular. Yani siz biliyorsunuz biz mesela sanal müze.org adresimizle birçok müzemizin sanal ortamda belli oranda gezilebilir hale getirecek platformlar ürettik.
1: Ve
0: Burası da
1: Covid
0: çok
1: döneminde
0: sürdü.
1: çok
0: Tabii
1: ilgi gördü değil mi?
0: Covid döneminde özellikle bu tam kapanmalarda çok ilgi gördü. Biz olası tüm olumsuzluklara karşı dayanıklıyız ama gezilebilir alanda da insanların tercih ettiği alanda da az önce aslında onu ifade etmeye çalıştım. Müzelerimizin teşhirlerini sadece tarihin kronolojisine göre sıralamaktansa alt planda o kronoloji devam ederken her bir seksiyonda bir hikaye anlatmaya çalışıyoruz. Biz bunu hem antik kentlerimizde hem müzelerimizde o medeniyetin hikayesini gelen ziyaretçilere verme hedefimiz var. Zaten teşhirdeki değişikliğimizin temel argümanının da sebebi de bu. Dolayısıyla insanlara siz insanların hissedebileceği duygu argümanıyla somut gerçekliği bir araya getirip sunduğunuzda bu dikkat çekici ve talep gören hale geliyor. Son dönemde müze ve öğren yerlerimizin ziyaretçi sayılarındaki artış da bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.
2: Harika. Çocuklar ve gençler bütün bu çalışmaların, bütün bu projelerin neresinde diye sormak istiyorum. Çünkü şu açıdan çok kıymetli Sayın Genel Müdür. Malum çağımız artık hız çağı. Sürekli bir şeylere yetişmeye
1: Evet.
2: çalışıyoruz. Sürekli bir şeyleri yakalamaya çalışıyoruz. Özellikle de genç ve çocuklar açısından baktığımızda o kuşak. Fakat müzelerin şöyle bir esprisi var bence. Örneğin bir müzede yavaş yürümeyi öğrenen bir çocuk, bunu içselleştiren bir çocuk, hayatın içinde de daha sakin, daha soğukkanlı olmayı öğreniyor. Hayattan daha fazla farklı tat almayı öğreniyor. Belki de bugün günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey yetişkinlerden çocuklara kadar geniş bir yelpazede yavaşlayabilmek. Müzelerin bu anlamda nasıl bir misyon gördüğünü düşünürsünüz?
0: Şöyle tam da işte bu bahsetmiş olduğunuz hızı azaltabilmek adına biz teşhirlerimizde zaten keyifli eşikler dediğimiz bazı eşikler koyuyoruz. Mesela şöyle örnek vereyim size. Siz ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza bir müzemize ziyarete geldiniz. Tabii ki büyüklerin ilgisini çektiği kadar belki çocukların ilgisini çekmeyebiliyor oradaki eserler. Ama biz aralarda öyle es noktaları oluşturuyoruz ki o es noktalarında çocukların da ilgisini çekiyoruz. Şimdi çocuk durduğu zaman tabii ki ailede durmak zorunda kalıyor. Bu sayede aslında o yaş grubunun beraber gezme eylemi içerisinde birbirlerini bekleyerek aslında bir müzede olağan işte her seksiyonun bir gezme süresi vardır. O süreyi yakalamış oluyorlar. Yani bunu doğal olarak kendisi oluşmuş oluyor bir ziyaret esnasında. Biz bunu da düşünüyoruz. Özellikle kültür mirasının önemi hakkında insanlarımızın ulaşmamız gerekiyor. Bu kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede çok önemli bir başlık. Biz her yaş grubundan bunu işte okullarımızda yapmış olduğumuz protokollerle, bulunduğumuz tüm müzelerle her yaş grubundan çocuklarımızı biz müzelerimizde, çeşitli müzelerimizde belli etkinliklerde ağırlıyoruz. Yani çocuk etkinliği, genç etkinliği, genç ve orta yaş etkinliği gibi diyelim, her yaşa hitap edecek çeşitli etkinliklerle biz o müzeye alışmalarını istiyoruz. Hedefimiz şu, müzede görmüş olduğu eserlerin ülkemizin kültür mirası olduğu ve ne kadar da önemli ve nadide olduğu bilincine erişebilmeleri bizim için bir amaç.
2: Doğru.
0: İki, neye sahip olduğunu bilmeleri de bir amaç. Yani ülkesinin ne kadar zengin kültür mirası anlamında ne kadar zengin bir ülke olduğunu bilmeleri de bir amaç.
2: Bir de tarihi içselleştirmek.
0: Tabii
2: Yani işte
0: ki.
2: o Kanlı Tabya
1: Tabii
2: Müzesi
1: tabii.
2: gerçekten gezdiğinizde insanın tüyleri diken diken oluyor. Yani bu toprağın nasıl bağımsızlık savaşına sahip olduğu, ne bedeller ödendiği, hangi aşamalardan, hangi süreçlerden geçtiğini nasıl anlayacaksınız?
0: Aynen
2: İşte
0: öyle.
2: buraları gezerek anlayacaksınız.
0: Aynen
1: Sözlü
0: öyle.
1: tarih gibi
0: Kesinlikle.
1: aslında
0: Sözlü
1: değil
0: tarih
1: mi?
0: gibi.
1: Kesinlikle.
0: Yani bunun mesela en somut örneğini şöyle verebilirim. Biliyorsunuz Ahlat Selçuk Meydan Mezarlığı'nda, burası da geleceği miras kapsamında. Bu meydan mezarlığımızın bizi yeni bir karşılama merkezi yaptık. İşte sağ olsun kıymetli kazı ekibimiz orada varlığı bilinen bugüne kadar yüzüne çıkmamış birçok önemli ve görkemli mezar taşlarını onarıp tekrar ayağa kaldırıyorlar. Gece aydınlattık. Hatta şöyle söyleyeyim, ot yangınlarına karşı bile tedbir aldık.
2: Harika.
0: Yani o koskoca mezarlık alanında bir yangın olasılığı da otomatik yer altından döşediğimiz bir sistem var. Kazı başkanımızın koordinasyonuyla beraber yaptığımız. itfaiye gelmeden hemen müdahale edebilecek konumdayız. Bu niye önemli bizim için? Çünkü bizim ecdadımızın, tarihimizin, bizi biz yapan değerlerin somut karşılığı Ahlatlı Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda, kabristanında bulabiliyorsunuz. Şimdi biz bunu hiç bilmeliyiz, öğrenmeliyiz. Biz bu düzenlemeyi yaptıktan sonra 2,5-3 kat ziyaretçisi arttı, inanır mısınız? Çünkü insanlar geldikleri zaman işte...

0: Akşam serinlikte gezmek istiyorlar. Tabii ki inanç değerlerimize saygı duyacak şekilde biz bu ziyaretleri sağlayabilecek tüm tedbirleri yürüyüş yollarının konforunu artırarak, gece aydınlatarak, güzel bir karşılama merkeziyle gelen insanlarımızı karşılayarak, araçlarını park edecek otoparkları dahi yaparak biz bunu sağlamış oluyoruz. Hal böyle olunca
1: Bir yaşam
0: insanlar
1: alanı haline getirmek aslında.
0: tabii ki insanlarımız bunu gördükçe buraya daha çok teveccüh gösteriyorlar. Biz anlattıkça burayı daha çok merak ediyorlar. Merak ettikçe daha çok ziyaret ediyorlar. Biz isteriz ki tüm insanımız tıpkı Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret ettikleri gibi Ahlatlı Selçuklu Meydan mezarlığımızı da ziyaret etmeleri ve birçok tarihi, bizim özellikle kendi Türk tarihi için önemli olan noktaları gezmelerini arzuluyoruz. Yakın bir zamanda gene Bitlis Karçın başında bir şehitlik tespit edildi. İnşallah çok önemli. Yani Kurtuluş Savaşı'ndaki Doğu Cephesi'nde ve oradaki birçok şehidimizin de isim ve secereleri tespit edilmiş durumda. İşte Kütahya'dan, Çanakkale'den, Bursa'dan orada şehit düşmüş askerlerimiz var.
1: Anadolu böyle bir coğrafya
0: Aynen
1: işte.
0: öyle. Yani doğudaki vatandaşlarımız Çanakkale Cephesi'nde

0: de bizim Türk İslam kazıları başlığı altında biz burayı biraz özelleştirdik. Bu kazılarımız ve araştırmalarımıza yeni bir başlık ve sayfa açtık. Bunun için genel müdürlüğümde ben bir koordinatörlük kurdum. İnşallah kendi öz tarihimize dair tüm verileri de yakın bir zamanda tıpkı bugün arkeolojik verileri bulduğumuz gibi Türk İslam tarihine dair verileri, müjdeleriyle de yakında karşınızda oluruz diye umut ediyorum.
1: Az önce kaçakçılıkla mücadele için bilince böyle bir kapı açtınız.
0: Evet.
2: Oradan
1: Oradan
2: girelim.
1: girelim.
2: Evet.
1: Çünkü bir ayağı da o demiştim. Yani biri antik kentler, müzelerken diğeri de kaçakçılıkla mücadele ki bunun için bir daire başkanlığı da kurdunuz. Çok da hızlı ilerliyor ama çok emekli dedektif titizliğinde yapılan bir iş. Kolay değil. Yurt dışından o kaçırılan, götürülen eserleri geri döndürmek. Şu anda yakın zamanda gelecek bir eser var mıdır? Bir yeni müjdeniz. Ve bu zamana kadar kaç eser geldi? Tabii dosyaları açık olan eserler var. Devamlı istiyoruz İngiltere'den, Amerika'dan.
0: Evet.
1: Onlar gelmesi kimilerinin aslında çok zor. Ama yine de umutla bekliyoruz.
0: Yani şöyle ifade edeyim. Bizim kaçakçılık daire başkanlığında çalışan arkadaşlarımız başta daire başkanımız Zeynep Bozhanım Efendi olmak üzere genel müdürlüğümüzde bu işe emek vermiş. Sadece bu daire başkan değil, buna sorumlu olan müze müdürlüklerimiz, kazı başkanlıklarımız, yani aslında bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün birçok birimi bu eserlerin yurt dışından iadesi yönünde oldukça büyük yoğun emek sarf ediyorlar. Biz 2022-2026 yıllar arasında 13.464 kültür varlığımızı ülkemize geri getirdik. Bunun yaklaşık %16'sını da 2026 yıl içerisinde getirdik. Tabii bu açık olan dosyalar boyutu şöyle. Şimdi uluslararası hukukta karşılıklı anlaşmalar, karşılıklı hukuk yollarının denenmesi gibi başlıklar var. Yani bizim bir dosyacı olmamız bunun iz takibine başladığımız anlamına taşıyor. Biz bugün Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İngiltere, Romanya, İspanya, Kanada gibi birçok ülkede ile ilgili biz bu süreçleri yönetiyoruz. Yani bizden yasa dışı olarak çıkartıldığını tespit ettiğimiz bir eserin başta Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda ilgili ülke nezdinde diplomatik girişimle başlıyor her türlü süreç. Sonra hukuki süreçler başlıyor. Arkasından eğer iki ülke arasında bir protokol imzalanmışsa kültür varlığıyla kaçakçılık noktasında işlerimiz birazcık daha kolay ilerleyebiliyor. Bu tabii alt kademesinde birçok emeğin ve birçok donenin olduğu. Ya sadece kendi ülkemizin yasaları burada yeterli olmuyor. Uluslararası hukuktan doğan ve karşı taraf ülkenin yasaları da bağlayıcı. Biz o süreci, o zahmeti çekecek şekilde hiçbir
2: Açık
0: azim
2: kapı
0: eksikliğini
2: bırakmadan.
0: aynen açık kapı bırakmadan devam ediyoruz. Bu çok önemli bir başlık. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti kaçakçılıkla mücadele noktasında asıl artık kuralları koyan ülke oldu. Yani şöyle, biz eserleri iade aldığımız gibi bizde de kaçak yollarla bize geldiğini tespit ettiğimiz eserlerimizi de iade ediyoruz taraf ülkeye. Yani
2: Tek
0: biz bu
2: taraflı bir süreç değil.
0: tabii ki 1970 Sözleşmesi çerçevesinde bu durumu ve bu yürüttüğümüz bu kadar komplike bir çalışmayı biz dönem dönem benim kaçakçılık dairemden işte başta Zeynep Hanım olmak üzere çalışan arkadaşlarımız, emek veren arkadaşlarımızı ve kazı başkanlarımızı farklı ülkelerden bu işi nasıl yaptığına dair anlatmalar için davet ediyorlar. Bunlar bizim için mutluluk verici. Sebebi şu, yani biz artık şöyle bir ülke değiliz. Kabuklarımızı kırdık. Biz artık gücümüzü ortaya koyan, ne istediğimizi bilen ve istediğimiz şeye de doğru strateji ve doğru adımlar atarak sonuçlandıran bir ülkeyiz. Bunun bir yansıması da kültür varlığıyla kaçakçılıkla mücadele. Tüm büyüklerimizin bize vermiş olduğu enerji ve destekle biz bunları yapabiliyoruz. Burada da başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanımıza ve tüm büyüklerimize biz müteşekkir oluyoruz. Çünkü gittiğimiz her noktada tüm kapılar açılıyor. Yani kolluk kuvvetlerimizden tutun gümrük muhafazaya kadar birçok bu işin paydaşı var. Dolayısıyla el birliğiyle bu kadar çok eseri ülkemize getirmiş olmak bizim için gurur verici. Bunun da üzerine çıkacağımızı, daha fazla eserimizi yurt dışına bir şekilde kaçak yollarla getirilmiş eserimizi iade edeceğimize ben inanıyorum. Çünkü bu bir sistem. gönül verdikten sonra da olmayacak iş yok diyoruz.
2: Bir de prensip olarak bir eser

0: bir tarihi kalıntı hangi topraklara, nereye aitse orada olmalı. Yani bunun tartışılacak hiçbir tarafı yok. Orada doğmuş, orada şekillendirilmiş, orada biçimlendirilmiş, emek verilmiş. Yani bir annenin çocuğu gibi aslında baktığımızda.
1: Aynen öyle. Yani o kentin, o medeniyetin bir parçası, o medeniyetin merkezi buraysa, o merkezinde ve medeniyetin kendisinde olmalı o eser. Dolayısıyla hani biz bu mottoyla çok doğru adımlar atıyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi bu işin kural koyucu ülkelerinden bir tanesi olduk.
0: Sonuçlarını da görüyoruz.
1: Sonuçlarını da bu anlamda görüyoruz. Daha iyisini de göreceğiz inşallah. Evet.
0: Tabii programın başından beri büyük bir heyecanla anlatıyorsunuz. Gerçekten de çok kıymetli çalışmalar var yurdumuzun dört bir yanında. Hem arkeolojik anlamında hem müze bağlamında. Fakat bütün bunlara eşlik eden bir kavram var ki onun adı da tanıtım. Biraz da bu bağlamda bize neler anlatırsınız?
1: Tabii.
0: Harika çalışmalar var, müthiş bir potansiyelimiz var. Bunu yurt dışına anlatma anlamında hangi çalışmalar yürütülüyor?
1: Yani şöyle, biliyorsunuz özellikle ülkemizin tanıtımı noktasında bakanımızın özellikle yoğun gayretleriyle Türkiye Tanıtım Ajansı, TGA kuruldu. TGA kurumu ülkemizin 2028 hedefi olan turizmin 12 aya yayılması hedefini stratejisi bağlamında bizimle ilgili yani kültürle ilgili olan kısımlarda çok proaktif çalışıyor. Yani ben yaşadığım, şahit olduğum örnekler üzerinden sadece size örnek verebilirim.
0: Lütfen.
1: Yani işte hedef pazar ülkenin işte influencerlarından tutun da kanaat önderlerine kadar, İşte Go Türkiye sitesinde ülkemizin bu kültürel varlıklarının tanıtımından tutun da işte hedef ülkenin önemli medya kuruluşlarında önemli ilgi çeken yüksek reytinge sahip dizilerinde verilecek mesajlara kadar çok proaktif bir tanıtım stratejisi yürütüyoruz. Hı-hı. Yani bu konuda bürokratik kimliğimden münezzeh olarak söylüyorum. Bu ülkenin bir evladı olarak, bu ülkenin bir vatandaşı olarak atılan bu adımlar çok gurur verici. Yani biz çünkü yurt dışıyla, özellikle bu kaçakçılık başlığıyla, dünya miras alanları başlığıyla çok önemli işlere imza atıyoruz. Şahit oluyoruz, görüyoruz. Yani ülkemizin orada o kültür varlığının veya o değerinin tanıtılıyor olması durumu. Bunun da zaten turizm verileriyle ne kadar faydalı olduğunu, hangi noktalara geldiğimizi kanıtlamış oluyoruz. Yani hiçbir başarı tesadüf değildir. Sadece üzerine doğru planlama yapıp yoğun emek verdiğiniz zaman çok daha iyi noktalara geleceğine eminiz. O yüzden başta TGA olmak üzere ülkemizi tanıtan tüm araçlara, tüm paydaşlara ben de bu ülkenin bir evladı olarak çok teşekkür ediyorum.
0: Tatile çıktığınızda siz de böyle müzeleri gezer misiniz?
1: Ben tabii. Sadece müzeleri öğren yerlerin değil. Ben şöyle biraz böyle dinlenmeyle işi bir arada götüren bir bürokratım. Bir tatile çıktığım zaman izin zamanında olsa bile gittiğim ilde mutlaka tedbirli kıyafet, işte o ilin müzesini, öğren yerini ailemle birlikte ziyaret ederim. Oturup bir çaylarını içerim, sohbetler ederim. Ülkede yani biz şöyle gitmediğin yer senin değildir mottosuyla çalışıyoruz biraz. Sık sık ziyaretlerim oluyor, evet.
2: Ama zor olmuyor mu? Yani şimdi bir taraftan evet nerede eksik var, burası şöyle olmuş. Yani o tatil kafasından çıkıp hemen iş kafasına geri dönüyorsunuz.
1: Yani şöyle aslında iş kafası hiç eksilmiyor. Böyle söyleyebiliriz.
0: Onu
1: yani
0: yayında anladık sayın yani. Evet,
2: o işimiz severek yapınca evet, zaten evet.
1: İş her zaman olmak
2: dakika
1: zorunda.
2: Doğru,
1: yani çünkü önemli bir misyonun yürütücüleriyiz. Bakın kültür mirasına dair tüm iş ve işlemlere sorumluluğuna sahip bir genel müdürlüğün yöneticisi olmak inanın kolay bir iş değil ama biz bu işten vatanımıza ve milletimize önemli bir katkıda bulunduğumuz inancıyla çalışarak o gayretle motive oluyoruz. Tüm büyüklerimizden de biz böyle öğrendik. İnşallah bizden sonraki nesil de aynı motivasyonla devam eder.
2: İnşallah.
1: İnancındayız.
0: Peki bütün müzeler, bütün tarihi kalıntılar elbette ki sizin çocuğunuz gibi hepsini eşit mesafedesiniz ama hani birisi var ki benim için çok etkileyici desiniz. Mesela ben her şeyi gezemedim ama benim bunca yıllık hayatımda Nemrut beni çok etkilemiştir.
1: Evet.
0: Sizin için hangisi diye sorsam?
1: Ya ben şöyle desem, Berlin Müzesi'ndeki Bergama Sunağı benim için önemli. İnşallah. Hı. Tabii bunun ülkemize geri gelmesi önemli. Yani yurt dışına izinsiz yollarla götürülmüş bir eser değil o ama az önce de

0: sizin de ifade ettiğiniz gibi yerinde olmalı. Yani o koca yapının antik kente, Pergamon antik kentindeki yerinde olması önemli.
1: Her sene istiyoruz değil mi onu?
0: Yani şöyle,
1: Dosyayı yeniliyoruz
0: yani
1: yani.
0: şöyle tabii ki bu kültür varlığı kaçakçılığı kapsamına çok girmiyor şu sebepten. Hani izinsiz yollarla yurt dışına çıkarılmış bir eser mahiyetinde değil.
1: Hediye edildi belki, evet.
0: Evet, dolayısıyla ama sonuçta o kültür varlığının olduğu kentte olması gerçekliği var. Bu işin bir etik kuralı var. Bu etik kuralı biz de çok zorluyoruz. Biz geleceği miras kapsamında İzmir Bergama'da Pergamon Antik Kenti'nin çevre düzenlemesi projelerini incelerken o müzenin olduğu yerde belki bir dijital enstalasyon yapacağız. Diyeceğiz ki bunun gerçek yeri burası. Bir gün inşallah bu sunakta gerçek yerine gelir mesajını
1: İnşallah.
0: gelen tüm ziyaretçilere vereceğiz. Benim için de o diyeyim.
1: Tüm müzeler çocuğu gibi olduğu için
2: Evet.
1: seçim yapmadı.
2: Ben
1: Yani
2: farkındayım onun.
1: orada kritik bir
2: Farkındayım.
1: şekilde stratejik davrandınız.
0: Estağfurullah,
2: Tabii
0: estağfurullah.
2: sonuçta bizim
0: Hepsi
2: gibi sade
0: kıymetli.
2: vatandaş değil Sayın Genel Müdür.
1: Evet.
2: Bir sorumluluğu var.
1: Tabii ki.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İncecik Öz. Çok teşekkür ediyoruz. Yani işinizi sevgiyle, aşkla yaptığınız o kadar belli ki. Yani o enerjiyi biz aldık.
1: Evet.
2: Eminim bizi dinleyenler de o enerjiyi almışlardır. Bu enerjiniz hiç bitmesin.
0: Ben çok teşekkür ederim. Hem başta dinleyen vatandaşlarımıza hem sizlere ülkemizin kültür mirasına sahip çıkmaya, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele etmeye, alanda bulundukları, yaşadıkları coğrafyalarda olası kaçak kazılarla karşılaşıldığı zaman en yakın kolluk birimine veya müzeye haber verme ricasıyla yayınınız için bizi davet ettiğiniz için ben sizlere çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Ayağınıza sağlık,
2: Sağ olun.
1: emeklerinize sağlık.
2: Yeni projeler, yeni buluntular olduğu sürece sizi burada ağırlamaktan yine çok büyük bir mutluluk
1: Evet,
2: duyacağız.
1: çok
2: Sağ
1: büyük
2: olun.
1: mutluluk
2: Ayağınıza,
1: duyacağız.
2: yüreğinize sağlık. Çok
1: Sağ olun.
2: teşekkür ediyoruz.
1: Bir programımızın daha sonuna geldik. Her seferinde ayrı bir hüzün,
2: Evet.
1: ayrı bir mutluluk bir
2: Doğru.
1: taraftan da.
2: Zamanın
1: Çünkü çok
2: yetmediği
1: kıymetli,
2: duygusu.
1: kesinlikle
2: Evet.
1: çok kıymetli konukları ağırlıyoruz. Ve en son olarak hep şunu söylüyoruz. Hayallerinizin hayat bulduğu, sanatla buluştuğu bir hafta olsun.
2: Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Hayal, hayat, sanatın kaçırılmayacak sohbetlerini canlı yayında kaçırdıysanız podcast'te yakalayabilirsiniz. Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 3 Ağustos 2026 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463

0: 34-21. TRT.tr, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün program akışımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Telefon hattımızda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı olacak. Bir diğer telefon bağlantımızda TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turkçu bizlerle birlikte olacak. Yunanistan'ın gündemini bize aktaracak. Son bölümde ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez olacak.
1: Bugün ne oldu?
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı Sabah'la görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir El Ahmet Es Sabah'la telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Kuveytli mevkidaşı Sabah'la bölgedeki son durumu ele aldı. AK Parti, terörsüz Türkiye sürecine dair düzenlemeyi imzaya açtı. AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Ömer Çelik, Netanyahu şebekesi barışı savunanları sabote ediyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Çelik, Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır. Netanyahu saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlenmektedir dedi. Gazze'de ilaç krizi derinleşiyor, kanser hastalarının tedavisi risk altında. Gazze şeridindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesi ve insani yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme krizinin derinleştiğini, özellikle kanser ve kan hastalarının tedavisinin ciddi risk altında olduğunu bildirdi.

etti. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen son 24 saatte 19 Filistinliyi öldürdü. İsrail'in açıklanan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 19 Filistinli hayatını kaybetti. İspanya Dışişleri Bakanı Alvarez, düzensiz göç nedeniyle Avrupa'dan dayanışma talep edileceğini söyledi. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Alvarez, ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentine yönelik düzensiz göçmen akını nedeniyle Avrupalı ortaklarından dayanışma talep edileceğini bildirdi. İran basını Hürmüz Boğazı'nda MQ-9 tipi bir İHA düşürüldü açıklamasını yaptı. Fars Haber Ajansı'nın haberinde devrim muhafızları ordusu hava kuvvetlerine bağlı hava savunma sistemi tarafından

bir MQ-9 tipi İHA'nın tespit edildiği ve vurularak düşürüldüğü ifade edildi. İran, Umman'la görüşmeler Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine odaklanıyor açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile müzakere halinde değiliz. Umman'la görüşmeler Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor dedi. İsrail Savunma Bakanı Katz'dan İran'a tehdit geldi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda gündemdeki gelişmelere ve İran'la yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Katz, İran'ın İsrail'e saldırması durumunda ülkeye ağır bir darbe indirileceği tehdidinde bulundu. Son haberimiz ekonomiden. ABD, İran diplomasi beklentisi Brent petrolü 85 doların altına çekti. Cuma günü 90,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün Ekim vadeli varil fiyatı günü 90,12 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 9:10 itibariyle

yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon attığımızda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Arzu Hanım, hoş bulduk. Güzel bir yayın, güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilimi konuşuyoruz. Gündemimizin ilk sırasında yer alan konu bu. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Washington'un hafta sonu İran'a yönelik yeni ve yoğun saldırılar planlıyor olabileceğine ilişkin haberlerin ardından bir açıklama yaptı. Hızla bir anlaşmaya varılması şartıyla bu saldırıları iptal ettiğini söyledi. Bir yandan da bir müzakere bilmecesi yaşanıyor iki ülke arasında. Görüşmelerin bugün başlayacağını söyledi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Ancak İran böyle bir planlarının olmadığını açıkladı. ABD'nin İran politikasındaki bu çelişkili söylemlerini nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, tam bir belirsizlikler çağındayız. ABD ve İran arasındaki ilişkide bu belirsizlikler çağını doğrular nitelikte. Çünkü Trump'ın söylemleriyle İran yönetiminin söylemleriyle asla birbirine örtüşmediği gibi Trump'ın çok üst perdeden söylemleri var. Yani bir medeniyeti yok edeceğim dedi. Ülkede hiç insan kalmayacak dedi. Taş taş üstünde kaçın. Bakın bu tip söylemlerle diplomasi yönetmek kolay değil. Çünkü siz böylesine ağır tehditkar bir cümle kurduktan sonra İran masaya oturursa ve bu durumda İran'daki vatandaşların haklı bir tepkisi doğacaktır. Bir tarafta ABD'nin İran'da katliam yapacağına dair cümleler, sivil hedefleri vuracağını, içme suyu tesislerini vuracağını, elektrik santrallerini vuracağına dair söylemler. Ardından da tam da bunun üstünde eğer İranlı diplomatlar ya da heyetler masaya oturursa bu durumda İran'daki vatandaşlar haklı olarak şu serzenişte bulunabilir. Zaten 1979'dan beri bir söylem var. Küçük şeytan İsrail, büyük şeytan Amerika diye. Ve bu söylemin üstüne bu kadar ağır tehdidi duymanıza rağmen nasıl masaya oturuyorsunuz? Şimdi Trump'ın adım adım bunu anlaması lazım. Bunu öğrenmesi lazım. Orta Doğu'ya ilişkin şu ana kadar ortaya koymuş olduğu hemen hemen hiçbir yaklaşım tipinin realist olmadığı, Orta Doğu coğrafyasını anlamadığı, tanımadığını hep beraber gördük. Yani Gazze meselesinde bir ateşkes süreci söz konusu diye bakıyoruz. Fakat maalesef insan hayatını kaybetmeye devam ediyor. Lübnan'da bir barış oldu diye deklarasyon var. Ama Lübnan'daki işgal giderek artıyor. Ürdün asla vurulmayacak deniyor. Ürdün'e her gün bombalar yağıyor. Katar, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak bunların tamamı Amerika'nın güvenlik şemsiyesi altında deniyor. Fakat görüyoruz ki her bombaya da her İHA drone isabet ediyor. Dolayısıyla bu süreç şu ana kadar Amerika tarafından stratejik anlamda iyi yönetilemedi. Bu iyi yönetilemiyor olmasına rağmen her iki tarafında ne kadar yorgun olduğunu biliyoruz. Savaşın kazananı olmadı. Stratejik hatta kaybedeni oldu. Kim kaybetti? Amerika kaybetti. Çünkü söylemleri vardı. Rejimi değiştireceğim. Nükleerle ilgili hiçbir şekilde en ufak bir üretim yapamayacaklar. Balistik füzeler artık ateşlenemeyecek. Vekil aktörlerle hiçbir münasebet kalmayacak dedi. Hiçbiri olmadı bakın. Hiçbiri olmadı. Şimdi bunların hiçbiri olmadığını üstüne üstlük bir de Hürmüz'de bir kayıp kaçakla karşı karşıyasınız. Şimdi İran şunu gördü. Trump'ın bir aşil tendonu var ve oradan yakaladı. Hem Kasım'daki seçimler, hem vatandaşlarına barış vaadi, hem enflasyonla mücadele, hem faizin indirileceğine dair Amerika'daki söylemler, hem de bunlara tezat olacak şekilde benzin ve mazot fiyatlarının Amerika'da her gün artıyor olması. Şimdi İran bunu okudu ve kaybedecek daha az şeyi var. Şimdi İran zaten binler

0: Önce şehit verdi. İran dini liderini kaybetti. İran daha ne kaybedebilirim sorusunu kendine soruyordur muhakkak. Ama Amerika ne kaybedebilir? Körfez'deki bütün müttefiklerini kaybedebilir. Eğer böyle devam ederse İran Amerika'nın restini gördü ve bence daha büyük bir restle cevap verdi. Siz dedi bizi vurursanız ertesi gün senin sözde müttefikin olan Körfez'deki devletlerde ben yaşamı durduracağım dedi. Şimdi bu devletlerin gücü ne ki? Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin ya da Katar'ın dayanma gücü ne ki? Çok zayıf. Fakat Amerika biliyor ki eğer Körfez'de gerçekten müttefiklerini kaybederse bir daha onları yakalayamaz. O bakımdan ben tabii ki müzakerenin devam edeceğini öngörüyorum. Diplomasi masasının hiç dağılmadığını düşünüyorum. Fakat ABD'nin bu üstlendi söylemden adım adım vazgeçmesi lazım. Bu normalleştirmemesi lazım. Çünkü onurlu bir barış istiyor İran. Makul, rasyonel bir barış istiyor İran. Haysiyetli bir imza atmak istiyor. Bu haysiyetli imza için davetin de haysiyetli olması lazım. Umarım Trump'a kıymetli danışmanları kulaklarına bunu fısıldar. Çünkü bu yol Orta Doğu açısından doğru bir yol değil aslında.
1: Evet. Bir de Tahran'dan yapılan bir açıklama var. Hürmüz konusunda Uman'da görüşmelerin sürdüğünü duyurdu İran. Bu görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkar?

olumlu bir sonuç çıkar. Şöyle çıkar. Aslında 14 madde mutabakat metninde çok kuvvetli maddeler var. Yani ABD'nin de İran'ın da evet dediği, hatta İran'ın lehine olan çok fazla madde var. Tıkanılan nokta Hürmüz'se bunu ben gayet masum buluyorum. Çünkü İran bir savaş tazminatı istiyor. Bu savaş tazminatını parasal anlamda tek seferde alamayacağını gördüğü için de yeni bir yol haritası geliştirdi. Ne diyor İran? Madem ben Amerika'nın şehit ettiği insanlardan dolayı, savaş suçundan dolayı bir tazminat alamayacağım, o zaman şöyle yapalım. Hürmüz benim olsun. Hürmüz'den geçen gemilerden ben belirli bir ücret alırsam böylece tatmin olurum. Nedir o ücret? Hukuki anlamda şu söyleniyor. Bu gemiler bundan sonra açık deniz kısmından değil, Hürmüz'ün İran tarafına doğru olan karasularından geçsin. Karasularından geçerken de bir kılavuz hizmeti alsınlar. Kılavuz hizmeti

0: bağlamında ne yaptırım kaldı, ne ceza kaldı, ne sözde sadakat, ne ahde vefa. Evet, doğru. Bunların hiçbiri yok. Ama ABD de buna, NATO devletleri de buna. Evet, hatta bir adım ileri gideyim. Asya'daki devletler de buna pek sıcak bakmayacaktır. Navlun fiyatları artıyor, sigortacılık maliyetleri artıyor, petrolün, doğal gazın değeri, maliyeti artıyor. O bakımdan ben diplomasi masasının kurulacağını, Hürmüz'de daha makul bir yol haritası için taraf devletlerin biraz daha çaba sarf etmek zorunda olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, bir diğer konu başlığı Türkiye-Irak ilişkileri. Geçtiğimiz hafta Irak Başbakanı Ali Falih Ezzeydi Türkiye'deydi ve iki ülke arasında varılan mutabakat ve imzalanan anlaşmalar var. Bu anlaşmaların, bu mutabakatın bölge politikalarına etkisi nasıl olur?
0: Çok kıymetli bir defa. Bölgesel manada eğer istikrardan, barış ve huzurdan yana güçlü bir söylem geliştireceksek Irak'ta olası bir Erbil-Bağdat arasında mesafe açılmamalı. Yeni bir krizi kaldırabilecek noktada değil Irak. Başbakanın söylemlerinin Türkiye ya da bölgeye dair karşıt bir alanda cereyan etmemesi lazım. Şimdi olmazsa olmaz şartlar var. Her ikisinde ben sağlandığını düşünüyorum. İran tarafından belki de dikte edilen bir kişi başbakan olarak seçilemedi. Daha makul, Türkiye'yi tanıyan, bölgeyi bilen ve büyük oranda Batı dünyasıyla entegre olmaya gayret eden bir kişi Ali başbakan seçildi. Bu çok önemli bir artı değer. İkincisi ise evet, Türkiye ile Irak arasında beş kalemde ortaya çıkan büyük anlaşmalar. Bu antlaşmaların içerisinde karayolları, ulaşım hatları, sağlık bağlamlı, eğitim bağlamlı, mesleki eğitim noktasında çok önemli protokoller var. Ama içlerinden bir tanesi bizi 1926'ya götürüyor. Biliyorsunuz 1923 Lozan Antlaşması'nda çözülemeyen temel meselelerden bir tanesi Musul ve Kerkük konusuydu. 1926'da Türkiye, Irak ve İngilizler arasında yapılan üçlü bir antlaşmayla, değil mi? Ankara Antlaşması'yla bu mesele şöyle bağlanmıştı. Musul petrollerinde Türkiye'ye bir pay verilecek. Bu pay da %10 kadar olacak. Bir imtiyaz değil, Irak'ın elde ettiği gelirlerden bu para ödenecek şeklindeydi. Bu para kah ödendi, kah ödenmedi ama 1930'lara kadar bu süreç devam etti. Fakat ne kadar enteresan ki aradan tam 100 yıl geçti. 1926'daki bizim çok da beklentimizi karşılamayan bir antlaşma.

0: Petrolleri'ne ortak oldu. %15. Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı artık her gün kritik bölgelerindeki bazı yataklarda bir ortaklık kurmuş vaziyette. Bunun şöyle bir anlamı var. Türkiye bu manada enerji fakiri bir ülke. Enerjide petrol ve doğalgazı dışa bağımlı bir ülke. Bu gayet normal. Yani coğrafyanızda petrol ve doğalgaz yoksa yoktur. Halbuki çok önemli aramalar da yapıyoruz. Bunu da ısrarla vurgulamak lazım. Ama şimdi ne yapıyoruz? Dış ticaret bağlamındaki en büyük açığımız olan enerji açığında sahada bir Türk devlet firmasıyla yer alıyoruz. Hem bölgesel istikrar açısından önem arz ediyor. Hem Kerkük'ün statüsü ve bir Türkmen valinin konumunu kuvvetlendirecek şekilde bir mana arz ediyor. Aynı zamanda Erbil ve Bağdat'ın yani bölgesel yönetimle merkezi hükümet arasındaki olası krizleri önleyecek şekilde Türkiye pozisyon alıyor. Hem de Türkiye artık petrol bağlamlı açığını kapatacak çok önemli bir süreci yönetiyor. Neresinden bakarsanız bakın ben bunun tarihi bir adım olduğunu düşünüyorum. Irak ve Türkiye arasındaki kalkınma yolu stratejisinin beraberinde Irak-Suriye ilişkilerinde de çok daha olumlu bir havaya döneceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü çok uzun yıllar Suriye etkisini İran üzerinde hep beraber görmüştük. Suriye'nin İran'la, İran'ın da Suriye üzerinde büyük bir yönetsel etkisi vardı. Şimdi 8 Aralık 2024'ten sonra Suriye'de bir devrim oldu ve Esad ailesi sistemden elemine edildi. Hemen bunun üzerine bakıyoruz ve İran'la Suriye ilişkileri kopma noktasına geldi. Bunun Irak'a da etkisi var. Çünkü Irak nüfusunun %65'i Şii olan bir devlet. Ve Irak'ta İran'ın etkisi içerisinde kalan çok önemli gruplar var. Şimdi istiyoruz ki İran'dan bağımsız Suriye ve Irak komşu olduklarını hatırlasınlar. Coğrafi olarak değil, siyasi olarak, değer yargıları olarak da bu iki devletin yan yana gelmesinin bir zorunluluk olduğu kanaatindeyiz. İşte Türkiye Irak'la geliştireceği kalkınma yoluna üstüne bir de Suriye eklemeyi başarırsa Türkiye, Suriye ve Irak arasında yeni bir refah modeli, yeni bir kalkınma modeli doğabilir. Ben buna Irak açısından Türkiye'nin ilk adım attığını düşünüyorum. Devamının da çorap söküğü gibi geleceğine inanıyorum.
1: Bir de tabii Türkiye'nin savunma sanayi alanında kat ettiği mesafe var. Bu mesafe bölge barışına nasıl bir katkı sağlar? Ya da böyle bir bağlantı kurmak doğru mudur? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii Türkiye bu coğrafyayı çok iyi tanıyor. Biz Türkler 1000 yıl aşkın bir zamandan beri bu coğrafyadayız ve dinamiklerini iyi biliyoruz. Eğer bölgesel anlamda güçlü bir devlet olmazsa, bölgesel anlamda bir bölgesel güç ortaya çıkmazsa, maalesef emperyal devletlerin, bu zaman zaman Sovyetler Birliği olmuş, zaman zaman İngiltere olmuş, zaman zaman ABD olmuş ve sıklıkla son yıllarda ABD oluyor. Onların aralara sızdığı bir zaman dilimini görmüşüz biz hep. Ama ne zaman bu devletler arasından Orta Doğu coğrafyasında çok güçlü bir devlet öne çıkmış, evet, batılı devletler bu arada sızamamışlar. Şimdi biz öyle bir dönemi yeniden yaşamak ve yaşatmak niyetindeyiz. Bu devletlerden biri olan Orta Doğu ya da Doğu Avrupa'da diyebiliriz ya da Türkistan coğrafyasında, Türkiye Cumhuriyeti, şayet adım adım siyaseten, iktisadi olarak ve savunma doktrini bağlamında güç kazanırsa, kuvvet kazanırsa, diğer devletler bu coğrafyanın hamisinin olduğunu bilirler. Bu coğrafyada yayılmacı olmayan, irredentist olmayan, diğer devletler üzerine bir fetih psikolojisiyle hareket etmeyen Türkiye, savunma sanayinde ortaya koyduğu perspektifle beraber bir caydırıcılık arz ediyor. Yani biz ara ara bunu söylüyorum, sizinle de sohbet ediyoruz.
1: Evet.
0: Biz savaş satmıyoruz, biz savaş üretmiyoruz, biz savunma üretiyoruz. Barış için caydırıcılık üretiyoruz. Caydırıcılık üretiyoruz ki yarın bir gün bu bölgeden olmayan bir devlet kolay kolay buralara kanalize olamaz. Ya da bu devletler kendi içlerinde problem yaşayacak kadar çatışmacı bir yaklaşım içerisinde birbirlerine karşı

0: bir hasmane tutum sergilemesin. Desinler ki Türkiye var. Desinler ki problem olduğu zaman Türkiye'nin kapısını çalalım. Nasıl Somali ile Etiyopya bizim kapımızı çaldı? Pakistan-Hindistan barışında Türkiye etkiliydi. Afganistan'la Pakistan çatışmasının sonlanmasında Türkiye doğrudan sahadaydı. Suriye'nin bölünmemesini sağladık. Libya'nın parçalanmamasını sağladık. Irak'ta Erbil ve Bağdat arasında kopmuş olan diyalog kanallarını yeniden kurduk. Nasıl ki İran'da, Başkan Trump söyledi bunu değil mi? Amerikan Başkanı. Biz bazı gruplara silah vermiştik ama silah doğru yere ulaşmamış diye. Nasıl ulaşmadı? Oradaki bazı ayrılıkçı Kürt gruplarının terörize olmasına müsaade etmedik. Türkiye, yeri geldiği zaman Barzani'yle, yeri geldiği zaman Talabani'yle yapmış olduğu doğru diyaloglarla İran'da bu tip bir kalkışmaya müsaade etmeyeceğini, müsamaha göstermeyeceğini söyledi. Şimdi demek ki taşlar yerine oturuyor. Bir Gazze meselemiz var. Bir İsrail sorunu var bu coğrafyanın. Fakat bu coğrafyada İsrail sorununu en başından dönüp de yeniden konuşabilmek, yeniden dizayn edebilmek istiyorsak önce diğer devletler yan yana gelebilmeyi öğrenmeli. Diğer devletler aralarında problem olmadan Gazze'ye, Batı Şeria'ya, Filistin'e sahip çıkabilecek halet-i ruhiye erişmeli. Buna erişmenin yolu da bu bölgede bir tane büyük gücün diğer devletlere kalkan görevi görebilecek kadar kudretli olmasından geçer. O yüzden ben savunma sanayinde ortaya koyduğumuz performansın bölgesel barışa hizmet edeceğine sonsuz ve kalbi bir inanç besliyorum.
1: Peki efendim. Bu hafta bu gündem başlıklarıyla haftaya başlıyoruz. Bakalım hafta içerisinde olaylar nasıl gelişecek? Hep birlikte takip edeceğiz. Önümüzdeki hafta sizinle sohbetimizde bu haftanın bir değerlendirmesini de yaparız. Bugünün başlıklarını sizinle birlikte konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız
0: tamam,
1: için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam, güzel bir hafta diliyorum.
1: Sağ olunuz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Orallı konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantımız daha var sevgili dinleyicilerimiz. Telefon attığımızda TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu bizlerle birlikte. Hakan Turpçu merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Yunanistan'da gündemde hangi başlıklar var?
1: Evet, Atina'dan tekrar merhabalar. Yunanistan'da en önemli gündem maddesi günlerdir aynı. O da orman yangınları. Yunanistan'da etkisini sürdüren bu aşırı sıcaklarla beraber gelen orman yangınları günlerdir devam ediyor. Neredeyse bir haftayı geçti ve ülkenin büyük bir bölümünde yüksek yangın riski alarmı verilmiş durumda. Yani Yunanistan tam anlamıyla yangın yerine döndü. Tüm ülke alevler içinde desek yeridir. Ülkede yılın en zor günleri yaşanıyor birkaç gündür. Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri tam kadro katıldı. Tüm yıllık izinler iptal edildi. Hatta Yunan Silahlı Kuvvetleri de katıldı. Yunan komandoları da söndürme çalışmalarına katılmak için sahaya durumdalar. Yani günde 60-70 arası değişen rakamlarda yeni orman yangını çıkıyor. En büyük cephe nerede? O da Orta Yunanistan'dır. Atina'dan Mora Yarımadası'na doğru giderken Korint Körfezi tamamen yanıyor. Ve orada Viyotya ve Porto Germano bölgesinde çok büyük cepheler var, yangın cepheleri. Yani bu kısma Batı Atika'da deniyor aslında. Bu bölgede yangınlar günlerdir devam ediyor. Yüzlerce ev alevlere teslim oldu ve tamamen yok oldu. Binlerce kişi tahliye edildi bu Korint Körfezi bölgesinden. Ve maalesef dün bu bahsettiğimiz bölgedeki orman yangınlarından üzücü bir haber geldi. Yangınlarda görev yapan iki helikopter havada çarpıştı. Helikopterlerden birinde bulunan bir Danimarkalı, diğeri Yunan iki kişi hayatını kaybettiler. Diğer helikopterdeki iki kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bilgisini de verelim. Şimdi geçtiğimiz günlerde Brit Adası'nda ve Mora Yarımadası'ndaki yangınlarla mücadele eden 3 itfaiyeci de hayatını kaybetmişti. Yani toplam kayıp sayısı 5'i bulmuş oldu. Bu bahsettiğimiz üzücü helikopter kazası az evvel de bu bahsettiğimiz bu en büyük yangın cephesinde Korint Körfezi bölgesinde meydana geldi. Şimdi bu bölgede ayrı ayrı çıkan birçok yangın birleşerek kontrol altına alınması zorlaşan devasa cepheler haline geliyor. Sadece bu bölgede Korint Körfezi'nde 500'den fazla itfaiyecinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını belirtelim ki Fransa ve Romanya gibi ülkelerden gelen ekipler de var bunlara ek olarak. Ama gidişatın bugün 5. gününde pek de umut verici bir tablo ortaya çıkmadığını söyleyelim. Sadece bu bölgede 200'den fazla ev yandı ve yine sadece bu bölgede 110 bin dönümlük arazinin kül olduğu bilgisi paylaşıldı bugün Yunan devleti tarafından. Şimdi bu Korint Körfezi'ndeki yangın günlerdir devam ediyor ama sadece burada yok alevler. Girit Adası'nda ve Paros Adası'nda da günlerdir devam eden yangınlar var. O zaman nispeten kontrol altına alınmış durumda bugün itibariyle. Girit Adası'nda şiddetli rüzgar sebebiyle ki saatteki hızı 150 kilometreyi aşan rüzgardan bahsediyorum. Havadan söndürme çalışmaları günlerdir yapılamıyor. Sadece karadan müdahale yapılıyordu yangına. Ama bugün artık fotoğraf, yani tablo, ortaya çıkan tablo nispeten daha iyi kontrol altına alındı bilgisi var Yunan basınında. Bu arada son olarak şu konudan da bahsedelim yine sıcak havalarla ilintili. Ağustos ayı Yunanistan için tatil ayı demek. Ağustos başı ayı o biri itibariyle, Ağustos'un biri itibariyle tüm Yunan halkı adalara akın ediyor. Şehirler boşalıyor. Sadece turistler kalıyor Atina gibi, Selanik gibi büyük şehirlerde. Bu yıl da ayın biri itibariyle tatilci akını başladı. Yani şöyle söyleyeyim, günde Atina'dan feribotlarla 60 binden fazla yolcu Yunan adalarına gidiyor. Sadece feribotlarla bir kitlesel göç yaşanıyor tabiri caizse. Sadece Girit Adası'na Atina'daki Pire Limanı'ndan bir günde 23 feribot seferinin yapıldığını belirtelim. Yani günler biraz evvel de bahsettik. Yangınlarla boğuşan Girit'te bir yandan da turist akını da devam ediyor. Bu trajik, bu tezat bilgiyi de aktardıktan sonra Atina'dan Yunanistan gündeminden bugünlük söyleyeceklerimiz bu kadar diyelim ve sözü size devredelim.
0: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızdaydı.
2: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız bu bölümde sevgili dinleyicilerimiz. TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Bugünün ekonomi açısından en önemli gündem başlığı Temmuz ayı enflasyon oranları. Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 oldu. Bu verileri nasıl değerlendirmek lazım?
1: Şimdi iki biliyorsunuz bir yurt içi üfe var. O maliyet enflasyonu göstergesi, bir de talep enflasyonu göstergesi, o da TÜFE. Şimdi tabii bu iki resmi yan yana koyup bir ana tespitimizi yapmamızda fayda var. Çünkü Merkez Bankası biliyorsunuz sıkı para politikası uyguluyor. Sıkı para politikalarında temel amaç talebi baskılamaktır. Dolayısıyla talep tarafından gelen bir enflasyonsa evet o politika etkili olabiliyor. Ama artık enflasyonun kaynağında bir değişim varsa o zaman para politikaları biraz etkinliğini kaybedebiliyor. Dolayısıyla maliyet, tabii maliyette biraz artış bekliyorduk. Malum ne yazık ki enerji tarafındaki bu jeopolitik risklerden kaynaklı bu tarafta böyle bir şey vardı.

0: Talep tarafında TÜFE'yi değerlendirdiğimizde, alt kalemlere de baktığımızda artık bir de tabii şöyle bir verimiz daha var. Onu da ben enflasyonun yanına ekleyelim. Hane halkı kredi kartı ödeme endeksi. Şimdi ona da baktığımız zaman gerçekten talep tarafında bir şey var, durulmuş. Yani Merkez Bankası amacına ulaşmış. Ama tabii üst gelir grubunun tüketimi devam ediyor. Onlar çünkü kredi kartsız tüketim yapıyorlar ya da bankadan kredi almadan tüketim yapıyorlar. Bunu konut satışlarından da gözlemliyoruz. Yani ipoteksiz satışlar çok %80, yani satılan evlerin %80'i
1: Yani
0: ipoteksiz
1: kendi paralarıyla kredi çekmeden ev
0: satışlar.
1: alıyorlar. Üst gelir grubu.
0: Kesinlikle ve malum arz tarafındaki konutlara da baktığımız zaman gayet
1: Yüksek gelir
0: yüksek
1: grubuna hitap ediyor.
0: gelir, kesinlikle otomobil tarafında da benzer sonuçları izleyebiliyoruz. Şimdi dolayısıyla bu verileri siz rakamları söylediniz. Biraz tabii şu anda Merkez Bankası'nın kafası biraz karışık gidiyor. Yani tabii ki dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Her enflasyon sonrası bir Merkez Bankası acaba ilk toplantıda ne yapar? Yani Merkez Bankası'na enflasyon bir alan açtı mı faiz indirimi için? Bunları hep sorgulamaya çalışıyoruz ama artık bu noktada enflasyonun Merkez Bankası'na açtığı bir alan gibi değil. Biraz daha Merkez Bankası malum finansal istikrara öncelik tanıyan bir noktaya da gelmiş durumda. Ama görünen o ki, yani o alt kalemlere de baktığımız zaman TÜFE'de, yurt içi TÜFE'de de benzer şekilde biraz TÜFE'nin %30'ların altında bir seviyelerde yılı kapatıcı ana eğilimine de baktığımızda, özel kapsamlı TÜFE B ve C grupları rakamlarına baktığımızda ki mesela C grubu 29,91 olmuş. B grubu da 30,98'de. Bunlar hep ana eğilimlerini bize gösteriyor. Ve Merkez Bankası da faiz indiriminde biraz daha cesur olmasını sağlıyor. Dolayısıyla şu verilere dikkat edersek ve umarız tabii ki, yani bunu artık eklemeden yapamıyoruz. Yeni bir jeopolitik risk denkleme dahil olmaz ise büyük olasılıkla 30'un biraz altında yılı kapatırız gibi görünüyor. Şimdi böyle olursa da politika faiz oranında 37'de kalmaz tabii ki.
1: İndirim gelir, faiz indirime gelir.
0: Kesinlikle, yani şu ana kadar baktığımızda artı 5 6 puan gibi bir reel faizin yeterli olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani bir de kur artışı da biraz hafif enflasyonla ya da altında kaldığı takdirde bu paranın TL'de kalması için yeterli oluyor. Bu da bize şöyle bir sonuç çıkarıyor. Eğer 30'ların biraz altında bir enflasyon olur ise yıl sonu itibariyle, o zaman çok büyük olası politika faiz oranında 37 değil, 35'ler civarında. Yani şu an itibariyle Merkez Bankası sanıyorum 4 toplantısı kaldı. 200 bas puan gibi. Her şey yolunda giderse tabii ki, yeni bir enerji sorunu, ki enerjide de zaten şu an itibariyle 2026'nın ortalamasında bayağı 85 dolarların üzerinde bir ortalamaya geldik maalesef petrol
1: Petrolde.
0: varil fiyatında. O da bir yerde enflasyonları bayağı bir yansımış
1: Artıracaktır
0: gibi
1: tabii ki.
0: duruyor. Bundan sonraki yansımaları biraz daha sınırlı kalabilir. Yani dolayısıyla bu son enflasyon verisinin biraz olumlu olduğunu görüyoruz. Ama Merkez Bankası'nın da şu ilk aşamada tam bir faiz indirim için alan oluşmadığını şu aşamada vurgulayabiliriz. Yani tabii ki orada bir süre daha maalesef bir dolara kaçacak mı para, dolarizasyon yeniden başlar mı, bunu gözetmek de durumunda. Ama şöyle bir maalesef tabii süreç uzadıkça, sıkı para politikaları süreç uzadıkça şu yan etki çok belirginleşmeye başladı. Tabii birkaç yan etki var da şu yan etki çok belirgin hale gelmeye başladı. Arz tarafı da bir taraftan baskılanmaya başladı. Yani tamam biz talebi baskılayalım ama arz da
1: Ha,
0: baskılanıyor.
1: peki üretim de o
0: Ha,
1: O boyutta da sorun oluyor diyorsunuz.
0: Kesinlikle. Yani çünkü orada da maliyet, finansman maliyeti yüksek olunca firmalar tabii ki yatırım yapamıyor. Çok fazla üretimlerini arttıramıyorlar. Artı maliyet artışında bir yerde fiyatlamaya da yansıtmaya çalışıyorlar. Evet. Öyle olunca tabii arz, asıl şu noktada biraz arz tarafı hareketlenebilse, tam anlamıyla talep de baskılanmışken, o zaman işte enflasyonda daha belirgin bir düşüş izleyebiliriz. Evet. Ama arz da artmıyor. Talep baskılanmış durumda. Tabii ki görüyoruz ki enflasyondaki düşüş sınırlı kalıyor. Bakın 32.11 31.75, yani bir önceki şeye göre kıyasladığımızda ve ne yazık ki geçen sene Temmuz'da 33.52, yani 12 ay önce 33.52, yani şu an geldiğimiz nokta 31.75, yani bayağı bir yatay bir enflasyon izliyoruz. Ve tabii yataylaşmış bir enflasyona da atalet oluşması diyoruz. Enflasyonda atalet. Yani yapışkanlık olması anlamına geliyor ki bunu Merkez Bankası istemiyor. Onun için çok artık ince ayarlar devreye girmesi gerekiyor. Makro ihtiyati tedbirler tamam ama orada da artık biraz alan daralmış gibi de görünüyor. Bu bağlamda biraz kredi tarafının rahatlaması lazım. Yani faiz indirimi gerçekten çok önemli. Dediğim gibi, yani talep zaten baskılanacağı kadar baskılanmış. Yani şimdi biraz faiz indiği takdirde insanlar hemen koşup gidip ihtiyaç kredisi, tüketici kredisi alıp hemen tekrar tüketime geçmeyecekler.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Maalesef alım gücünde belirgin bir düşüş var. Bu bağlamda Merkez Bankası'nın eyvah ben faiz indirirsem talep yeniden canlına gelir gibi bir kaygı yaşamaması lazım. O kaygıyla arz tarafı da maalesef baskılanıyor beraberinde. Onun için çok kritik bir kavşak dönüm noktasına geldi Merkez Bankası.
1: Bakalım nasıl bir karar alacak önümüzdeki aylarda, yıl sonuna kadar.
0: Evet, ama ben biliyorsunuz Merkez Bankası'nı gereken her şeyi yapıyor, proaktif davranıyor. Eminim burada da gereken adımı eminim hesaplıyorlardır.
1: Atacaktır diyorsunuz.
0: Atacaktır diyorum, evet.
1: Tabii yaz ayındayız. Turizm başlığı çok önemli bir başlık. Turizm hareketli. Turizm gelirlerine baktığımızda ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,6 azalma görüyoruz. 15,8 milyar dolar olmuş turizm geliri ve ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri ise 15,6 milyar dolar. Bu verileri nasıl değerlendirmek lazım?
0: Yani tam da biliyorsunuz, yani Türkiye turizmde deniz, kum, güneş turizmi çok yer kaplıyor. Ama dönem olarak baktığımızda Nisan, Mayıs, Haziran, işte bizim Akdeniz, Ege taraflarını da o mevsim olarak değerlendirmişse keşke biraz daha yüksek olsaydı. Zaten geçen senenin eş dönemine göre %2,6 bir gerileme var. Sizin de söylediğiniz gibi çok kritik bir sektör Türkiye ekonomisi için. Ya tabii ki muhteşem bir istihdam yaratıyor. Alt sektörleri, işte gıda gibi birçok sektörü beraberinde hareketlendirebiliyor ama asıl şu aşamada bizim turizmi önemsi ve listesinin ilk sırasına koyacağımız faktör cari açığı, yani daha doğrusu dış ticaret açığını baskılamış oluyor. Ve bizim dış ticaretten verdiğimiz açığı turizmle mümkün olduğu kadar kompanse etmiş oluyoruz. Yani dolayısıyla cari açık da makul sınırlarda kalıyor ki döviz ihtiyacı, döviz açığı da ona göre azalmış oluyor. Ve yabancı sermaye ihtiyacı ona göre azalmış oluyor. Bu bağlamda da turizm verileri böyle sürekli mercek altında, umarız şöyle gelir. Bir de biliyorsunuz çok ciddi yatırım yapmış bir ülkeyiz biz turizm sektörü. Şu anda nasıl savunma sanayine yatırım yapılıyor ve öncelikle stratejik sektörde daha önceki yıllarda, işte 80-90'lı yıllarda turizm seçilmişti ve çok ciddi yatırımlar yapıldı. Hakikaten çok kıymetli yatırımlardı bunlar. Yatak sayısı olarak, tesis olarak hakikaten sıralamada bayağı üstlerdeyiz yani. Ama maalesef şu anda biraz bir hem ziyaretçi sayısında da %5.1 gibi bir azalma var.
1: Neye bağlıyorsunuz?
0: Yani...

0: Tabii biraz yani şu anda güvenliktir ya da diğer faktörler yok pek. Ya maalesef yine ekonomik koşullar. İşte şeye baktığımızda rakip ülkeler, işte özellikle Akdeniz kuşağına baktığımızda ne yazık ki biraz rekabet gücümüz fiyatlamalardan dolayı zayıflamış görünüyor. Bakın bunu bu tespitimizi teyit edecek şöyle bir veri de paylaşalım. Turizm giderleri. Şimdi
1: Evet.
0: sizin dile getirdiğiniz turizm gelirleriydi. Giderlerde de maalesef %7,4 artış var.
1: O hem gelir azalıyor hem gider
0: Gider,
1: artıyor.
0: evet, yani burada Türkiye'de yerleşikler de yurt dışını tercih etmeye başlamışlar ve maalesef 3 milyar dolar aynı dönem 3 milyar dolara yakında bir harcama yapılmış. Yani mesela biz turist başına 1000 dolar civarı para kazanırken biz de maalesef 863 dolar turizm parası,
1: Dışarıya.
0: evet, döviz harcaması
1: Aa.
0: yapmışız turist başına. Yani
1: Bize kalan çok az o zaman, değil mi?
0: tabii, yani işte bakın kişi sayısında da %16,5 artış var yurt dışına giden turist Türkiye'den yani. Bu tamamen işte fiyat farkları. Ülkelerin işte rekabet açısından avantajlı olup dezavantajlı olmasını sonucunu bize karşımıza çıkaran veriler. Yani şimdi zaten ben de işte sosyal medyada benim çalışanlar, öğrencilerim, işte bankacılar falan orada gördüğüm zaman birçoğu yurt dışında ve maalesef işte bazı yine sosyal medyada denk geliyor. İşte bir 4 kişilik bir aile Antalya'da tatil yapsa ya da işte bilmem şu coğrafyada şu ülkeye gitse arada bir bakıyorsunuz baya bir fiyat farkı da
1: Evet.
0: olabiliyor. Yani bu fiyatlama davranışı işte hani Merkez Bankası da enflasyon riski yine ilk konumuza döndük ama enflasyon riski hangi faktörlere dayanıyor bu risk dediğimiz zaman bir beklentiler maalesef tam çıpalayamadım diyor. Bir de fiyatlama davranışları rasyonel değil diyor. Yani şimdi bir çok değerli bir ekonomist bir çalışma yapmış Big Mac endeksi ilgili. Big Mac endeksi 1986'dan bu yana kullanılan bir endeks. Çünkü biliyorsunuz ürünler homojen değil. Yani mesela Türkiye'deki patates, Almanya'daki patates farklı.
1: Evet.
0: Onun için tabii orada patates şu, Almanya'da fiyatı bu. Karşılaştırması çok sağlıklı değil. Ama Big Mac dediğimiz zaman bu homojen, aynı ürün
1: Ha bu
0: olarak kabul
1: yediğimiz
0: ediliyor.
1: hamburgerler.
0: Ha, evet, o Big Mac
1: Evet.
0: derken o
1: Evet.
0: kastediliyor daha çok. Belki şimdi bir kahve zincirinin, uluslararası kahve
1: Evet, evet,
0: zincirinin
1: evet.
0: kahvesi de endekslenebilir. Çünkü
1: Evet,
0: her
1: her yerde
0: ülkede var.
1: aynı.
0: Dolayısıyla buna baktığımız zaman maalesef Türkiye'nin en pahalı ülkeler arasında sıralamada biraz epey bir üstlere tırmanmışız. Yani bu nasıl çözümlenir? Yani hakikaten regülasyon olarak da çok şey yapılıyor. İşte bu ne bileyim ürün takip sistemi, ürünler işte tarla şeyden çıktığı zaman üretim yerinden işte hale varışına kadar takip ediliyor. İşte hal yasaları, yani birçok önlemler alınıyor. İşte Ticaret Bakanlığı yetkilileri, görevlileri denetimler yapıyor ama maalesef bir süredir bu sorunu tam aşamadık. Yani bu da tabii turizme de yansıyor. Yani çünkü turizm, bakın turizm gelirlerinde %20'nin üzerindeki pay yeme içme.
1: Yani o tarladan çıkan ürünün ta markete hale gelene kadar çok fiyatının
0: Evet,
1: değişmesinin
0: evet.
1: turizme olumsuz bir katkısı
0: Tabii
1: var.
0: tabii aynen. Yani şeye bakıyoruz yine enflasyon ilk konumuza döndüğümüzde lokanta konaklama artışlarına bakıyoruz. Mesela aylık enflasyon siz söylediniz %1,78 dediniz ama bu kalemde 2,28 mesela.
1: Yani aylık enflasyon ortalamasının üstüne çıkıyor.
0: Kesinlikle. Yani tabii ki bu da yeme içme işte %21 yuvarladığımız takdirde %21 gibi yeme içmenin turizm gelirlerimizde payı var. Şey var, ulaşımın var. Mesela ulaşımın da payı 12,4. Yani biz turizm gelirlerinin %12,4'ünü ulaşımdan alıyoruz. Şimdi ulaşıma bakıyoruz. Ulaşım da aynı şekilde ortalamanın üzerine çıkan bir sektör oluyor. Yani yıllık enflasyonun üzerinde bir şey var. Maalesef rakam var.

0: ulaşımın enflasyonu. Yani şu anda bizim şu andaki son enflasyon 31.75. Bunun üzerinde bir rakam.
1: Yani
0: bahsediyor.
1: Otobüs bileti fiyatları, uçak bileti fiyatları enflasyon ortalamasının üstüne çıkmış
0: Evet,
1: vaziyette.
0: evet, evet. Yani şimdi dolayısıyla tabii bu ne yazık ki bizim turizm gelirlerimizin biraz
1: Düşmesine neden
0: düşmesi
1: oluyor.
0: ama turizm giderlerimizin de artmasını sağlar. Çünkü burada pahalı. Ben işte şu A ülkesine giderim, B ülkesine giderim. Orada biraz daha ucuz gibi tercihler de başlıyor içeride maalesef.
1: Pek çok kişi böyle söylemeye başlıyor
0: Evet,
1: artık.
0: evet. Yani onun için bu şeyi bir an önce açmamızda fayda var. Bu fiyatlama davranışını.
1: Umarız bu konuda yetkililer mutlaka kafa yoruyorlardır
0: Tabii.
1: sorunun çözümü için. Bakalım önümüzdeki süreçte bir düzelme yaşanacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki veriyi takip etmek lazım hocam.
0: Tabii ki.
1: Bugünün ekonomi başlıklarını sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her Perşembe Türkiye saatiyle 9:25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde kritik haftaya girildi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe Muğla'da sorgulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Temmuz ayı enflasyonu %1,78 oldu. Bu hafta çöl sıcakları Türkiye'de. Termometreler 35 dereceyi aşacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarındaki olası görev değişikliklerinin değerlendirilmesi bekleniyor. Yüksek Askeri Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le görüşmesi bekleniyor. Kanunun hayata geçmesiyle birlikte iki ayrı mekanizma kurulacak. Bölücü terör örgütünün fesih sürecini hem güvenlik bürokrasisi hem de siyaset takip edecek. Teklif tek seferlik ve süreli olacak. Genel af niteliği taşımayacak. Kanun teklifinin bu hafta mecliste görüşülerek tamamlanması da bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi. Sürecin meclis merkezi yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde

düzenlediği basın toplantısında kürsüdeydi. Terörün bitmesi kırmızı çizgimizdir dedi. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 55 şüpheli gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. 14 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Şüpheliler suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma şüphesiyle yargılanıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe, 10 yıllık firarın ardından yakalandığı Afyonkarahisar'dan Muğla'ya sevk edildi. FETÖ'cü teröristin Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Burkay Karatepe, iki polisin şehit edildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin davanın iddianamesinde 37 sanık arasında yer alıyordu. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada Burkay Karatepe'nin dosyası firari olduğu için ayrılmış, hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Terörist Karatepe, suikast girişiminden sonra menfezde yakalanan diğer FETÖ'cü hainler gibi Cumhurbaşkanı'na suikast, askeri ceza kanununa muhalefet ve silahlı yağma suçlarından yargılanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği'nde yardım usulsüzlüğü soruşturması derinleşiyor. Savcılık, MASAK ve bilirkişi raporları doğrultusunda şüpheli banka hesap hareketlerini inceliyor. Soruşturmada milyonlarca liralık usulsüzlük iddialarına ilişkin yeni isimlerin ifadesine başvurulacak. Oyuncular Şahan Gökbakar, Farah Zeynep Abdullah ve Fatih Kopara'nın ifade vermek üzere adliyeye gitmesi bekleniyor. Ahbap Derneği soruşturmasında bugüne kadar

0: 21 ünlü kişi ifadeye çağrıldı. Uğur Dündar, Elçin Sangu, Hayko Cepkin ve Gülben Ergen'in de aralarında olduğu 18 kişi ifade verdi. Soruşturma kapsamında 35 şüpheli tutuklandı. İş insanı Hüseyin Başaran'la Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent de tutuklananlar arasında yer aldı. Ahbap Derneği'nin mal varlığı ve yönetimine ilişkin tedbir kararları uygulandı. İştiraki şirketlerin yönetimi TMSF'ye devredildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadelenin yurt içi ve dışında aralıksız sürdüğüne dikkati çekti. Suç örgütlerinin sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getirilmesi hedefini hatırlattı. Mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bakan Çiftçi Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen programda konuştu.
1: Uyuşturucu çeteleri ya da yeni suç örgütleri, suç çeteleri, sokak eşkıyaları adına ne denirse desin. Aralık bir şekilde inşallah yani büyük bir kısmını bunların sene sonuna kadar eylem yapılması hale getireceğiz. Çünkü yurt dışında da insanımızı rahat bırakmıyorlar. Orada da iş yeri kurşunluyor, araç yakıyor, insanımızı huzursuz ediyor. Türkiye'nin içinin güvenli olması yetmiyor. Yurt dışında da yani sıralaşan suçlar dediğimizde bu zaten. Yani yurt dışında da bunlar eylem yapabiliyorlar. Bak, yurt içinde, yurt dışında neredeyse mücadelemiz devam edecek.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini telefon görüşmeleriyle sürdürdü. Bakan Fidan ilk olarak Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir El Ahmet Es Sabah'la görüştü. Bölgedeki son gelişmeler ve güncel durum ele alındı. Bakan Fidan'ın bir diğer telefon görüşmesi, Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Devlet Bakanı Zülfikar Zeynullah ile oldu. Fidan görüşmede Zeynullah'ı Devlet Bakanlığı görevine atanması dolayısıyla tebrik etti. Hakan Fidan son olarak İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'la görüştü ve yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler değerlendirildi. Bakan Fidan İngiliz mevkidaşıyla görüşmesinde bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabaları ele aldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli işgalcilerle İsrail unsurları Filistinlilere saldırdı. Ramallah ve Nablus kentlerine düzenlenen baskınlarda iki Filistinli yaralandı, bir Filistinli gözaltına alındı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları da dinmiyor. Son saldırılarda 19 Filistinli daha katledildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısı 1250'ye yükseldi. Gazze şeridinde Filistinliler ağır koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce Filistinli sahil şeridine kurdukları çadırlarda kavurucu sıcaklarla baş etmeye çalışıyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sivilleri ve sağlık tesislerini hedef alan saldırılarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran saldırıların barış çabalarını sabote ettiğini vurguladı. İsrail'e Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. Çelik, Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor dedi. Tek amaçlarının Gazze'yi tamamen yok etmek olduğunu kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir kez daha İran'a yönelik saldırıları durdurduğunu belirtti. İran'la görüşmelerin başlayacağını söyledi ancak durum yine bilmeceye döndü. İran'dan ABD ile görüşme planımız yok açıklaması geldi. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı konusundaysa Umman'la görüşmelerin son bir haftadır sürdüğünü duyurdu. Boğaz'dan güvenli geçiş için rota belirlemeye odaklandıklarını vurguladı. ABD'nin Hürmüz'deki ablukasına dikkati çekti. Amerikan medyasında ise ilginç bir iddia yer aldı. Buna göre Amerikan ordusu askeri analistlere İran savaşı ile ilgili fikir almak için elektronik posta gönderdi. Analistlere İran üzerinde baskı kurarak cezalandıracak yeni ve alışılmadık yollar arıyoruz mesajı iletildi. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'e tepkiler ard arda geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açıklamaların milli iradeyi hedef aldığını söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik,

sözleri akıl ve izan yoksunluğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı çarpık zihniyet olarak niteledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aile kurumunun Türk ve Türkiye yüzyılının dayanak noktalarından biri olduğunu belirtti. Türk aile yapısı tehditlere karşı korunmalı dedi. Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Türk milliyetçiliğinin aile yapısının dayandığı kök üzerinde yükseldiğini söyledi. Ailenin Türk ve Türkiye yüzyılının dayanak noktalarından biri olduğunu belirtti. Riskleri tek tek sıralayan Bahçeli, teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan televizyon programları, bilgisayar ve internet ağları üzerindeki sosyal medya platformları, LGBTQ artı gibi etkenler Türk aile yapısını olumsuz yönde etkilemektedir dedi. Bahçeli, nüfus artış hızındaki düşüşe dikkati çekerken gençlerin korunması için de uyardı. Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini belirtti. Uyguladığımız politikalarla enflasyonla mücadeleye devam ediyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyonun devam ettiğini vurguladı. Açıklanan verilerle kira artışındaki tavan oranda netleşti. 52 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Buna göre Ağustos ayında sözleşmesi yenilenen konut ve iş yeri kiralarında en fazla %31,9 artış yapılabilecek. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları çarşamba günü açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 5-7 Ağustos tarihlerinde ilk nakil için başvurabilecek. Yeni haftada sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak. Güneydoğu Anadolu'da çöl sıcakları etkili olacak. Özellikle risk grubundakileri uyaran uzmanlar 10 ile 16 saatleri arasında dışarıya çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve açık renkli giysiler giyilmesi konusunda tedbirli olunmasını tavsiye etti. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini belgeler ışığında ekrana taşıyan TRT'nin Asırlık Gece dizisinin çekimleri sürüyor. Yayınlanan bölümleri büyük beğeni toplayan dizinin çekimlerinin bu kez adresi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ydü. Dizi için köprüye kurulan sete 2 tank getirildi. Çekimler için köprüde gece saatlerinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Asırlık Gece'nin çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler gece 1 ile 5 arasında tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Asırlık Gece 10 yıl önce köprüde yazılan kahramanlık destanını bütün yönleriyle ekrana taşıyacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde kritik haftaya girildi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe Muğla'da sorgulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Temmuz ayı enflasyonu %1,78 oldu. Bu hafta çöl sıcakları Türkiye'de termometreler 35 dereceyi aşacak.

Avrupa kupalarında playoff turu kura çekimi İsviçre'de yapıldı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde playoff turunda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla Fransa'nın Lyon ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla Polonya'nın Górnik Zabrze ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle lig aşamasına kalmak için mücadele edecek. Beşiktaş ise Hradec Kralove'yi elemesi durumunda playoff turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla Litvanya'nın Kauno Žalgiris ekibi arasındaki eşleşmenin kaybedeniyle karşılaşacak. Amine futbol takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların takvimi belli oldu. Ay Yıldızlılar 12 Kasım'da Belçika ile İzmir'de, 16 Kasım'da ise Fransa ile Bordeaux'da karşı karşıya gelecek.

0: Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ismini belirledi. Yeni sezona Türk futboluna futbolcu, teknik adam ve yönetici olarak iz bırakmış Adnan Süvari'nin ismi verildi. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Düzce ve Sinop hariç, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul, Muğla, Zonguldak, Samsun ve Diyarbakır 22, İzmir, Denizli, Hatay ve Gaziantep 24, Bursa, Konya ve Elazığ 21, Antalya ve Siirt 26, Sakarya, Kayseri ve Düzce 19, Trabzon ve Rize 23, Edirne 20, Adana ve Şanlıurfa 25, Erzurum, Eskişehir, Sivas 16 ve Kars 14 derece.
1: Yol durumu.
0: Kızıldağ-Altköy yolunun 2 ile 6. kilometreleri arasında sati kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kars-Digor merkez yolunun 37 ile 39. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Kadim Kökler programıyla daha sizlerle beraberiz. Bugün yine köklerimize ufak bir seyahat edip derinlere ineceğiz. Bu sefer konuşacağımız konu dilimiz. Bugün hala daha kaç bin yıllık sözleri kullanarak duygularımızı, düşüncelerimizi, coşkumuzu ifade ediyoruz. Dil Türkçe için ne demek, Türkiye için, Türklük için ne demek, bunları konuşacağız. Elbette çok kıymetli bir konuğum var ama öncesinde konuğumu nereden dinleyebilirsiniz? radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT'nin ile mobil uygulamasından bizi dinleyebilirsiniz. Bugünkü konuğum çok kıymetli. Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Şükrü Haluk Akalın. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sayın Ataman.
0: Diller aslında kültürün bağlayıcısı, evet. Mayalayanı gibi, evet, mayası gibi, taşıyıcısı. Evet. Ama tabii dilin de bir takım hem unsurları mı, araçları mı var? İşte destanlar var, masallar var, argo var.
1: Atasözleri var, ninniler var. Tabii.
0: Bunların hangisi en çok etkilidir dilde veya Türk dilinde bunların en çok hangisi, evet, etkilidir?
1: Türkçe tabii destanlar çağından, yazıtlar çağından günümüze süzülerek gelmiş, binlerce yıllık tarihi olan bir dil. Tek bir kaynak değil aslında Türkçenin beslendiği kaynak. Bir yandan destanlar çağını görebiliyoruz, masallar, efsaneler çağını, ondan sonra yazının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte yazı dilinin o olgunluğunu, gelişmişliğini görebiliyoruz. Bu yönüyle baktığımızda Türkçe dönemler içerisinde birbirinden farklı özellikler de gösteren bir yapı olarak karşımıza çıkıyor.
0: Peki köklülük açısından en eski dillerden biridir diyebilir miyiz hocam?
1: Tabii, yani bugün yeryüzünde konuşulmakta olan dillere baktığımızda Türkçe kadar eski olan diller Arapça gibi, Farsça gibi diller, Latince, eski Yunanca, ölü diller olarak, diğer tarafta doğuda Çince köklü diller olarak görüyoruz. Türkçenin tarihi bu yönüyle baktığımızda yazı dilinin de çok gerisine giden bir derinliğe sahip olduğunu görüyoruz Türkçenin. Tabii kaç yüzyıl diye soracak olursanız, yazının bulunuşu bildiğiniz gibi 5000-5500 yıllık bir dönem. Ama onun öncesinde de, yazı dili öncesinde de konuşma dilinin varlığını bütün diller için bunu biliyoruz. Türkçe için baktığımızda son yıllarda yapılmış bir önemli bir çalışma var. Bir kazıya dayalı çalışma. Çin'in güneybatısında.
0: Evet. Şu anda Türkiye'de herhalde ilk defa bu konuyu, evet, açıklıyorsunuz.
1: Gerçi
0: değil mi hocam?
1: Gerçi gündeme geldi ama radyoda bir kitle, evet, iletişim araçlarında ilk kez dile getiriliyor. Çin'de Batı Liao Nehri kıyısında bir yerleşim alanı belirlendi. Burada yapılan kazılar sonucunda günümüzden 9000 yıl önce, tıpkı işte Anadolu'daki Göbekli Tepe gibi, orada da bir yerleşim alanı belirlendi ve burada mısır tarımı ile pirinç tarımı yapıldığı, bu tarımı yapanların Türklerin, Moğolların, Mançuların, Tunguzların, Japonların ve Korelilerin ataları olduğu ortaya konuldu. Altay dillerinden de öte bir, daha derine giden bir dil akrabalığı, dil yakınlığı söz konusu. Burada hemen şunu belirteyim, kimi dil bilimciler bu ilişkiyi bir köken ilişkisinin yanı sıra, belki de ondan da öte, komşuluk ilişkisi olarak açıklıyorlar. Ama 300 kadar bir sözcük belirlendi orada buluntulardan, bu buluntuların bu dillerdeki karşılığı olan sözcüklerden yola çıkıyor. 9000 yıl önce Türklerin atalarının, kadim atalarının o coğrafyada bulunduğu ve mısır tarımı yaptığı, pirinç tarımı yaptığı ortaya konuldu. Tabii yazı dili olarak baktığımızda Türklerin yazıyı kullanışı Göktürk yazısı dediğimiz Orhun yazıtlarında kullanılan alfabe. Bu tabii 8. yüzyıla dayanıyor. Tonyukuk 720 yılında dikilmiş yazıt, ama onun öncesinde bu alfabenin, bu yazının kullanıldığı başka buluntular var. İşte Esik Kurganı var mesela.
0: Hocam orada zaten uzmanlar şöyle bir şey söylüyor. Yani Orhun yazıtları aslında çağ için çok olgun bir dil.
1: Evet,
0: belli ki
1: elbette.
0: Bunun bir evveliyatı
1: evet,
0: var gibi.
1: Tabii. İşte zaten 9000 yıl en azından bir geriye giden dönemi olduğu ortada. O yazıtlarda kullanılan dil aslında bir gelişmiş dil olarak, son derece soyut kavramların da ortaya çıktığı bir anlatım dili olarak karşımızda. Örneğin hemen bir burada
0: hocam.
1: bir örnek vereyim. Bugün biz sözümü kırmadı diyoruz. İşte bir arkadaşımızdan bir ricada bulunuyoruz. Sözümü kırmadı, sağ olsun geldi, ikiletmedi diye. Şimdi bakın, kırmak somut bir hareket. Yani işte cam kırılır, efendim dal kırılır. Ama
0: kalp kırılır.
1: Kalp kırılır. Kalbin soyut. Kırılması soyut bir anlam. Çünkü somut nesneler daha kolay ortaya çıkan bir kavram. Ama sözümü kırmadı ifadesi aynen Orhun yazıtlarında sabımın sımadı diye geçiyor. Yani sab, bugünkü sav sözü, sımak da kırmak, halk arasında sınıkçı denir biliyorsunuz, kırık çıkık işleriyle uğraşan, sözümü kırmadı diye. Şimdi böyle bir ifadenin ortaya çıkabilmesi için bin yılların geçmesi gerekiyor. Yani soyut bir kavram. İşte bu yönüyle baktığımızda Türkçenin tarihi, yazı dili olarak 1300 yılı aşkın bir döneme sahip. Şimdi programımız Kadim Kökler ve Anadolu'da kadim köklerimiz, Türkçenin kadim kökleri diye o açıdan yaklaştığımızda da Türkçenin tabii Anadolu'da yazı dili oluşu çok daha yeni. Yunus Emre çağıyla başlayan bir dönem, Aşık Paşa'nın Garipnamesiyle, Mantıkut Tahir gibi önemli eserlerle, ama Türklerin Anadolu'ya gelişi 1071 ile de başlamıyor. Malazgirt Zaferi hep akıllara o geliyor. Sanki 1071'den itibaren Türkler Anadolu'ya geldi.
0: Halbuki
1: gibi.
0: Onun öncesinde başka bir isim Ani'nin şu anda olduğu yerde bir bölümü alıyor değil mi? Ani'yi fethediyor aslında. Ki Ani için diyorlar ki fethedilemeyen fetih.
1: Evet. Yani Türklerin Anadolu'ya gelişleri baktığımızda milattan önceki çağlarda tabii Türklükleri kesin kanıtlanamamış Kimmerler ve İskitler var 8. yüzyıl, milattan önce 7. yüzyıl. Ama Avrupa Hunlarının Anadolu'ya gelişleri 300'lü yıllarda, milattan sonra 385 yılı sanıyorum. O dönemde Türkler Anadolu'ya geliyor. Tabii insanlar bir ülkeden bir başka ülkeye göç etmeyi, gitmeyi bugünkü gibi düşünüyorlar. Hani pasaportumuzu aldık, yola çıktık gibi. Geçmişte böyle bir şey yok. Geçmişte böyle bir şey yok. Topluluklar çeşitli nedenlerle, işte göç etme, savaşma, yerleşme, bu şekilde yerleşiyor. Bir de Anadolu'da baktığımızda Hunlardan sonra önemli bir topluluk, Peçenekler ve Uzlar var. Bunlar da doğudan değil, batıdan, Balkanlardan gelenler. Çünkü daha önce Karadeniz'in kuzeyinden
0: göçmüşler.
1: Avrupa'ya giden Türk toplulukları. Bunlar Peçenekler ve Uzlar. Doğu Roma ordusunun savaşçı askerleri. Bunlar Türkçe konuşuyorlar.
0: Ama sonra Türkleri görüyorlar ve dil birleştiriyor değil mi burada?
1: Birleştiriyor işte 1071 yılında. Doğu Roma ordusundaki Peçenekler savaştıkları Selçuklu askerlerine bakıyorlar. Aynı dili konuşuyorlar. Onun üzerine saf değiştiriyorlar. Neden dili bir olan insanlarla savaşıyoruz diye.
0: Başka bir soru soracaktım ama aklıma şu geldi. Şu Türk tarihi içerisinde düşündüğünüzde ya Selçuklu veya başka bir devlet Türkçe'ye çok önem verdi. En çok onun katkısı vardır Türk dilinin yaşamasına, olgunlaşmasına. Hangisini seçersiniz?
1: Ya bence Göktürkler. Çünkü yazıtlarını...
0: Çünkü altın tasın üzerinde
1: evet,
0: yazdılar. Daha
1: yazdılar,
0: ne olsun değil mi?
1: Daha ne olsun yani Esik Kurganı'nda bulunan. Hı-hı. Yani bence Göktürkler ve kullandıkları alfabe milli alfabemiz olarak kabul ettiğimiz Runik Türk yazısı deniyor. Bakınız bu alfabeyle işte Kazakistan'da Esik Kurganı'nda bulunan o altın çanakta altın elbiseli adam kalıntılarının bulunduğu bölgede yapılan kazılar orada ilk kullanılmış.

0: Bu milattan önce 4. yüzyıla denk geliyor. Tabii tam bir okunuşu bu yazıtın yok ama baktığımızda bu yazının çok eski dönemlerden itibaren kullanıldığını görüyoruz.
1: Geçtiğimiz günlerde bir makale yayınlandı ve orada diyor ki aslında dilin gelişmesini sağlayan devlet yapısıdır. Çünkü
0: Evet.
1: diyor devlet dili sahiplendi, dille beraber diyor vergiyi topladı. Vergi topladıkça devlet güçlendi ve devlet bu yazma çizme işlerini önemsedi. Yani düşündüğümüz
0: Evet.
1: gibi diyor aslında dil böyle hikaye, masal anlatmak, şiir yazmak, romantik duygularımızı ifade etmek için çok da daha çok devlet güçlendirdi diyor.
0: Şöyle,
1: Orhun yazıtlarını da düşünürsek,
0: evet.
1: Göktürkleri de
0: Tabii.
1: düşünürsek, Türk dili için de böyle bir şey söylenebilir
0: Tabii,
1: mi?
0: elbette ama
1: Türklerin o devlet
0: bunu
1: geleneği.
0: şöyle açıklamak gerekiyor. Yazı dili olmak bakımından, yoksa konuşma dili olmak bakımından, bakınız Türkiye Türkçesi dediğimiz dil şu anda Türkiye Cumhuriyeti

0: sınırları içerisinde ve bu sınırların dışında da başka soydaşlarımızın kullandığı bu dilin ortaya çıkışı baktığımızda Oğuzların Anadolu'da kalıcı bir devlet halinde, ki burada başta işte Osmanoğulları, ondan önce Karamanlıların ortaya çıkışı, Germiyanoğulları gibi devletler, bunlar yazı dili haline getirdiler. Konuşma dili olarak Oğuzca, Orhon yazıtlarında da adları geçen bir Türk topluluğu. Bilge Kağan Költigin seslenirken Türk Oğuz beyleri Bodun işitin diye sesleniyor. Ama Oğuzların o dönemde yazı dili yok. Yabgu devleti, daha sonra batıya doğru göç ediyorlar. Yabgu devletinde bugüne kadar elimize ulaşmış yazılı belge yok. Oğuzca konuşma dili olarak kullanılıyor. Bunun en güzel örneği Oğuznameler. Şimdi Oğuzname dediğimiz üç önemli kaynak var. Bir tanesi atasözleri. Oğuzname adıyla çeşitli atasözü yazmaları var. Bunlar Oğuz topluluklarının binlerce yıllık geleneğini sözlü bir biçimde yaşatan adeta yasa, kurallar dizisi olarak geliyor. İkinci Oğuzname Dede Korkut kitabı.
1: Oranın hemen da, evet, ona gelecektim.
0: Evet, onun da başlangıcında atasözleri var orada. Ve bir de Oğuz Kağan Destanı. Şimdi bütün bunlara baktığımızda ne zaman Oğuzca yazı dili oldu? İşte devletin kurulmasıyla, Osmanoğulları'nın devleti Söğüt'te kuruldu ve ondan sonra Oğuzca, en önemli Türkçenin bir kolu olarak Batı Türkçesi, Anadolu'da yazı dili olarak gelişmeye başladı. Bunda devlet egemenliği elbette söz konusu. Bir açıklama da yapayım. Şimdi genellikle Osmanlıca deyince sanki başka bir dil varmış gibi anlaşılıyor. Yazı da kastediliyor bununla. Ama Osmanoğullarının dili Osmanlı Türkçesi dediğimiz Türkçenin bir koluydu. Batı Türkçesiydi ve Oğuzca temeline dayanıyordu.
1: Yani bugünkü Osmanlıca dediğimiz, evet, dil, hani hep diyoruz ya Farsça, Arapça karışık,
0: evet,
1: bir şeydi.
0: Evet, yani o dönemde elbette Arapça ve Farsçanın da yoğun etkisi var. Ama sonuçta cümle yapısı, yüklem,
1: Oğuzca,
0: bunlar Türkçe, tandası. Oğuzca'ya dayalı. Şimdi Oğuzname çok yakında yayımladık. Petersburg yazması diye adlandırılan yazma eser Oğuzname. Burada atasözleri yer alıyor. Bu atasözleri Türklerin binlerce yıllık geleneği, inançları, iş ilişkileri, aile hayatı hepsi var. Bakın, sağlıkla ilgili olanlar da var. Hemen şöyle örnek vereyim. Eyüden yaramazlık gelmez diyor. Yani iyi olandan kötülük gelmez diye binlerce yıllık, işte bu sözlü gelenekte yaşamış ama yazı diline geçmesi bu Oğuznamenin 1600 yılı başlarında. Alımla borç ödenmez diyor. Yani borcu borç alarak kapatamazsınız diyor. Bakın bu atasözü açık.
1: Bayağı ağız. Da kurumsal özler, evet, aslında değil
0: evet,
1: mi hocam?
0: Evet. Eski düşman dost olmaz, eski dost düşman olmaz diye. Yine eşe gün berk bağla, andan sonra Tanrı'ya ısmarla diyor.
1: Türk, evet, dili çok doğacı mıdır? Dilde böyle çok doğanın yansımaları her dildeki,
0: elbette,
1: kadar mıdır, yoksa biraz fazla mıdır bozkır sebebiyle?
0: Şöyle, bozkır sebebiyle fazla. Renk adlarımıza baktığımızda zaten bunu görebiliyoruz. Renk adlarımızda en küçük ayrıntıyı doğadan aldığımız o örneklerle adlandırmışız. Yani güvercin boynu diye renk adı bile karşımıza çıkıyor bu yönüyle.
1: Bir de mesela zamanlar, evet, mesela hasat zamanı, ekin zamanı,
0: tabii,
1: koç katımı,
0: evet,
1: bağ bozumu, yani
0: tabii,
1: bütün zamanları neyse,
0: evet,
1: takvimi.
0: Tabii, söz varlığı bununla ilgili doğadan kaynaklanıyor zaten.
1: Peki hocam, bir şey soracağım. Şimdi
0: buyurun.
1: Dede Korkut ve Orhun abideleri var. Şimdi bir tarafta bir de Gılgamış var.
0: Evet.
1: Şimdi bunlar biraz böyle hani benzer şeyler
0: benzer
1: gibi sanki.
0: Benzer ögeler karşımıza çıkıyor.
1: Şimdi Gılgamış
0: çıkıyor.
1: Biraz daha hani yazılı gibi sanki o dönemde.
0: Evet.
1: Dede Korkut biraz daha hafızayla ilgili bir şey gibi.
0: Şöyle az önce söylediğim, yani bunlar aslında sözlük

0: gelenekte yaşıyor. Hı hı. Hem Dede Korkut hikayeleri, hem işte atasözleri, ninniler, masallar, hı hı, efsaneler ve destanlar sözlü gelenekte elbette insanlığın yaşadığı ortak bir takım geçmiş değerler var, olaylar var. Bunlar karşımıza hem Gılgamış Destanı'nda hem de Dede Korkut'ta benzer ögeler olarak karşımıza çıkıyor. Bizde bunun yazıya geçmesi, yani Dede Korkut hikayelerinde anlatılan olayların tarihine baktığımızda milattan önceki olaylar bile orada karşımıza çıkıyor. Ama yazıya geçirilmesi ne yazık ki geç dönemde.
1: Peki hocam, orada bir de hani dedik ya programın başında da, mesela bazı diller yaz dilidir. Türkçe için ne düşünürsünüz siz? Ne dilidir sizce?
0: Yani bence Türkçe hem doğa dili, hı hı, hem insan anlayışı olarak baktığımızda insan ilişkilerini ortaya koyan güzel bir dil, köklü bir dil. Söz varlığı açısından baktığımızda da Türk'ün bütün değer yargılarını ortaya koyan bir dil olarak görüyoruz ve en önemlisi de, hı hı, müzikalitesi, yani Türkçenin
1: değerlerini ortaya koyuyor dediniz ya, mesela aklıma şu geldi, Gılgamış'taki kahraman ölümsüzlüğün peşinde koşuyor,
0: evet,
1: halbuki Dede Korkut'un kahramanı bir kahraman gibi ölmeyi,
0: evet,
1: istiyor, bir kahramanlık, bir beceri.
0: Tabii, evet,
1: onun üzerinden mesela varlığını anlamlandırıyor,
0: evet,
1: bu da şimdi, etkisi olabilir mi?
0: Evet, şimdi bakın, Deli Dumrul'u anlatırken hep işte bir köprü kurdu, geçenden bir akçe, geçmeyenden döve döve beş akçe alır diye. Ama bunun sebebi şu: soygunculuk yapmak, eşkıyalık yapmak değil. Acaba benden yiğit bir kişi çıkacak mı karşıma?
1: Evet.
0: Yani buna itiraz eden, hı-hı, hayır, hı-hı, ben hem geçiyorum hem para da vermiyorum diye böyle bir yiğit çıkacak mı? Onu denemek için Deli Dumrul
1: bir
0: böyle bir,
1: nüktedanlık da
0: evet,
1: aslında, yani
0: nüktedanlık var yani orada,
1: Nasrettin
0: yiğitlik,
1: Hoca'yla bir bağ.
0: Evet, yiğitliğini göstermek, kanıtlamak için, hı-hı, bunu, hı-hı, yapıyor Deli Dumrul.
1: Peki şu andaki Türk Cumhuriyetleri arasında Türk dilin kökünü, köklerini en çok yaşatan, ona değer katan, şöyle objektif kim dersiniz? Türkiye mi? Azerbaycan mı?
0: Yani buna şöyle yanıt vermek gerekiyor. Elbette her ülke kendi, hı-hı, diline değer veriyor, önem veriyor. Hatta kendi dilini daha köklü dil olarak göstermeye çalışıyor. Biz mesela Orhon yazıtlarını, Göktürk Kağanlığından kalan eserleri kendi dilimizin kaynakları olarak görürken, Kazaklar da, Kırgızlar da aynı bakış açısıyla sahipleniyorlar. Bu yönden baktığımızda her Türk Cumhuriyeti kendi diline önem veriyor, değer veriyor ve sahip çıkıyor.
1: Peki masallar içerisindeki şu masal Türk dilini çok iyi anlatır dediğiniz veya efsanelerden var mı böyle aklınıza gelen?
0: Yani bu konuda ben Dede Korkut hikayelerini öne çıkarmak istiyorum. O Dede Korkut hikayeleri baktığımızda Türklerin binlerce yıl önceki yaşayışlarını, değer yargılarını, akrabalık ilişkilerini, kahramanlığı, bütün bunları ortaya koyuyor. Hikaye olarak geçiyor ama
1: bir kültür kitabı değil mi?
0: Tabii,
1: yani bir,
0: evet,
1: bir milletin
0: elbette,
1: aslında yapı
0: tabii,
1: taşı.
0: Evet, yani bütün değerlerimizi orada görebiliyoruz. Bu yönüyle Dede Korkut hikayeleri bence Türk Edebiyatı'nın en önemli eseri.
1: Peki,
0: ve kaynağı.
1: Peki daha sonraki dönemlerde işte Nasrettin Hoca, Yunus gibiler,
0: evet,
1: arasında hangisini çok ayrı bir yere koyarsınız?
0: Yunus Emre elbette. Yani, hı-hı, Yunus Emre. Tabii türleri birbiriyle yarıştırmak doğru değil aslında. Ama bir yandan halkın zekasını, nükte gücünü görebilmek için Nasrettin Hoca'yı, hı-hı, buna örnek vermek gerekir. Öbür yanda Türk milletinin inancını, samimi inancını, insana bakışını, değer verişini göstermek, hı-hı, için de Yunus Emre'yi anmak gerekir.
1: O zaman Yunus'un biraz dili hocam sevgi dili ya.
0: Evet.
1: Sevgi dili, yani dildeki sevgi.
0: Evet.
1: Milletleri daha mı dil kanadıyla bağlar ve daha
0: Şimdi
1: uzun
0: bakın,
1: yıllar hayatta tutar?
0: Şöyle, bizim insan ilişkilerimiz, insana bakışımız, insan sevgimiz dile de yansımış. Bazı sözlerimizin başka dillerde birebir karşılığı yok. Bunlardan biri kolay

0: gelsin. Şimdi hiçbir dilde bir Farsça'da örneğinin olduğunu duydum. Bu hiç tanımadığımız bir kişi yolda giderken bir bakıyoruz. Kanter içinde çalışıyor. Belki işte yol yapıyor, telefon hattıyla uğraşıyor, elektrik hattıyla uğraşıyor. Kanter içinde çalışırken yanından geçerken hiç tanımasak bile kolay gelsin diyoruz. O da sağ ol diyor. Kolaysa başına gelsin diyor. Böyle güzel ifadeler. Bu yönüyle baktığımızda Türkçe gerçekten de sevgi dili, insana değer veren, emeğe saygı duyan bir dil olarak Türkçeyi
1: Sevgi dili
0: görüyoruz.
1: denilebilir.
0: Evet.
1: Peki Anadolu'da veya başka coğrafyada Türk dilini yaşatmak için maniler, atma
0: Evet.
1: türküler,
0: Tabii.
1: aşıklar
0: Tabii.
1: bu da desteklemiştir değil mi hocam
0: Elbette.
1: yaşatırken?
0: Tabii. Elbette. Yani aşıklık geleneği Türkçenin yaygınlaşması için, varlığını sürdürmesi için türkülerimiz zaten yazılı edebiyat, divan edebiyatı olarak gelişirken

0: bir medeniyet Arapça, Farsça etkisiyle yoğun bir biçimde Osmanlı Türkçesiyle gelişirken türküler halk arasında nefesler, deyişler bunlar Türkçenin de o yönünü, sözlü edebiyatı yaşatan ögeler olarak karşımıza
1: Peki,
0: çıkıyor.
1: Türk dili şu dilleri etkilemiştir, şuradan da çok etkilenmiştir diyebileceğimiz.
0: Bu konuda yapılmış araştırmalar var. Bunu ilk yapan rahmetli Günay Karaağaç oldu. Hazırlamış olduğu Türkçenin Verintiler Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Başkanlığım sırasında onu yayımlamıştık. En fazla Sırpçaya Türkçenin sözcükler verdiğini,
1: Sırpçaya.
0: Sırpça.
1: Aa,
0: Evet.
1: Balkanlardaki Türk varlığı
0: Evet,
1: üzerinde.
0: tabii. Yani tabii geçmişte yapılmış çalışmalarda Sırpça'da Sırp yazı dilinde 9000'e yakın Türkçe sözcük olduğu ortaya konulmuştu.
1: Bayağı çokmuş.
0: Şu anda tabii bunların bir bölümü unutuldu belki ama 3000'den fazla sözcük. Mesela biz işte Farsçadan Türkçe'ye çok sözcük geçti diye biliyoruz ama Farsça'da Türkçeden geçme sözcük daha fazla. Ünlü Alman Türkolog Gerhard Dörfer 4 ciltlik bir eser yayımladı. Yeni Farsça'da Türkçe ve Moğolca unsurlar diye 4 ciltlik eserin 3 cildi Türkçeden Farsça'ya geçen kelimeler.
1: Hiç bunu
0: Evet,
1: konuşmuyoruz.
0: bakınız size canlı bir örnek vereyim. İşte yıllar önce İran'a gittiğimde Tahran Kitap Fuarı için havaalanında indim. Çıkarken bizde işte sensörlü kapı deniyor, işte açılan kapı deniyor. Orada Farsça açılan der yazıyordu. Camın üzerine yazmışlar açılan der, hani cam çok temiz olursa insanlar çarpmasın diye. Şimdi der Farsça'da kapı demek ama açılan Türkçe. Yani orada açılan der yaklaştığında kapı açılıyor. İşte Farsça'da ördek sözünün, kaşık sözünün Farsça'da kullanıldığını
1: Ben Hint
0: biliyorum.
1: dizilerinde de mesela hakikati görmüştüm.
0: Evet, hakikat tabii Arapça kaynaklı ama
1: Evet, demek ki
0: ortak söz
1: ortak
0: varlığından,
1: etkilenmişiz.
0: tabii ortak söz varlığı da var. Mesela Balkan dillerinde Türkçe kökenli sözcük çok diyoruz. Aynı zamanda Türkçe aracılığıyla Balkan dillerine geçen Arapça, Farsça sözcükler de var.
1: O
0: Yani
1: zaman
0: onlar
1: biz
0: da
1: bayağı köprü gibi
0: evet
1: hem
0: köprü dil
1: kendimiz gitmişiz
0: olarak
1: hem
0: tabii
1: sırtımızda başka
0: evet
1: kültürleri de
0: zaten çok
1: taşımışız.
0: ilginç köprü dil olarak adlandırılıyor bu şekilde başka dillerden alıntıyı verdiğimiz zaman.
1: Vakti bitti ama hani Türkiye'de şu anda şu iller, şu il Türkçenin en eskisine çok daha yakındır dediğiniz
0: Yani
1: var mı
0: bu
1: bir yer?
0: her ilimiz aynı yani çok politik bir cevap gibi
1: Vermeyin, politik
0: görmeyin
1: cevap vermeyin.
0: ama o
1: Mesela ben
0: yönüyle
1: Rize
0: baktığımızda
1: hemşinliyim hocam.
0: evet
1: Durumumuz nasıl?
0: şöyle baktığımızda kitle iletişim araçlarının az kullanıldığı işte doğal hayatın yaşandığı yerlerde saklı kalmış söz varlığı ögelerimizi
1: Evet.
0: o bölgelerde daha çok görüyoruz.
1: Evet.
0: Evet.
1: Hocam söz ne güçlü bir şey değil mi? İçinde böyle coşkular
0: Evet.
1: barındırıyor, yas tutuyor. Aslında
0: Tabii.
1: söz üzerinden yasımızı
0: Evet.
1: tutuyoruz. Belki intikamımızı bir
0: Tabii.
1: kelime üzerinden
0: Evet.
1: yıllarca içimizde,
0: Duygularımızı,
1: değil
0: düşüncelerimizi
1: mi?
0: anlatan
1: Evet, daha güçlü ne olabilir
0: evet.
1: bilmiyorum. Gerçekten de tadı damağımızda kaldı ama bugün dilin peşinden köklerimize doğru bir
0: Evet.
1: yolculuk yaptık. Orta Asya'ya kadar gittik, Türkiye'ye geldik. Çeşitli dönemlerde böyle kuş uçuşu bir
0: Evet.
1: düşünce senfonisi gerçekleştirmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Ben de sizlere teşekkür ederim
1: Evet.
0: Sayın Hanım.
1: Bugün Kadim Kökler programında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Şükrü Haluk Akal'ın bizimle beraberdi. Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı ve sesimizi sizlere Tolga Kök'ten ulaştırdı. Ben sunucunuz Mine Ataman bu sohbete sadece eşlik ettim. Elbette bir dahaki Kadim Kökler'de başka bir kökün peşinden yine başka başka zamanlara ve coğrafyalara gideceğiz. O güne değin görüşmek üzere. Kadim Kökler.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Güzel bir gün, her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Birlikte güzellikleri ve umudu paylaşıyoruz.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi, sürecin meclis merkezi yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, hiçbir siyasi mevcut

faat düşürmeden elimizi taşın altına koyuyoruz, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir El-Ahmet Es-Sabah ve İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile telefonla görüştü. Bakan Fidan ayrıca Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynullah'ı devlet bakanlığı görevine atanması dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'e tepkiler ard arda geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hadsiz ifadeleri şiddetle kınıyorum, dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açıklamaların milli iradeyi hedef aldığını söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, sözleri akıl ve izan yoksunluğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı çarpık zihniyet olarak niteledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 23 yılda kat ettiği mesafeyi anlattı. Eğitimde, sanayide, ticarette muhteşem ilerlemeler sağladık, dedi. Bakan Bolat, İstanbul'da Tercih Fest zirvesinde konuştu. 23 yılda devlet bütçesinin %17'sinin eğitime harcandığını söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek, malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Teklifin görüşmelerinin meclis tatile girmeden önce yapılması bekleniyor. Toplum yararına program kapsamında 81 ilin valiliğine 30 bin kontenjan ayrılacak. Açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan birlikte yaptı.

İçişleri Bakanı çiftçi düzenlemenin vatandaşlara, şehirlere ve kamu hizmetlerine hayırlı olmasını diledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan da işbirliğine katkı sağlayan İçişleri Bakanlığı ile valiliklere teşekkür etti. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, ulaştırma, enerji ve lojistik alanlarında merkezinde Türk dünyasının olduğu yeni bir döneme girildiğini söyledi. Türkiye'nin Kerkük petrollerindeki ortaklığının önemine dikkati çeken Zorlu, Antalya'da yapılacak COP31 iklim zirvesi kapsamında Türk devletlerine özel oturum yapılacağını da açıkladı. İstanbul Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Toprak altında kalan olup olmadığının belirlenmesi amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. İsrail Yüksek Mahkemesi skandal bir karara imza attı. Mahkeme, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA'yı hedef alan yasalara yönelik itirazları reddetti. Duruşmaya İsrail ırkçı bakan Ben-Gvir ve Likud Partisi milletvekili Gottlieb'in Filistinli avukata sözlü saldırısı damga vurdu. İkili UNRWA avukatı Shua Masarba Mansur'a "buradan defol" diyerek hakaretler yağdırdı. Haberleri dinlediniz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Gül ağacı değilem, hengelene eğilem, Rast makamındaki eseri Akif Özüşen'den dinliyoruz.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydin hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut muslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu sen...

izlerken yolum yeniden başa döndürdüm. Çok şükür gurbeti bitirdim derken yolumu yeniden başa döndürdüm.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Saat 23.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü bakanlıkta görüşecek. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. İsrail Yüksek Mahkemesi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, UNRWA'yı hedef alan yasalara yönelik itirazları reddetti. Dinleyeceğimiz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarındaki olası görev değişikliklerinin değerlendirilmesi bekleniyor. Yüksek Askeri Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonla görüştü. İletişim Başkanlığı Erdoğan-Selman görüşmesine ilişkin detayları paylaştı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu belirtti. Kalıcı barışın tesisiyle bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına dair yol haritasını harfiyen uymasının planın başarısı için şart olduğunu ifade etti. Türkiye'nin gelişmeleri çok yakından takip ettiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini telefon görüşmeleriyle sürdürdü. Bakan Fidan ilk olarak Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir El Ahmet Es Sabah'la görüştü. Bölgedeki son gelişmeler ve güncel durum ele alındı. Bakan Fidan'ın bir diğer telefon görüşmesi Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Devlet Bakanı Zülfikar Zeynullah ile oldu. Fidan görüşmede Zeynullah'ı Devlet Bakanlığı görevine atanması dolayısıyla tebrik etti. Hakan Fidan son olarak İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile görüştü ve yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler değerlendirildi. Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüşmesinde bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabaları ele aldı. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le görüşmesi bekleniyor. Kanunun hayata geçmesiyle birlikte iki ayrı mekanizma kurulacak. Bölücü terör örgütünün fesih sürecini hem güvenlik bürokrasisi hem de siyaset takip edecek. Teklif tek seferlik ve süreli olacak, genel af niteliği taşımayacak. Kanun teklifinin bu hafta mecliste görüşülerek tamamlanması da bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi, sürecin meclis merkezli yürütülmesi gerektiğini vurguladı, hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında kürsüdeydi, terörün bitmesi kırmızı çizgimizdir, dedi. Gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesi suikast dosyasının Adalet Bakanlığı tarafından yeniden incelemeye alınacağı açıklamasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talep etti. Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü bakanlıkta görüşecek. Ailenin talebi üzerine yapılacak görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Uğur Mumcu, 1993'te evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. İstanbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği'nde yardım usulsüzlüğü soruşturması derinleşiyor. Savcılık, MASAK ve bilirkişi raporları doğrultusunda şüpheli banka hesap hareketlerini inceliyor. Soruşturmada milyonlarca liralık usulsüzlük iddialarına ilişkin yeni isimlerin ifadesine başvurulacak. Oyuncular Şahan Gökbakar, Farah Zeynep Abdullah ve Fatih Kopara'nın ifade vermek üzere adliyeye gitmesi bekleniyor. Ahbap Derneği soruşturmasında bugüne kadar 21 ünlü kişi ifadeye çağrıldı. Uğur Dündar, Elçin Sangu, Hayko Cepkin ve Gülben Ergen'in de aralarında olduğu 18 kişi ifade verdi. Soruşturma kapsamında 35 şüpheli tutuklandı. İş insanı Hüseyin Başaran'la Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent de tutuklananlar arasında yer aldı. Ahbap Derneği'nin mal varlığı ve yönetimine ilişkin tedbir kararları uygulandı. İştiraki şirketlerin yönetimi TMSF'ye devredildi. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkürk'e tepkiler ard arda geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hassiz ifadeleri şiddetle kınıyorum dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ahbap Derneği soruşturmasında bugüne kadar 21 ünlü kişi ifadeye çağrıldı. Uğur Dündar, Elçin Sangu, Hayko Cepkin ve Gülben Ergen'in de aralarında olduğu 18 kişi ifade verdi. Soruşturma kapsamında 35 şüpheli tutuklandı. İş insanı Hüseyin Başaran, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent de tutuklananlar arasında yer aldı. Ahbap Derneği'nin mal varlığı ve yönetimine ilişkin tedbir kararları uygulandı. İştiraki şirketlerin yönetimi TMSF'ye devredildi. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkürk'e tepkiler ard arda geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hassiz ifadeleri şiddetle kınıyorum dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açıklamaların milli iradeyi hedef aldığını söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik, sözleri akıl ve izan yoksunluğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazacak. Şehit çocuklarına verilen eğitim desteği genişletildi. Vazife malullerinin tedavi masrafları ve bazı sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Teklifin görüşmelerinin meclis tatile girmeden önce yapılması bekleniyor. Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini belirtti. Uyguladığımız politikalarla enflasyonla mücadeleye devam ediyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyonun devam ettiğini vurguladı. Açıklanan verilerle kira artışındaki tavan oranda netleşti. 52 ayın en düşük seviyesi gerçekleşti. Buna göre Ağustos ayında sözleşmesi yenilenen konut ve iş yeri kiralarında en fazla %31,9 artış yapılabilecek. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları çarşamba günü açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 5-7 Ağustos'ta ilk nakil için başvurabilecek. Yeni haftada sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak. Güneydoğu Anadolu'da çöl sıcakları etkili olacak. Özellikle risk grubundakileri uyaran uzmanlar, 10'la 16 saatlerinde dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve açık renkli giysiler giyilmesi konusunda tedbirli olunmasını tavsiye etti. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli işgalcilerle İsrail unsurları Filistinlilere saldırdı. Ramallah ve Nablus kentlerine düzenlenen baskınlarda iki Filistinli yaralandı, bir Filistinli gözaltına alındı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları da dinmiyor. Son saldırılarda 19 Filistinli daha katledildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısı 1250'ye yükseldi. Gazze şeridinde Filistinliler ağır koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce Filistinli sahil şeridine kurdukları çadırlarda kavurucu sıcaklarla baş etmeye çalışıyor. İsrail Yüksek Mahkemesi skandal bir karara imza attı. Mahkeme, Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA'yı hedef alan yasalara yönelik itirazları reddetti. Duruşmaya İsrail ırkçı bakan Ben-Gvir ve Likud Partisi milletvekili Gottlieb'in Filistinli avukata sözlü saldırısı damga vurdu. İkili UNRWA avukatı Shua Masar ve Mansur'a "buradan defol" diyerek hakaretler yağdırdı. Filistinli avukat da Ben-Gvir'in geçmişte terörü destekleme gibi suçlardan dolayı İsrail'de bile mahkum edildiğini kendisine hatırlattı, suçlu ve değersiz ifadesini kullandı. İngiltere'de siber saldırganlar ulusal polis hukuk veri tabanını ele geçirdi.

Ulusal Suç Ajansı ve Kraliyet Savcılık Servisi'nin de hedef alındığı daha geniş bir siber kampanyanın parçası. Yetkililer saldırının arkasında Exfil Squad adlı siber suç grubunun bulunduğundan şüpheleniyor. Bilgileri sızdırılan bir polis memuru, organize suçla mücadele geçmişi nedeniyle kişisel verilerinin ifşasının ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu belirtti. Geçen haftada Eğitim Bakanlığı'na yönelik ve 607 bin kaydın ifşa edildiği başka bir saldırı olmuştu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü bakanlıkta görüşecek. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. İsrail Yüksek Mahkemesi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA'yı hedef alan yasalara yönelik itirazları reddetti.

0: Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla Polonya'nın Górnik Zabrze ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle lig aşamasına kalmak için mücadele edecek. Beşiktaş ise Hrades Kralove'yi elemesi durumunda playoff turunda Şampiyonlar Ligi'nde Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla Litvanya'nın Kaunas Žalgiris ekibi arasındaki eşleşmenin kaybedeniyle karşılaşacak. Fenerbahçe önemli bir transfer için harekete geçti. Sarı lacivertlilerin Manchester United'da Marcus Rashford'ı transfer edebilmek için oyuncunun menajeriyle görüştüğü iddia edildi. Amirli futbol takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların takvimi belli oldu. Ay Yıldızlılar 12 Kasım'da Belçika ile İzmir'de, 16 Kasım'da ise Fransa ile Bordeaux'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ismini belirledi. Yeni sezona Türk futboluna futbolcu, teknik adam ve yönetici olarak iz bırakmış Adnan Süvari'nin ismi verildi. Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı Teknik Direktör Mauricio Pochettino ile nikah tazeledi. Arjantinli çalıştırıcının sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Düzce ve Sinop hariç Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları da şöyle: Ankara 17, İstanbul, Muğla, Zonguldak, Samsun ve Diyarbakır 22, İzmir, Denizli, Hatay ve Gaziantep 24, Bursa, Konya ve Elazığ 21, Antalya ve Siirt 26, Sakarya, Kayseri ve Düzce 19, Trabzon ve Rize 23, Edirne 20, Adana ve Şanlıurfa 25, Erzurum, Eskişehir, Sivas 16 ve Kars 14 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Arkası yarın.

Hamlet 2. bölüm. Yazan William Shakespeare. Çeviren ve radyoya uyarlayan Emre Emrem. Yöneten Ali Düşen Kalkar. Yapımcı Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk. Efektör Ersin Temelli. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Hayalet Selçuk Yöntem, Hamlet Murat Şen, Horatio Emrah Eren, Marsellius Ekrem Tünge Denizmen, Bernardo Cüneyt İngiz, Leartes Egemen Ulaş Önkal, Ofelia Songül Öden, Polonius Ali Düşen Kalkar.

Danimarka'da kokuşmuş bir şeyler var. Ben öldüm. Danimarka'nın kralı ben, ihtiyar Hamlet öldü. Bu konuşan ihtiyar Hamlet'in hayaleti. Eceliyle ölmüş biri hayalet de değil üstelik. Bir cinayet.

0: öz kardeşi tarafından öldürülmüş bir kralın hayaletiyim ben. Tahtım ve kraliçem artık o kardeş bildiğim haine ait. Oğlumsa büyük bir yas içinde. 2 ay önce ölen babasının yasını tüm erdemiyle tutuyor. Olanlardansa hiç haberi yok. Benim nasıl öldüğümü ona söylemem gerek. İntikamımı alabilecek tek varlığım oğlum genç Hamlet. Saat gece 12'yi vurunca çıkıyorum mezarımdan, gidiyorum sarayın önüne. Nöbetçilerimi bilirim, sadıktırlar. Beni Hamlet'e onlar ulaştırabilir yalnızca. İçlerinden Horatio en vefalısı. 2 kez denedikten sonra nihayet ulaştım sana Horatio. Benden bahsettiler sana Marcellus ve Bernardo. Hadi şimdi göster o sadakatini. Anlat Hamlet'e mezarından çıkıp geldiğimi. Danimarka'da kokuşmuş bir şeyler var.
1: Herkes kral ve kraliçenin ardından çıktı gitti. Bu koca salonda kaskatı bedenimle bir başımayım artık. Bir beden de eriyip yok olsa. Ah tanrım. Ne yorgun, bayat ve anlamsız bir dünya bu böyle. Sanki kimsenin ilgilenmediği vahşi bitkilerle çevrilmiş bir bahçe. Sadece kaba, alçak ve çürümüş tohumların olduğu bir yer. Ne hale düştü. Üstelik babam öleli şurada sadece 2 ay geçti. Yok, o kadar bile değil hatta. Ne mükemmel bir kraldı babam. Şimdi bir de buna bak.

0: Ucube, ucube, ucube! Biri güneş tanrısı, diğeri orman ucubesi.
1: Aa, babam. Ne çok sevdi annemi. Esen rüzgarlardan sakınırdı annemin yüzünü. Unut. Unut, unut, unutmak istiyorum bu anıları artık. Annem de çok düşkündü babama. Her geçen gün sevgisi artıyordu. Şimdi ise üstünden bir ay bile geçmeden. Düşünme. Düşünme. Düşünme, düşünme, düşünme, düşünme. Yok bunları düşünme. Bir insan nasıl bu kadar aciz olabilir? Kısacık bir ay. Babamın tabutunun peşinden yürürken giydiği ayakkabılar bile henüz eskimedi. O kara günde sen değil miydin taç kesilen? Evet anne sendin. O gün babamın arkasından iki göz iki çeşme olan da sendin. Bugün amcamla evlenen de sensin. Babamın kardeşi olan amcam. Birbirine hiç benzemeyen iki kardeş. Ne adi bir acele bu evlilik. Bu işten hayır gelmez. Dilin kemiği yok ama duygularımı dizginlemeliyim. Sessiz kalmam gerek.
2: Selam Prens Hamlet.
3: Sizi gördüğüme sevindim baylar. Horatio öldü değil mi?
2: Evet efendim. Naçizane kulunuz.
3: Hayır hayır hayır hayır. Lütfen dost diyelim birbirimize. Hangi rüzgar attı seni buralara? En son Wittenberg'teydin. Marcellus sen de mi geldin?
4: Saygılar efendimiz.
3: Sizi gördüğüme çok sevindim baylar. Sen de hoş geldin Bernardo.
5: Selamlarım Prens Hamlet.
3: Sahi Horatio, ne işin var burada? Neden Wittenberg'te değilsin sen?
4: Aylaklarından efendim.
3: Hayır hayır hayır, kendine haksızlık etme Horatio. Senin aylaklıkla ne işin olur? Gerçekten ne arıyorsun burada Esin orada?
4: Babanızın cenazesi için gelmiştim.
3: Ha. Sonra da annemin düğününe kalayım dedin.
5: Gerçeği söylemek gerekirse efendim.

0: Görmüştüm onu. Hayran hayran bakmıştım.
1: Eşi benzeri olmayan harika bir adamdı. Bir daha onun gibisini görebileceğimizi sanmıyorum.
0: Efendim, sanırım ben dün gece gördüm onu.
1: Gördün mü? Kimi gördün?
0: Babanızı efendim. Eski Danimarka kralını.
1: Babamı? Benim babam olan
0: kralı. Soğukkanlılığınızı koruyun efendim. Gördüğüm bu mucizeyi anlatmama izin verin. Üstelik bu baylar da tanık oldu gördüklerime.
1: Aman tanrım. Anlatın hadi dinliyorum. Gelin, gelin şu odaya geçelim.
2: Bu dostlar, Marcellus ve Bernardo, gece nöbeti tutuyorlardı. Saat tam 12'yi vurunca gördüler onu.
0: Babanızı. Baştan aşağı zırhlı ve silahlı. Bana gelip bunu anlattılar, inanmadım. Ertesi gece nöbete ben de gittim onlarla. Kendi gözlerimle görmek için. Ve o gece yine geldi. Aynı anlattıkları gibi. Aynı kılıkta.
2: Babanızı tanıyorum efendim. O gece görünen şey ona tıpatıp benziyordu.
1: Peki nerede oldu bu olay?
3: Nöbet tuttuğumuz saray kapısının önünde efendim.
1: Ve sen de öylece baktın mı?
2: Tam ağzını açtı, bir şey söyleyecek gibi oldu. O anda horoz ötünce hemen ortadan kayboldu.
1: Bu çok garip.
2: Size yemin ederim efendim. Anlattıklarımda hiçbir yalan yok. Bunu bilmeniz gerektiğini düşünerek hemen size anlatmaya geldik.
1: Elbette baylar, elbette. Ama bir huzursuz oldum şimdi. Bu gece nöbetiniz var mı?
4: Evet efendim.
1: Zırhlı ve silahlıydı diyorsunuz.
4: Zırhlı ve silahlı efendim.
1: Tepeden tırnağa öyle mi?
4: Tepeden tırnağa.
1: Yüzünü nasıl gördünüz o zaman?
2: Siperliği açıktı efendim.
1: Kızgın mıydı?
2: Üzgün desek daha doğru olur.
1: Solgun mu görünüyordu peki yüzü?
2: Evet efendim, sapsarıydı.
1: Sürekli size mi baktı?
2: Hem de başını hiç çevirmeden.
1: Keşke ben de orada olsaydım.
2: Şaşkınlıktan buz kesilirdiniz.
1: Mutlaka öyle olurdum. Çok uzun kaldı mı?
2: İçinizden yaklaşık 10'a kadar sayabileceğiniz bir süre boyunca.
4: Yok. Daha uzun kaldı.
2: Benim olduğum akşam o kadar uzun kalmadı.
1: Sakalları beyazdı değil mi?
2: Sağlığında olduğu gibi efendim. Kırçıllı siyah.
1: Ben de geliyorum bu geceki nöbete. Belki yine gelir.
2: Yine gelecektir.
1: Eğer babama gerçekten anlattığınız kadar benziyorsa konuşurum onunla. Sizden rica ediyorum bu olaydan kimseye bahsetmeyin. Bu gecede ne olursa olsun bu bir sır olarak kalsın aramızda. Şimdilik hoşçakalın baylar. Bu gece saat 11 ile 12 arasında orada sizinle olacağım. Görüşmek üzere.
2: Saygılarımızı sunarız efendim.
1: Babamın hayaleti demek. Hem de zırhlar içinde. Bu hiç iyiye işaret değil. Birileri bir işler çeviriyor. Hadi gece. Gel bir an önce. O zamana kadar sabretmeliyim. Her kötülük er ya da geç su yüzüne çıkar.
5: Valizlerim gemiye yüklendi. Elveda canım kardeşim Ofelia. Bana mektup yazmayı unutma sakın.
6: Merak etme, tabii ki yazacağım.
5: Hamlet'in sana olan ilgisi beni endişelendiriyor Ofelia. Sakın iltifatlarına kendini kaptırma. Gençlik hevesi onunki. Gelip geçici. Sana karşı ilgisinin olması güzel. Ama bu ilgi uçucu bir parfüm kokusu gibi hızla esip geçecektir.
6: Bu kadar uçucu bir ilgi mi bu sence?
5: Evet. Hepsi sadece bu kadar uçucu. Şöyle izah edeyim. İnsan büyür ama sadece fiziksel olarak değil. Sorumlulukları, ruhu ve aklı da bedeniyle beraber büyür. Hamlet belki seni gerçekten seviyor. Doğru. Belki hiçbir kötülük yok içinde. Ama unutma ki soylu bir ailenin üyesidir o. İstediklerini ve hissettiklerini yapmak da o kadar özgür olmayabilir. Çünkü sahip olduğu beden aslında onun değil. Krallığın. Aklıyla vereceği kararlara bedeni engel olacaktır. Gönlüne mukayyet ol Ofelia. Kendini hemen ona teslim etme. Dikkat et. Kork hatta. Biraz korku korunmanın en iyi yöntemidir.
6: Bu güzel öğütlerin kulağıma küpe olacak sevgili kardeşim. Ama sakın sen de şu başkalarına öğüt verip kendi hayatlarında zevk ve sefa uğruna türlü işler çeviren insanlardan olma.
5: Merak etme, olmam. Çok çene çaldım. Geç kalıyorum.
7: Sen hala burada mısın Liyartes?
5: Ve işte babam da geldi. Şansa bak. Beni ikinciye uğurlayacak. İki kez vedalaşanın yolu açık olur derler.
7: Hadi Liyartes, hadi. Hadi doğru gemiye. Herkes seni bekliyor. Yelkenler fora. Hayata dair şu birkaç kural hep aklında bulunsun. Düşündüğün neyse hemen söyleme. Hemen harekete geçme. İnsanlara karşı arkadaşça yaklaş. Ama kimseyle dost olma. Herkesle hemen kavgaya tutuşma. Ama eğer kavgadaysan da kendi çıkarını kullan. Çok dinle, az konuş. İnsanların fikirlerini dinle ama son kararını kendin ver. Paranı kıyafetlere dilediğince harca, harca. Ama kaliteli giysiler giy. Dış görünüş.

0: borç para alma. Sen de verme. Arkadaşına bir kere bile olsun vereceğin borç, dostluğunuzla beraber kaybolur, gider. Borç insanı savurgan yapar. Ve hepsinden önemlisi, kendine karşı dürüst ol. O zaman hiç kimseye aldanmazsın. Yolun açık olsun. Unutma. Bu hayatla ilgili verdiğim öğütleri sakın unutma.
1: Saygılarımla babacığım. Sen de benim öğütlerimi unutma Ofelia.
2: Merak etme. Aklıma kilitledim hepsini. Anahtarı sadece sende.
0: Hadi. Hadi yolculuk vakti. Adamların seni bekliyor.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kal. Neymiş o Ofelia sana verdiği öğütler?
2: Hamlet'le ilgili bir takım şeyler babacığım.
0: Bak sen. İyi akıl etmiş. Duyduğuma göre Hamlet şu sıralar seninle pek sık görüşüyormuş. Sen de onun bu ilgisine karşılıksız kalmıyormuşsun. Eğer duyduklarım doğruysa Ofelia, unutma, asla benim kızım olduğunu unutma. Bana yaraşır şekilde davran. Ne varsa aranızda bana

0: Lafa bak. Bu işlerden hiç anlamayan saf bir kız gibi konuştun. Gösterdiğin yakınlık içten ve iyi niyetli mi yani? Peki gerçekten buna inanıyor musun?
1: Son zamanlarda neye inanacağımı şaşırdım ben baba.
0: Ben söyleyeyim neye inanacağını. Şekerle kandırılmış bir çocuk gibisin resmen. Bu sahte yakınlıklara inanman ancak bu şekilde açıklanabilir. Sakın ha. Bir şekere satma onurunu. Onurumuzu. El aleme rezil etme bizi.
1: Bana gösterdiği ilgi ve sevgi çok saygılı babacığım.
0: Saygılıymış.
1: Sevgisinin arkasında duracağına dair söz verdi bana.
0: Tabii ya. Zaten bu gibi sözlerle gönül çelerler. Ben bilmez miyim gençlik heyecanıyla ne sözler verirler. Ama bu gençlik ateşi denen şey kızım, ısıdan çok ışık verir etrafına. Hızla sönüverir. Gerçek aşkın peşinden koşarken takılır, düşersin. O körpe yüzünde hayat boyu çıkmayacak yara izleri kalır. Bundan sonra Hamlet'le az görüş, az konuş, az. Onunla zamanını boşa harcama. Dediğimi yap. Vazgeç. Vazgeç bu sevdadan. Hadi şimdi gidelim. Beni takip et.
1: Sözünüzü dinleyeceğim babacığım.

0: Çok soğuk. Rüzgar kötü ısırıyor.
1: Evet, buz gibi.
0: Saat kaç oldu?
1: 12'ye geliyor olmalı.
2: Hayır, 12'yi geçti bile. Çanın sesini duydum az önce.
1: Ben hiçbir şey duymadım. Neyse, hayalet neredeyse gelir o zaman. Bu da neydi böyle efendim?
0: Amcam eğlence düzenliyor. Kadehler kaldırılıyor, danslar ediliyor. Vur patlasın, çal oynasın. Alem kralın eğlendiğini duysun diye atılan bu toplar.
1: Bu bir gelenek mi?
0: Evet öyle. Benim de katılmam gerekirken görmezden gelmeyi tercih ettiğim bir gelenek. Diğer ülkeler bu gürültülü kutlamalardan dolayı bizim hakkımızda ileri geri konuşuyor. Ay, yaşa çıktı adımız. Bu durum beni de doğuştan şanssız yapıyor. Kimse nerede doğacağına karar veremez tabii. Bunun gibi bir kaderle bir kere damgalandı mı insan, ne kadar erdemli ve iyi olursa olsun başkalarının gözünden düşer. Tek bir damla kötülük en soylu varlığı bile lekeliyor işte.
1: Efendim, bakın, geliyor işte. Sizi çağırıyor sanki. Bir diyeceği var.
2: Bakın, bakın, elini kaldırdı. Onunla gelmenizi istiyor. Size söyleyeceği neyse burada konuşmak istemiyor. Gitmeyin sakın peşinden.
1: Evet, sakın gitmeyin efendim.
0: Gitmezsem konuşmayacak. Gitmem gerek.
1: Yapmayın lütfen.
0: Ne var ki korkacak? Bu bedenin kıymeti yok gözümde. Ruhum da onunki kadar özgür olduğuna göre ona da zarar veremez. Bakın, tekrar kaldırıyor elini. Beni gösteriyor. Gidiyorum ben.
1: Ya sizi denizin oraya doğru sürüklerse efendim? Orada başka bir surete bürünüp aklınızı başınızdan alırsa?
0: Gel diyor yeniden. Sen git ey hayalet. Geliyorum arkandan.
2: Gidemezsiniz efendim.
0: Bırak beni, gideceğim.
1: Sözümüzü dinleyin efendim. Hiçbir yere gitmiyorsunuz.
0: Kaderim beni çağırıyor. Bırakın beni baylar. Size yemin ederim, bana engel olmaya çalışanı hayalete çeviririm. Geliyorum hayalet. Bekle beni.
2: Çıldırdı iyice. Yürü Horacio. Biz de gidelim peşlerinden.
1: Evet Marcellus, gidelim. Bakalım bu işin sonu nereye varacak.
2: Giderek çürüyor Danimarka krallığı.
1: Sonumuz iyi olsun.
2: Hadi gidelim. İzlerini kaybedeceğiz yoksa.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Mavi Gök Yağız Yer.
1: Bozkır kültüründe hız, kolayca yerleşme ve yer değiştirme önem taşıyan unsurların başında geliyordu değerli dinleyenler eski Türklerde. Bu yüzden kalıcı binalar yapmak yerine çadırda yaşamayı seçer, atlarıyla bütünleşmiş bir yaşam sürer ve yükte hafif, pahada ağır eserler üretir eski Türkler. İşte Türk sanatı bu şartlarda şekillenmeye başlar tarihte. Mavi Gök Yağız Yer programında bugün binlerce yıl geriye Orta Asya bozkırlarına giderek inceliklerle süslü eski Türk sanatına ve o dönemdeki kültür hayatına yakından bakacağız. Atalarımızın çadırları nasıldı? Süs ve ziynet eşyaları var mıydı? Duygu ve düşüncelerini estetik anlamda nasıl ifade ederlerdi? Bunları konuşmak istiyoruz. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la. Efendim hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: İlginç bir konumuz var bugün. Eski Türk sanatının özgünlüğünü ve yapısını belirleyen temel etmenleri sorarak başlayalım. Neler aktarmak istersiniz sevgili dinleyenlerimize?
2: Evet Orkun Bey, aslında baktığımız zaman o eski Türk toplumlarının yaşayışlarına çok zorlu bir yaşam şartından bahsediyoruz. Uçsuz bucaksız bir coğrafyada. Ama buna rağmen o uçsuz bucaksız coğrafyada olan yaşamı estetik ve sanatla donattıklarını da görüyoruz aynı zamanda. Hı hı. Ve bununla beraber de bizim karşımıza bir Orta Asya sanat anlayışı ortaya çıkıyor. Yani bozkır sanat anlayışı ortaya çıkmış oluyor. Bugün günümüzde de hala biz bunların izlerini taşıyoruz aslında. İsterseniz bozkır sanat anlayışı
1: evet,
2: ne?
1: Biraz tanımlamanızı evet. Rica edeceğim. Buyurun.
2: Şöyle ki bozkır sanat anlayışı dediğimiz anlayış bizim Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında yaşayan Türklerin o tabiatın zorlu şartlarına uyum sağlaması ve uyum sağladıkları tabiatla iç içe bir yaşam sürmelerini. Aynı zamanda biliyorsunuz ki hayvanlarla da beraber sürülen bir yaşam var. O hayvanlarla beraber sürülen yaşamı da yine sanata yansıttıkları dinamik ve estetik bir sanat anlayışından bahsediyoruz. Ve yine bu sanat anlayışı sert bir coğrafyada geçiyor. Bakın, coğrafya çok sert ve imkansızlıklarla kuşatılmış bir coğrafya. Ama buna rağmen sanattan ve estetikten yoksun bir yaşam sürmüyorlar. Tam tersine o çetin, zor şartları etrafında güzelleştirebilecekleri her şeye, çadır yaşamına, kıyafetlerine, at koşum takımlarına, her şeye yansıttıkları yüksek bir estetik zevkle donatılmış bir sanat anlayışı oluşturuyor Türkler.
1: Evet. Özellikle sanırım ilk göze çarpan halı ve dokuma sanatı. Halı ve dokuma sanatının Türk kültüründeki yerinden söz etmenizi rica edeceğim. Çünkü dünyaca ünlü bir pazırık halımız var bizim, değil mi hocam?
2: Evet ve pazırık halısı, o dünyaca ünlü pazırık halısı, halı ve dokuma sanatı hakkında Türk kültüründe sadece bir süsleme ögesi olarak bizim karşımıza çıkmıyor Orkun Bey. O bozkır hayatının o çetin zor şartlarında da bizim kalbimizde yer alan teknik ve sanatla süslü bir halıdan bahsediyoruz aslında. Ki bütün dünyanın da örnek aldığı bir halı, dokuma sistemiyle dokunmuş bir halı. Bu da bizim Türklerin aslında hem dünya dokuma sanatına hem de şu anki dokuma sanatına en büyük armağanlarından bir tanesi. Bu pazırık halısı Orkun Bey Kazakistan'da bulunuyor. Bir mezarın içerisinde bulunuyor. Ve dünyanın ilk ve en eski halısı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bütün dünyadaki önemi de bu aslında.
1: Evet.
2: Altay Dağları'nda bulunuyor. Ta 5. Kurgan'da bulunan, yani mezarda bulunan bir halı. Dünyanın ilk halısı 1960 civarında bulunuyor. O zamandan bu zamana kadar nasıl korunmuş? Buzlar içerisinde kaldığı için renkleri hala ilk günkü rengini koruyan, bir zedek almadan bugüne kadar ulaşmış bir halı aslında.
1: İlerleyen programlarda pazırık halısına mutlaka yer vereceğiz. Bugün isterseniz çok fazla halı konusuna girmeyelim. Çünkü sadece halı değil, metal işçiliğinin de çok yetkin örneklerine rastlıyoruz hocam. Türk sanatında özellikle altın, gümüş ve demirde bu kadar gelişmiş olmasının nedenini nasıl açıklarsınız?
2: Evet, sizin de zikrettiğiniz gibi eski Türk sanatında metal işçiliği ya da metal bilimi, özellikle altının, gümüşün ve demirin demirin işlenmesi çok üst bir seviyede, mühendislik gerektiren bir seviyede ilerlemiş. O zamanın şartlarını düşündüğümüz zaman imkansız gibi geliyor. Ama Türkler hem altını hem gümüşü ve demiri işleyerek çok başka işlevsellik kazandıracak ögelere dönüştürmüşler. Şöyle ki ham demire su verme teknolojisini geliştirmişler. Oysa ki dışarıdan bakıldığı zaman günümüzde de belki hala böyle. Türklerin birçok şeyde geri kaldığı, mühendislikte ya da sanatta geri bir toplum olduğunu iddia edenler var. Tam tersi bir toplumuz biz. O bozkırın ortasında da mühendisliğin dehası olan ögeler üretmiş Türk toplumu. Şöyle ki ne yapıyorlar? Ham demire su vererek onu çeliğe dönüştürüyorlar. Ve o dönüştürdükleri çeliği de hayatın o bozkır şartlarını zor bir sürü alanında kullanıyorlar. Ve kılıç ve savaşta kullandıkları bütün her şeyi bu çelikten imal etmeye başlıyorlar. Bunun dışında atlı bozkır kültürü, bizim en baş ögemiz, savaş ögemiz at bildiğiniz gibi. At koşum takımları ve silahlar üretiyorlar Orkun Bey. Bunu neyle yapıyorlar? Yine o madeni plakalara su vererek, onları dönüştürerek atlı koşum takımlarını yapıyorlar. Bunun dışında işte kemerlerini ve rütbelerini yine demiri işleyerek ama bir sanat eseri gibi işleyerek yapmış oluyorlar. Altını işliyorlar ve mükemmel bir sanat eserine dönüştürüyorlar. Savaş kostümü olarak altın elbiseli adam,
1: evet,
2: biliyorsunuz.
1: Evet hocam, ben de tam onu soracaktım size. Altın elbiseli adam, o nasıl güzel bir işlemedir, nasıl bir ustalık işidir. Bir de altından olunca sanki ekonomik açıdan da, hani o dönemin ekonomisi açısından da bize bazı bilgiler veriyor olmalı. Altından koskocaman bir elbise, bir zenginlik ibaresi de olabilir mi?
2: Kesinlikle öyle. Kazakistan'da bulunuyor altın elbiseli adamın kıyafeti, o zırh. Komple bir altından imal edilmiş bir zırhtan bahsediyoruz. Dediğiniz gibi o dönemdeki savaşçıların ya da prenslerin, ki bu bir prens kostümü aslında, ne kadar zengin bir hayat olduğu ve onun da o hiyerarşide üst tarafta olduğunun bir göstergesi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bunun dışında hayvanlara ait her şeyi yine o koşum takımlarına, demire, savaşta kullandıkları her şeye bir işleme olarak işliyorlar. Neden? Bizim inanç sistemimizde hayvana ait her şeyin gücünün insanlara geçtiğine inandığımız için. Bakın, hep savaş var farkındaysanız bir özne olarak. Fakat savaşa ait olan her ögeye bir sanatı, bir resmi yaparmış gibi, nakşedermiş gibi her şeyi bir sanat nakşederek o savaşa ait bütün ögeleri bu şekilde meydana getiriyor Türkler.
1: Hocam, tarihte Türk toplumlarına baktığımızda kurbanlar dikkatimizi çekti. Ben hemen size sorumu yöneltmek istiyorum. Kurbanlardan çıkan sanat eserleri peki bize ne anlatıyor?
2: Evet, şimdi önce bir kurganın ne olduğunu hatırlatalım Orkun Bey. Kurgan dediğimiz bizim eski Türk mezarları aslında. Ve burasını, yani kurganları, eski Türkler sadece bir mezar, defin alanı olarak görmüyorlar. Adeta bugün günümüzde gidip ziyaret ettiğimiz açık hava müzeleri olarak dizayn etmişler ve o şekilde görüyorlar. Neden ve bize ne anlatıyor bu eski mezarlar? Eski Türklerin dünya görüşünü, sosyal hiyerarşiyi, o dönemin teknik becerilerini, ekonomik durumunu, halkın hepsini aslında gözler önüne seriyor. Nasıl?

0: Şöyle ki biz o kurganlara yani mezarlara baktığımız zaman Türklerde öteki dünya yani öldükten sonra yaşamın devam ettiği inancını görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Yapılan kazılarda ortaya çıkıyor. Bulunan kurganlarda mezarın içerisinde hala bir koşum takımı olduğu, atlarla gömülen insanların olduğu ya da belli yiyeceklerin o mezarın içinde olduğu. Neden? Çünkü eski Türkler bakın tek tanrılı inanç sisteminde de şamanizme inandıkları süreçte de her zaman öldükten sonra tekrar bir yaşamın olacağına inanıyorlar ve bu yaşamın tekrar başlayacağı için o atın savaşta kullanması gereken kılıcın, o koşum takımlarının belli başlı yiyeceklerinin de yanında olmasını istemişler çünkü tekrar kullanacak. Ve yine buraya baktığımız zaman tabiatla çok bütünleşik bir hayat yaşadıklarını görüyoruz kurganlara baktığımız zaman. Nedir o? Bozkır'a ait olan ürünlerin mezarlardan çıkması, yine kılıç kabzalarının çıkmış olması bize hep o dönem hakkında bilgi veriyor. Ve Orkun Bey yine onların savaşta kullanılan ögelerin ortaya çıkması, kılıçların ortaya çıkması ya da atların ortaya çıkması da o savaşçı bir toplum olduklarının aslında yine bir göstergesi olarak biz bunu mezarlardan öğrenmiş oluyoruz. Ve şunu da söyleyelim, Türkler için Göktürk alfabesine gelene kadar yazılı bir metinlerin olmadığı söylenir. Oysa ki biz kurganlara baktığımız zaman, kurganlardan çıkan ürünlere baktığımız zaman o döneme ait farklı bir yazı sistemiyle o zaman da yazıyı kullandıklarını görüyoruz. Bakın biz mezardan ne çok şey öğrenmiş oluyoruz. Hem sosyal yaşamı, hem o savaşçı bir toplum olduklarını, hem ölümden sonra olan o inanç
1: Evet.
0: sistemini hep mezardan öğrenmiş oluyoruz.
1: Hocam peki hayvan figürlerinin yoğun bir şekilde kullanılmasının mitolojik bir temeli, bir nedeni var mı?
0: Kesinlikle var. Türkler hiçbir zaman hayvan figürlerini ya da işte hayvana ait herhangi bir şey dekoratif bir ürün olarak görmemişlerdir. Yaşamı beraber sürdürdükleri yol arkadaşları olarak görüyorlar. Hem varoluşun hem de soyun devamı olarak hayvanı görüyorlar. Bu da nereden geliyor? Mitolojik inançtan geliyor, o arka plandan geliyor. Şöyle ki daha önce konuşmuştuk hatırlarsanız, totemizm vardı ve ongunlar vardı. Neydi bu? Hayvanlarda olan o üstün gücü ya da onların o karakter özelliklerini yanında bulundurduğumuz zaman biz o hayvanı ya da hayvana ait bir figürü bize geçtiğine inanıyoruz. Çünkü inanç sistemimiz buna çok müsait. Bu yüzden işte hayvana ait bir figür yanımızda taşınır. O dönemden de bahsediyorum. Attır onun hep beraber gezdiği hayvan. Atın o hızlı koşması, çevik olması, zeki olmasının o kişiye de geçtiğini düşünüyoruz
1: Kurt
0: ki.
1: ya da kuş da var değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet ki kurttan türeş efsanesi var bizim için. Neden kurttan türeyiş ve devam ediyor? O kurdun yine çevik yapısı ve lider olabilme özelliğinin insana geçtiğini düşündüğümüz için. Yine dediğiniz gibi gökyüzünden bir hayvan seçiliyor. Neden? Hakimiyet için. O hakimiyetin yani ongun diyoruz biz o hayvanlarla alakalı olan şeye.
1: Evet.
0: Onun yine bize geçtiğini düşündüğümüz için ve şamanizmden de kalma bir inanç bu. Neydi şamanizmde? Hayvanlar başka evrenlere geçişte şamana rehberlik yapıyordu. Biz yine bir hayvanı yanımızda bulundurduğumuz zaman ya figürünü ya da kendisine buna halen inanıyoruz. Yani sadece dekoratif bir ürün değil, bir yol arkadaşı, ondan bize geçen bir güç olduğunu düşünüyoruz ki Oğuz Kağan destanında da işte Oğuz Kağan'ın ayıya benzetilmesi, bir kurda benzetilmesi, vücudu tarif edilirken bu yüzden Orkun Bey onun güçlerinin kendisine geçmesini istediği için bu şekilde bir tasvir var.
1: Evet. Hocam Türklerin göçebe hayatındaki evleri çadırdı. Yurt denilen bu çadırlarda yaşıyorlardı. Hemen sormak istiyorum. Tabii ki zorlu şartlar dedik. Kışın nasıl olup da bu ev sıcaklığında denilen bu çadırın içinde kalabiliyorlar? Kullanılan malzeme mi yoksa o çadırın kuruluş biçimi ya da mimari yapısı mı? Yani bunun sırrı neydi? Rahatlıkla sağlıklı bir biçimde o zorlu kış şartlarını çadırda yurtta geçiriyorlar.
0: Evet, hem aslında Orkun Bey kullanılan malzeme hem de mimari formunun mükemmelliği ve bir mühendislik harikası aslında bizim o çadır ya da işte otağı dediğimiz yerleşim yeri sizin tarifinizle. Şimdi eski Türklerin bir barınma kültürü vardı. O da çadırdı ya da yurt yani keregü. Burada barınıyorlardı. Ama barındıkları yani o çadırı kurdukları coğrafya zorlu bir coğrafya. Kış şartlarının çok uzun ve çetin geçtiği bir coğrafya. Ve bu iklim şartlarına karşı geliştirdikleri o çadır gerçekten bir mühendislik harikası olarak karşımıza çıkıyor. Bugünkü aklımızla düşündüğümüz zaman gerçekten aklımızın alamayacağı derecede konforlu, sıcak şartlarda

0: koşullara uygun bir yerleşim yerinden bahsediyoruz. Çünkü kışın dondurucu bir soğuk var, yazında kasıp kavuran bir sıcak var. Ama çadır bu her iki iklim şartına da inanılmaz uygun bir şekilde yapılmış bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Birinci sırrı bunun keçe Orkun Bey, malzeme demiştiniz. Bu malzemenin sırrı keçe, yani yün izolasyonu. Ve o dönemde bu çadırların altına, izolasyon olsun diye yün bütün çadırın altına döşeniyordu. Özenli bir şekilde döşeniyordu ki o sıcaklığı çadırın içine verebilsin. Bu sayede içeride tutuyordu sıcaklığı. Birinci öge keçeydi. Yağmur ve kar suyunu da emip tekrar yukarıya da vermediği için ısınmayı çok kolaylıkla sağlayabilen bir üründen bahsediyoruz. Bunun dışında bir mühendislik arkası olduğunu söyledik. Mimari bir formu var. O ne? Dairesel bir yapıda olması ve aerodinamik olması Türk çadırlarının. Ne bu? Çadırın o silindirik gövdesi, kubbeli çatısı, çadırların o üstünde bir pencere vardır. Ona tünlük denir Orkun Bey. O tünlük sayesinde hem içeriye güneş girebiliyor hem de çadırın orta yerinde bir ateş yakılır kışın zorlu şartları için. O ateşin dumanının da bakın o öyle bir ayarlanır ki çadırın ortasına. O dumanı, o ateşin dumanı tünlükten tekrar dışarıya çıkar. İçeriye o duman, is kokusu asla girmez. Bakın gerçekten bir mühendislik harikasından bahsediyoruz. Çok ilginç. Dairesel olduğu için zaten rüzgardan etkilenmiyor. Rüzgar çadıra vurup geçmiş oluyor. Kışın o çok çetin şartlarında tünlük kapatılıyor tamamen. İçeride sıcaklık muhafaza edilsin diye. Yani bir pencere sisteminden bahsediyoruz. İskelet sistemi çok sağlam Orkun Bey. Bozkır, çetin şartlar ve rüzgar var. Ama öyle bir iskelet kuruluyor ki kafes o kanatlara, çadırın. Herhangi bir rüzgarda devrilmiyor ya da yıkılmıyor. Burada yine bir mühendislik harikası var. Ve o iskelet sisteminde özellikle söğüt ağacı sağlam olduğu için o kullanılıyor. Bir yalıtım sistemi olduğunu söyledik ve pazırıktan bahsedeceğiz daha sonra. Pazırık halısı da o keçenin üzerine sarılıp yine bir sıcaklık
1: Evet,
0: veriyor çadırın
1: evet.
0: içerisine.
1: Eski Türkler dünyanın üç katlı olduğuna dair bir inanca sahiplerdi. Gökyüzüne bakınca neler görüyorlardı ve gökyüzüne baktıklarında bu gördükleri sanata nasıl yansıyordu?
0: Sizin de zikrettiğiniz gibi Türkler üç evrenli bir dünya görüyorlar. Kozmolojik inancımız buna uygun zaten. Ama gökyüzüne baktıkları zaman sadece gerçek anlamda bir gökyüzü görmüyorlardı. Bunu aynı zamanda hem inanç sistemlerine hem mimarilerine hem de sanatlarına yansıtmış bir milletten bahsediyoruz. Şöyle ki gökyüzüne bakınca ne görüyorlardı? Gök tanrıyı görüyorlardı. Çünkü Türk inanç sistemine göre tanrı gökyüzünün en üst katında bir yerlerdeydi. Ve gökyüzünde bir çadırın tavanı gibi düşünüp ona ibadet yapmak, bir dilekte bulunacaksa gökyüzüne başını kaldırmak gibi ritüelleri vardı. Şimdi üç katmanlı bir evrenden bahsediyoruz ve hayata etkisi var Türklerde. Nedir o? Çadırın yurt tasarımını tamamen bu üç katmanlı evren anlayışına göre yapıyorlar. Çadırda tünlük var demiştik hatırlarsanız. Çatı bir pencere. O pencerenin o çadırın orta yerinde tam zirvede olması ve gökyüzünü görmesinin sebebi bu üç katmanlı evren anlayışı. Bunun dışında hükümdarlık ve kut anlayışının yine o gökyüzünden geldiğine inanıyorlardı. Neden? Çünkü Tanrı gökyüzündeydi. Yönler ve renklere göre tasnif yapıyorlardı. Bu da yine üç katmanlı inanç anlayışından geliyor. Bunun dışında Orkun Bey sanata yansımaları var. Nedir o? Orta dünyaya ait olan hayvanları kendilerine yeme hayvanı olarak tercih etmeleri, geyiktir, keçidir bunun gibi. Ya da dikey eksenli eserler üretmeleri, mezar yerleri, balballar gibi. Gökyüzüne ait hayvanlar yani işte kartaldır, doğandır ya da tehlikeli kuşlar. Bunları bir figür olarak kullanmaları da hep inanç sistemleriyle alakalı.
1: Hocam vaktimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Kısa kısa cevaplamanızı rica edeceğim son sorularıma geçiyorum. Eski Türklerde sanat bir ifade biçimi miydi yoksa bir yaşam biçimi miydi?
0: Her ikisi de Orkun Bey. Hem bir sanat, çünkü gerçekten o zorlu şartlarda her şeyi sanata dönüştürüyorlar. Hem de bir yaşam biçimi, çünkü beraber bir hayat sürüyorlar
1: Evet.
0: baktığımız zaman.
1: Örneğin at sıradan bir hayvan değil, bunu biliyoruz.
0: Hı.
1: Türk'ün kanadı olarak nitelemişiz biz ve kutsal saymışız atları. Atın gündelik yaşamdaki yerinden de bahsetmenizi rica edeceğiz. Hani atları süslemişiz, koşum takımlarını değerli madenlerden yapmışız, kuyruklarını düğümlemişiz atların, hatta atıyla gömmüşüz vefat edenleri. Bunlar Türklerin kültürel hayatta atı nereye koyduğu hakkında bize ne anlatıyor? Kısaca bunun yanıtını aldıktan sonra size bir de Türklerin gündelik hayatı

0: Hayatında vazgeçemedikleri pantolon soracağım ve çizmeyi soracağım. Bu iki objenin de ata binmekle, sağlıklı binmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Evet Orkun Bey, önce attan bahsedelim isterseniz. At Türk kültüründe her zaman çok önemli. Hem bir yol arkadaşı, yol gösterici, aynı zamanda bir beslenme ögesi olarak bizim karşımıza çıkıyor ve gökyüzüne şamanların da onunla ulaştıklarına inanıyoruz inanç sistemimizde. Atın kuyruğunun düğümlenmesi dediniz. Bu bir savaş alametidir. Eğer bir Türk atın kuyruğunu düğümlüyorsa bu bir savaş işareti olarak bizim karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bir atın yine kuyruğunun kesilmesi ya da düğümlenmiş olması sahibinin savaşta öldüğü ve o ata bir daha kimsenin binmemesi gerektiğini de bir sembol olarak bize göstermiş oluyor. Biz bu yüzden işte atla gömülme var, kurganlarda bunu görüyoruz. Atın besin kaynağı olduğu için o coğrafya şartının çok önemli bir besin kaynağı olduğunu görüyoruz. Bunun dışında yaşamın devamlılığı için lazım olduğunu ve aynı zamanda da sanatta da çok çok önemli bir figür olduğunu görüyoruz. Hala at figürü birçok objede kendisine yer bulmuş. Bunun dışında Orkun Bey, pantolon ve çizmeden bahsedeceğiz. Pantolon aslında bütün dünyaya Türklerin armağan etmiş olduğu bir giysi. Neden? Türkler elbise tarzı kıyafetlerle ata binmenin ve işte savaş var çünkü ve bozkırın zorlu şartları var. Kışın büyük bir zorluk yaşanıyor, yazın farklı bir zorluk yaşanıyor. Bu yüzden pantolonu geliştiriyorlar. Atın üzerinde daha rahat hareket edebilmek için, vücudunu da o sıcaktan ya da soğuktan koruyabilmek için. Yani tamamen fonksiyonel bir şey de ortaya çıkıyor. Keza çizme de böyle. Türk çizmesi denen bir çizme var. Bu da yine bozkırın bize armağanı. O ata binerken bileğinizi koruyabilecek uzunlukta bir çizmedir. O da yine ata daha fonksiyonel binmenizi, kaval kemiğinin korunmasını sağlayan, at üzerinde daha rahat hareket edebilmeyi sağlayan iki öge aslında. Hem pantolon hem de çizme.
0: Evet. Son olarak eski Türk sanatı, İslamiyet sonrası Türk sanatını mutlaka etkilemiştir. Nasıl?
1: Şöyle etkiledi, tamamen eski Türk sanatı yok olup yerine İslami bir sanat yükselmedi. Tam tersi, eski Türk sanatından beslenerek İslami sanatta güçlendi ve kendisine yeni bir yer edinmiş oldu. Biraz tabii ki belki hayvanlarla olan durum azalmış olsa da hala İslami sanatta da o bozkır kültürünün izlerini biz görüyoruz.
0: Estetik kaygı ve incelikli işçilikle eski Türkler çok çarpıcı sanat eserleri üretir. Bu eserler göçebe toplumun değil, gelişmiş bir sanat ve kültür anlayışına sahip bir toplumun izlerini yansıtır değerli dinleyicilerimiz. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında Türklerin kültür ve sanat anlayışı üzerine konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la konuşup çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı. Ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök, Yaz Yer.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı.

Bir kervansaray, Tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken

bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça masasına sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Gazze barış planında arabulucu olan Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı. Yapılan ortak açıklamada İsrail'in yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Amerikan Başkanı Trump'a da İsrail'e baskı yapması konusunda çağrı yapıldı. Gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesi suikast dosyasının Adalet Bakanlığı tarafından yeniden incelemeye alınacağının açıklanmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talep etti. Bakan Gürlek, Perşembe günü bakanlıkta Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. İçişleri Bakanlığı Erdal Beşikçioğlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 40 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. İstanbul Büyükçekmece'de sahil kesimindeki alanda toprak kayması meydana geldi. AFAD koordinasyonunda arama çalışması yürütüldü. İstanbul Valiliği toprak altında kimsenin bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı. Nasuh Mahruki hakkında 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşımı nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede Mahruki için 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. 15 Temmuz hain darbe girişimine direnirken şehit olan Oğuzhan Yaşar için anma programı düzenlendi. Oğuzhan Yaşar, şehadetinin 10. yılında Erzurum'daki kabri başında dualarla anıldı. Irak'ın Kerbela kentinde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in şehit edilişinin 40. günü dolayısıyla düzenlenen Erbain etkinlikleri sürüyor. İslam aleminin dört bir yanından gelen ziyaretçiler Kerbela'ya akın etti. Bosna Hersek'ten yola çıkan Filistin konvoyu Ankara'ya ulaştı. Otobüs ve otomobillerden oluşan konvoyda 20 ülkeden 500'e aşkın aktivist yer alıyor. Ankara Melike Hatun Camii önünde akşam namazı sonrası basın açıklaması yapan aktivistler Filistin'e destek mesajı verdi. İsrail'de Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine hendek kazıp içine timsah yerleştirme planı yargıya takıldı. Gerekçe hayvanların sağlığı. Planı savunan bakan mahkemeyi teröristlerle bir olmakla suçladı. Amerikan Başkanı Donald Trump İran yönetimine yönelik açıklamalarda tonu sertleştirdi. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. Bu onlar için son şans dedi. İran'sa Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini duyurdu. Yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde bulunan Roro

0: gemisi drone saldırısına uğradı. 13 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu gemide yangının devam ettiği öğrenildi. 3 personelin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. İngiltere'de polis verileri çalındı. 100 bin polisin bilgileri siber saldırganlar tarafından karanlık ağa sızdırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde düzenlenen 3. Geleneksel Türk Festivali yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla rekor kırdı. Organizasyon akademik panelleri Türk mutfağı ve kültürel gösterileriyle yoğun ilgi gördü. Kentte Ağustos ayı Türk Miras Ayı ilan edildi. Haberleri sunduk.
1: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Hayal, hayat, sanatla karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Her şey bir hayalle başlar diyen ekibimiz. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güner'i, tatil yapmanın huzuru ve mutluluğuyla aramıza dönen Özlem Öztaş, Teknik Masa'da Sefa Aktan, hepinizi en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.
1: Yayın esnasında bizi ulaşabileceğiniz telefon numaraları +312 463 34 19 463 34 21.
0: Sevgili dinleyiciler, Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınız ve sizlerden gelecek öneriler elbette ki bizler için çok ama çok kıymetli. Mesajlarınızı da bekliyoruz. Ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi sizlere bir kez daha hatırlatalım. Ve sırada
1: haftanın yıldızları. Haftanın yıldızları.
0: Evet sevgili dinleyiciler, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce 31 Temmuz'da başlayan 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali, Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 23. yılında yine zengin bir programla seyirciye unutulmaz anlar yaşatıyor. Bodrum Kalesi, Kuzey Endiği sahnesinde yapılan festivalde bu hafta hangi temsil var Yasemin?
1: Evet, Bodrum'un tarihi ve doğal güzellikleri arasında gerçekleşecek festivalde bu hafta 3 ve 4 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi, Mikis Theodorakis'in müzikleri ve Lorca Massi'nin koreografisiyle tabii ki Zorba Balesi'ni sahneleyecek. Festival boyunca sanatın en güzel örneklerinin sanseverle buluşturulacağı bu festivalde 5 eserin 10 temsili sahnede olacak. 9-10 Ağustos'ta ise Antalya Devlet Opera Balesi'nce sahnelenecek Karl Orff'un eseri Carmina Burana sahnede olacak. Koreografisini Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın yaptığı bu güzel eser 2 sezondur sahnelerde, zaten bu kez Bodrum'da sanatseverlerle buluşuyor.
0: Harika.
1: Doğayı, aşkı dile getiren metinlere dayanan eserin çoğu bölümü Orta Çağ Latincesi, bazı bölümleri ise Orta Çağ Almancası kullanarak yazılmıştır. Eser ritmik ve metrik yapıya sahip şarkılardan oluşuyor. Çok keyifli bir eser, Bodrum'a da çok yakışacak. Merakla bekliyoruz biz de.
0: Sen çok yaşa, ben de tam o hususun altını çizecektim. Elbette ki her sanatsal etkinlik kıymetli ama ambiyans da çok önemli.
1: Elbette.
0: Böylesine güzel eserlerin Bodrum Kalesi gibi muhteşem bir yerde sergileniyor olması elbette ki bu etkinliklere apayrı bir zenginlik katıyor. Her yayınımızda her hafta paylaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Türkiye Kültür Yolu Festivali de tüm hızıyla devam ediyor. 1 Ağustos.

0: Usta, malum Nevşehir Kültür Yolu başlamıştı. 8 Ağustos'ta ise Malatya Kültür Yolu başlayacak. Detaylar içinde Yasemin'i dinliyoruz.
1: Evet, 1 Ağustos'ta başlayan Nevşehir Kültür Yolu Festivali senin de söylediğin gibi 9 Ağustos'a kadar devam ediyor. Ardından Erzurum tabii ki. Festivalin en çok ilgi gören bölümlerinden birisi akşam konserleri. Bunu hep söylüyoruz. Aslında Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne damga vuran şey konserler. Tabii ki bu senenin favori etkinliklerinden birisi de gastronomi bölümleri. Türkiye'nin önemli şefleri o ilin yemeklerini, mutfağını ve ürünlerini tanıtıyor.
0: Bu anlamda zaten çok zengin bir mutfağımız var.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ve tabii ki Nevşehir ve Erzurum da bu konuda çok başarılı ve zengin mutfağa sahipler. Önceki festival programlarında da olduğu gibi yine bu iki şehirde de popüler müzik konserleri, yerel sanatçı performansları, özel sahne gösterileri yer alacak. Ve elbette tabii dijital teknolojilerle hazırlanan çağdaş sanat çalışmaları, el sanatları olmazsa olmaz, geleneksel üretim teknikleriyle yapılmış tüm sanatlar bu festivalde ziyaretçilere sunuluyor. Keyifle biz de bekliyoruz.
0: Elbette ki yemek yemeyi seven bir yayıncı ve bir birey olarak gastronomi festivalinde özellikle desteklediğimi de belirtmem lazım sevgili Yasemin. Evet. Sırada bir kitap haberimiz var. Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'in anıları ABD'de İngilizce yayınlanarak okuyucusuyla buluştu. Evet. İdil Biret'in yaşamını ve sanat yolculuğunu anlattığı anı kitabı Life and Music, Hayat ve Müzik adıyla ABD merkezli Chestnut Hill Press tarafından bu ay okurla buluşturulan eser ilk kez 2006 yılında Fransa'da bir Türk piyanist adıyla yayımlandı. Daha sonra Almanca, Türkçe ve Rusça'ya çevrildi. Bu çok özel haberin detayları içinde yine Yasemin'i dinliyoruz.
1: İdil Biret gururumuz. Üstüne söyleyecek hiçbir şey yok. Saygıyla buradan selamlıyoruz. Uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz. 3 yaşında piyano çalmaya başlayan ve harika çocuk yasası kapsamında küçük yaşta Paris Konservatuarı'nda eğitim gören İdil Biret'in anıları, müzik yaşamı yalnızca bir sanat yaşamı değil elbette. Aynı zamanda Türkiye'nin kültür tarihine de ışık tutan önemli bir belge niteliği taşıyor bu söylediğin kitap. İdil Biret'in anıları ilk kez ABD başta olmak üzere İngilizce konuşan ülkelerde de geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmış olacak. Çünkü İngilizce olarak Amerika'da raflarda yerini aldı. Yakın zamanda da başka ülkelerde de yayımlanacaktır kuşkusuz. Kitap ABD Başkanı Kennedy'nin suikast sonucu yaşamını yitirdiği 22 Kasım 1963'ten başlıyor. Biret o dönemde o gün Boston'da konser veriyormuş. Ve ilk Amerika konseriymiş. İşte o sırada yaşanılan anılara odaklanılıyor. O anı odaklanıyor. Ve ardından...
0: O zaman sadece sanat ya da müzik anıları yok anladığım kadarıyla.
1: Elbette.
0: Dönemin siyasi fotoğrafı da var.
1: Aynen öyle. Dönemin siyasi fotoğrafı var ve Rusya'da ilk konser veren Türk kadın piyanist İdil Biret. Tabii ki bunlar da kitapta yer alıyor. Öyküleri yani bu müzik yaşamında nerelerden geçti, nasıl bir yolculuk, nasıl bir çalışma temposu hepsini göreceğiz. Aslında sadece senin de söylediğin gibi bir sanatçının kitabı okunmayacak, bir tarih kitabı da aslında okunacak. Doğru. Bir kültür tarihi kitabı okunacak. Bu açıdan da kıymetli olduğunu düşünüyorum.
0: Haftanın yıldızlarını bu bağlamda çok seviyorum Yasemin. Mesela senden de hiç bilmediğim bilgilere edinmiş oluyorum. Bu da her bilgi anlamında, entelektüel anlamda bizleri besleyen bir süreç oluyor. Emeğine, yüreğine sağlık.
1: Çok sağ ol.
0: Son notumuzu paylaşalım. Sardes'te Anadolu arkeolojisine ışık tutacak eşsiz bir keşif haberi var sırada. Manisa'daki Sardes antik kentinde yürütülen kazılarda M.Ö. 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen yaklaşık 2500 yıllık genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı. 2,2 metre yüksekliğindeki mermer heykel, anıtsal boyutu, iyi korunmuş yapısı ve dikkat çekici detaylarıyla dönemin heykeltıraşlık sanatının nadir örnekleri arasında yer alıyor. Yayına girmeden bir iki saat önce bir haber bülteninde izledim. Evet. Gerçekten de buradaki bilgiler doğru. İnanılmaz korunmuş, neredeyse birebir bir şekilde topraktan gün yüzüne çıkarılmış bir eserden bahsediyoruz.
1: Evet, Kültür Turizm Bakanlığı'nın bu sabahki en keyifli, en güzel haberlerinden birisiydi kuşkusuz bu haber. Biz de bunu masaya yatıralım, konuşalım ve dinleyicilerimize aktaralım istedik. 2500 yıllık genç erkek heykelin üzerindeki o giysi detayları Lidya kültürünün izlerini taşıyor. Elinde bir meyve tuttuğu görülen

0: Heykel dönemin Sardes'teki yaşamı, inanç dünyasını, kültürel etkileşimi anlamamıza katkı sağlayacak önemli veriler sunuyor. Tabii ki titizlikle yürütülmüş, çok sağlam bir çalışmanın sonucunda elbette çıkarılmış ve konservasyon çalışmalarından sonra da Manisa Müzesi'nde gezilebilecek, ziyaret edilebilecek bir eser. Ve tabii ki ya ilginç olan şu, konservasyon ekibi ki Türkiye'de çok başarılılar gerçekten bu ekiplerimiz. Eserin üzerinde günümüze ulaşılabilecek olan pigmentlere zarar vermeden temizlik yapmaya çalışacaklar. Bu eserin müzede ziyaretçilerle buluşulmasına kadar ki dediğin gibi çok çarpıcı. Yani hiç bozulmadan kalmış
1: Evet.
0: olması, bugüne gelmiş olması, tarihi ne kadar da güzel, ne kadar zengin tarihimiz dedirtiyor.
1: Anadolu böylesine
0: Evet,
1: muhteşem bir
0: muhteşem.
1: coğrafya. Biraz sonra bu bağlamda da çok kıymetli bir konuğumuz
0: Evet.
1: olacak. Kendisiyle hem tarihi eserleri hem müzelerimizi konuşacağız. İstersen notların tamamsa bir müzik arası verelim.
0: Aynen, notlarım tamam.
1: Yavaş yavaş konuğumuzu buraya rica edelim. Görüşmek dileğiyle.

0: Sevgili dinleyiciler, müzelerle ilgili hepimizin söyleyebileceği çok sayıda güzel cümle var. Her biri de kendi içinde değerli. Benim kendi adıma en hoşuma giden tanımlardan biri şu: müzeler, unutmanın karşısında duran mekanlardır. Bazen bir arkeoloji müzesinde gördüğümüz küçük bir toprak kap, yalnızca binlerce yıllık bir eşya değildir. O dönemde yaşamış bir insanın ellerinden izler taşır. Bir ressamın tuvali yalnızca boya değildir. Bir çağın ruhunu yansıtır. Eski bir mektup, bir gramofon, bir tabak, bir bavul ve daha nicesi. Her biri insanlığın kendisiyle yaptığı konuşmalardır. Bugün müzeleri konuşacağız. Konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz. Sayın Genel Müdür, programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk,
2: Geldiniz.
1: hoş bulduk. İyi
0: İlk
1: yayınlar diliyorum.
0: sağ olun. İlk soru her zaman Yasemin'e aittir. Ben sadece bir tespitle
2: Estağfurullah.
0: başlayacağım. 2 hafta önce Kars'taydım. Arkeoloji Müzesi'ni gezdik, Kanlıtabiye Müzesi'ni gezdik. Yürek dolusu bir teşekkürle başlamak istiyorum. Oradaki görevli arkadaşlarımız, çalışan arkadaşlarımız öylesine misafirperver, o kadar sıcak, o kadar güzel karşıladılar ki bizi. Eğer bizi dinliyorlarsa selam olsun. Dolayısıyla bu konuda ne kadar yol kat ettiğimizi onların şansında görmüş olduk. Sadece bunu bir görev olarak, bir vefa borcu olarak gördüm ve paylaşmak istedim.
1: Biz teşekkür ederiz ziyaretiniz için. Tabii bizim en önemli misyonlarımızdan bir tanesi de müzelerimizi ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin o müzelerde gerekli konforu, gerekli ilgiyi ve gerekli bilgilendirmeyi alabilmelerini sağlamak. Ziyaretiniz için biz teşekkür
0: Sağ
1: ederiz.
0: olun. Biz çok teşekkür ediyoruz.
2: Şimdi iki ayaklı bir yapı var esasında sizde. Bir taraftan arkeolojik antik kentler, arkeoloji çalışmaları, diğer tarafta müzeler. Öncelikle tabii Sardes'le açtığımız için haftanın yıldızlarında
1: Evet.
2: bu çok güzel bir keşif. Arkeolojiden başlayalım derim ben. Antik kentler hem böyle tarihe açılan bir kapı, diğer taraftan da arkeologlar, sanat tarihçileri hepsi için aslında bir envanter, bir havuz, çalışma yeri aslında. Ve çok da eser çıkıyor. Çok antik kentte çalışmalar yapılıyor. Bize biraz sayısal verilerle ve şu anda gelinen durumla ilgili bilgi aktarabilir misiniz?
1: Tabii seve seve. Öncelikle bizi dinleyen tüm vatandaşlarımıza selamlarımızı, hürmetlerimizi ileterek başlamak isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olarak biz Sayın Bakanımızın göstermiş olduğu bir hedef vardı idi. Özellikle arkeoloji, kültür mirasının gelecek nesillere aktarılması ve buna dair bütün iş ve işlemleri kapsayan bir süreç. Biz bunu bir proje olarak başlattık. İsmine Geleceğe Miras adını verdiğimiz bir proje olarak başladı. Bu Geleceğe Miras kapsamında biz neler yaptık? Öncelikle tüm arkeolojik kazılarımızın birer mevcut durumların röntgenini çektik. Tüm ihtiyaç analizlerini ortaya koyduk. Sonra bu analizleri sonrasında ortaya çıkan sonuca göre de ihtiyaçlarını teker teker karşılamayı hedefledik. Başta finansal destek olmak üzere arkeolog, sanat tarihçisi ve işte restoratör arkadaşlarının istihdam edildiği, 12 aylık kazı programının yapıldığı, kazılar tamamlandıktan sonra çıkan eserlerimizin konservasyonlarının ve restorasyonlarının yapıldığı, en sonunda gelen ziyaretçilerin konforlu bir şekilde o alanı gezebilmelerini sağlamak amacıyla karşılama merkezlerinin yapıldığı ve en nihayetinde eğer iklimi müsaitse de aydınlatılarak gece müzeciliğine alındığı bir kompakt paket bu. Bir proje olarak başladı. Sonra Sayın Bakanımızın sağ olsunlar destekleriyle bu paketi biz kurumsallaştırdık. Benim genel müdürlüğümde Geleceğe Miras Daire Başkanlığı'nı kurduk. Şimdi tüm ülkemizde 400'den
0: Çok da
1: fazla,
0: güzel bir isim koymuşsunuz bu
1: evet,
0: arada.
1: 400'den fazla bilimsel arkeolojik çalışma yapılıyor. 2026 verileri üzerine konuşuyorum. Bu giderek de artacak. Bunun fiilen kazı başkanlığı 270-80'lere ulaştı. Tabii bütün akademisyenlerimiz, hocalarımız bu proje içerisinde olmayı çok arzuluyorlar. Ama biz bazı kriterler koyuyoruz tabii bunun için. İşte 12 ay kazı yapılması kriteri, işte belli sayıda arkeolog ve sanat tarihçisi istihdamının yapılması kriteri, bilimsel yayın kriteri, işte verilen finansal desteğin en akılcı ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılma kriteri gibi kriterlerimiz var. bu kriterlere uygun bize paket proje dosyaları gönderiyor yılın başında hocalarımız. Arkadaşlarımız, geleceği miras tarihindeki arkadaşlarımız bu proje dosyalarını inceliyorlar. En nihayetinde işte geleceği miras kazı boyutu ve geleceği miras uygulama boyutu olarak iki boyutlu sonuçlandırıyoruz. Bu tabii Türkiye'de önemli bir istihdam projesi de oldu aynı zamanda. Birçok arkeolog ve sanat tarihçisi, konservasyon sahibi,

0: eseri daha kazandırmış oluyoruz.
1: Peki bu geleceğe miras projesiyle şu ana kadar somut olarak herhangi bir yerde şu adımları attık, bu adımları attık. Yani projenin sonuçlarını nerelerde görmeye başladık?
0: Yani şöyle örnek verecek olursam Türkiye'nin tabii en büyük antik kentlerinden başlayabiliriz. Mesela Denizli Hierapolis Antik Kenti biliyorsunuz Efes Antik Kenti'nden sonra en çok yabancı ve yerli ziyaretçi alan antik kentimiz Hierapolis, Denizli, Pamukkale'de. Antik havuz ve çevresini hatırlarsınız eskiden biraz böyle kötü bir yapılaşmaya sahip, biraz böyle gelen ziyaretçilerin eleştirine konu olan bir yapıya sahip bir alandı. Biz buraya çok üst düzey bir proje hazırlattırdık. Tüm o eski köhnemiş yapıları kaldırdık. Yerine çok üst düzey insanların ihtiyaç duyduğu karşılama merkezini inşa ettik. Gece aydınlatmalarını yeniledik. Bugün çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Aynısını Efes için söyleyebilirim. Gece müzeciliğinin en etkin kullanıldığı antik kentlerimizden bir tanesi. Mesela Efes'te bugüne kadar Efes'te varlığı bilinen ama ortaya çıkarılmamış birçok yeni unsuru ortaya çıkardık. Hem kazı başkanlığımız, buradan da Bahadır hocamıza teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Koordinatör kazı başkanımız. Mesela tiyatro caddesi var idi Efes'te. Eskiden üzerinde çeşitli depolama alanlarının olduğu bir yerdi. Şu anda Efes'e gidecek olursanız tiyatro caddesinin tüm sütunlarıyla ortaya çıktığını
1: Bütün çehresi değişti.
0: evet görmüş olursunuz. Aynen öyle. Aspendos'ta, Hakeza, Faselis'te, eski Van şehrinde Van'da, Kars'ta Ani'de, yani Türkiye'nin muhtelif coğrafyalarında işte Taştepeler projemizde Göbeklitepe, Karahantepe'de o kadar çok yeni düzenlemeler yapıyoruz
1: Evet.
0: ki hem gelen ziyaretçilerimiz bunları gördükleri zaman çok güzel deneyime kavuşmuş oluyorlar hem de kültür mirasımızı bizden sonraki nesle çok uygun ve düzgün ve
1: Evet.
0: korunmuş bir şekilde aktarmış oluyoruz.
2: Yıllardır bu işin içindesiniz, sahadasınız. Tabii bürokrat olmanın getirdiği sorumluluklar da var elbette. Şimdi biz bu antik kentlerden çıkan yeni çalışmalar, yeni eserler duyunca elbette çok heyecanlanıyoruz. Aynı heyecanı siz de, yani şimdi her geçen gün yeni bir şeyler duyduğunuz için nasıl oluyor hisleriniz?
0: Yani tabii
2: Aktüel bir soru
0: tabii ki
2: olsun.
0: aktüel şöyle şimdi bir alanda kazı eylemi yapmak gerçekten gönül verilerek yapılacak bir iş. Yani
2: Evet.
0: arkeoloji bilimi, sanat tarihi
1: Ve bir kuyumcu
0: bilimi
1: titizliği
0: aynen
1: eseri
0: öyle.
1: yani.
0: Yani şimdi o kadar işte iklim şartları sizleri zorluyor. Sabah çok erken saatte kalkıyor oradaki arkadaşlar. Aslında orada her bir kazı alanı, kazı başkanlığı birer yaşam formu. Orada arkadaşlıklar gelişiyor, dostluklar gelişiyor, birbirine sahip çıkma gelişiyor. Sabah kalkıyorsunuz, çok erken saatte gün doğarken bir açmada çalışmaya başlıyorsunuz. Böyle küçük küçük ince ince her bir kesitte, her bir kültür dokusunu belgeleyerek, bilimsel incelemeler yaparak devam ediyorsunuz. İşin sonunda böyle insanların ilgi göstereceği, dünya bilim kamuoyuna mal olacak büyük bir eser bulduğunuzda da o işte aslında işin ödülü oluyor. O kazı ekibi çok yani en küçük işçisinden kazı başkanına kadar tüm arkadaşlar tabii heyecanla, mutlulukla bu anı karşılıyorlar. Bu da onun ödülü oluyor. Nihayetinde baktığınız zaman bunlar isimsiz kahramanlar olarak ben nitelendiriyorum. Tüm bu çalışma arkadaşlarımı, tüm kazı başkanlıklarımızı, tüm hocalarımızı. Çünkü tarihe birer not düşüyorlar. Buldukları eserlerle, yaptıkları kazılarla, o kenti ortaya koyma durumlarıyla ya bugün biz bakın ne diyoruz? İşte Denizli Hierapolis konuşuyoruz, Efes konuşuyoruz, Aspendos konuşuyoruz, Faselis konuşuyoruz, Side konuşuyoruz. Bütün bunları konuşabilmemiz bize var. Bu alanları kazan hocalarımız ve kazı ekipleri vardı. Bize bu antik dönem yapılarını ve kentlerini miras bıraktılar. Biz de bugün aynı kararlılıkta daha bugüne kadar ortaya çıkmamış unsurlarını da ortaya çıkararak gelecek nesle inşallah emanetimizi teslim edeceğiz.
2: Evet.
1: Bugüne kadar ortaya çıkarılamamış demişken spesifik olarak şunu sormak isterim. Hierapolis Antik Kenti.
0: Evet.
1: Malumunuz bugüne kadar sadece %2,5 oranında kazılmış bir yerden
0: Evet.
1: bahsediyoruz. Birçok noktası hala toprak altında. Mesela buradan yola çıkarak bu tür yerler başta olmak üzere nerelerde yoğunlaştınız? Bu çalışmalar nasıl yürütülüyor? Biraz da dinleyicilerimizi o konuda bilgilendirirseniz
0: Tabii
1: sevinirim.
0: önce o veriyi bir düzeltmek isterim.
1: Tabii ki.
0: Geleceğe miras kapsamında koordinatör kazı başkanımız ve kazı başkanımız eliyle o oran %12-13'lere çıktı şu
1: Harika.
0: anda.
1: Hemen düzeltelim.
0: Özellikle
1: %12,5.
0: nekropole. Tabii şöyle ifade edeyim. Şimdi 1860'tan beri

0: Ve Efes kazılan bir kent. Yabancı kazı başkanlıkları eliyle kazılan kazılarda süre biraz maalesef kısa oluyor. Çünkü yabancı hocamız, akademisyen hocamız geldiği ülkenin akademik öğrenim döneminde fiilen burada kazı eyleminde bulunamıyor. Sadece yılın belli
1: Evet.
0: dönemlerinde kazı eyleminde bulunabiliyorlar. Bizim de tabii ülke olarak 12 aylık kazı stratejimiz var. Sayın Bakanımızın ortaya koyduğu bir stratejiydi bu. Çok da önemliydi. Yani iklimi ve zamana müsait olan tüm kazı alanlarında 12 ay boyunca bilimsel arkeolojik kazı çalışmalarının olması talimatını verdiler. Bu fiilen kazı olarak lütfen bakmayın. Yani bir yerin kazıldıktan sonraki işlemleri de var. Bu işin laboratuvar işlemleri var, belgeleme işlemleri var, bilimsel yayına altyapı oluşturacak birçok işlemi
1: Detay
0: de var.
1: var.
0: Tüm bu konsepti düşündüğümüzde tabii kısa sürelerde kazıldığı için uzun sürelerde o az önce vermiş olduğunuz oran koordinatör kazı başkanlığı başlamadan önceki orandı. Yerel polis için %2,5.
1: Ne kadar zamanda bu orana geldi? Yani ben 2,5 dedim, beni düzelttiniz. %12,5'a
0: Evet.
1: geldiği zaman süreci ne kadar?
0: Son 8 aylık bir süreçten
1: Harika.
0: bahsediyoruz.
1: Harika.
0: Neden böyle oldu? Çünkü şimdi biz tüm Türkiye'deki bu geleceğe miras projemiz kapsamında tüm yabancı kazı başkanlıklarının yanına Türk koordinatör kazı başkanı atadık. Anlamı şu: yabancı kazı başkanlıklarımız gene ülkemizde diledikleri ve bizim kurallarımıza uyduğu sürece kazı yapmaya devam edecekler. Ama büyük bir antik kentin küçük bir bölümünden bahsediyoruz. Bizim koordinatör kazı başkanımız da 12 ay boyunca fiilen o antik kentte kazı eylemini devam ettiriyor. Bunu da işte bugüne kadar varlığını bildiğimiz, bugün ortaya çıktığı ve adını konuştuğumuz bütün antik kentlerde hem eserlerin çok fazla çıkmasına vesile oldu, hem de kentimizin bugüne kadar bilinmedik unsurları vatandaşlarımız tarafından yakın zamanda görülecek hale geliyor.
1: Harika.
2: Tabii benim için en hareketli ve heyecan verici olan Karahan Tepe, Göbekli
0: Evet.
2: Tepe. Göbekli Tepe nihayetine erdi gibi ama Karahan Tepe gerçekten her geçen gün bizi şaşırtmaya devam ediyor. Ama tabii ki ben burada müzelere geçmek istiyorum. Antik kentler bitmez.
1: Bitmez.
2: O kadar büyük bir hazine ki müzeler tabii oradan çıkan eserleri sergilemek hiç kolay değil. Bir de tabii uluslararası düzeyde müze yapmak da kolay değil. Pek çok şehirde bunun için uğraşıyorsunuz. Türkiye'de kaç müze var efendim? Ve yakın zamanda biz böyle hani bize evet şu şehirde 2-3 tane daha müze açacağız dediğiniz
0: Evet.
2: ilk buradan duyuralım
0: Evet.
2: diyebileceğimiz güzel bir haberiniz var mı?
0: Tabii ki seve seve. Şimdi Türkiye'de toplam şu an faal olan 220 adet müzemiz var. Bu 220 adet müze 123 tane müze müdürlüğü tarafından koordine ediliyor. Bunların işte 51 tanesi arkeoloji müzeleri, işte 30 tanesi etnografya müzeleri, 75 tanesi karma müzeler, işte 21 tane Atatürk Evi müzelerimiz var. Vesaire vesaire, bunları biz çoğaltabiliriz. Biz 2026 yılında Antalya Likya Uygarlıkları Müzesi'ni açtık. Kastamonu Livaposha Konağı'nı açacağız yakında inşallah. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Çinili Köşk ve eski şark eserlerini kullanıma aldık. Resmi açılışını yakında yapacağız. Bu çok önemli bir restorasyon sonucu. Biliyorsunuz yakın zamanda Edirne Makedonya Saat Kulesi'ni faaliyete aldık. Açılışını yaptık. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzemizin tüm teşhirini komple elden geçirdik. Yepyeni yüzüyle tekrar insanlarımızın hizmetine açtık. Yakın zamanda da inşallah Gaziantep Arkeoloji Müzemizi, Elazığ Müzemizi, Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzemizi, Malatya Arkeoloji Müzemizi, Malatya Beş Konaklar Müzemizi, Aydın Adnan Menderes Müzemizi açmayı planlıyoruz. Yıl sonuna ise biliyorsunuz yakın zamanda Sayın Bakanımızla da şantiyesini kontrol ettik. Diyarbakır Cezaevini Anı Müzesi yapıyoruz. Mardin Aziz Sancar Kültür Evini Aziz Hocamıza buradan selamlarımı
1: Biz de iletiyoruz.
0: ve hürmetlerimi iletiyorum. Kendi büyüdüğü evi biz güzel bir müze haline getiriyoruz. Müze ve kütüphane haline getiriyoruz. Kocaeli'nde Osman Hamdi Bey evini yakın zamanda açmasını planlıyoruz. Eskişehir Hacı Ali Halit Ağa Konağı'nı açmayı planlıyoruz. Devam eden birçok müzemiz var.
2: Çok
0: İşte
2: çalışma,
0: bu
2: çok emek
0: açıdan evet,
1: var.
0: yani
1: Çok
0: bunları böyle
1: çalışkansınız
0: teker
1: Sayın
0: teker
1: Genel
0: sayıyorum. Estağfurullah, estağfurullah.
1: Müdürüm.
0: İstanbul'da Haydarpaşa Sirkeci projemiz biliyorsunuz başlı başına
2: Onu
0: zaten çok
2: heyecanla
0: önemli
2: bekliyoruz,
0: bir
2: evet.
0: proje. Onu da 2027 yılı içerisinde inşallah açmayı planlıyoruz. Antalya'da İdros, Kemer'de İdros bir sualtı müzesi yapıyoruz. Antalya Yeni Müzemizi 2027'de açmayı planlıyoruz.
2: Evet, o aslında başlı başına bir soru çünkü

0: çok merakla beklenen, biraz arada eleştirilere de konu olan bir müze. O ne zaman yapımı başlayacak efendim?
1: Yani şöyle, aslında biz yapımına başladık. Biliyorsunuz Antalya Müze maalesef biraz sosyal medyanın da dezenformasyonu sonrasında tabii bazı eleştirilere sebebiyet verdi, ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Biz dünyanın çok nadide eserlerini ve o eserleri ziyaret eden ziyaretçilerimizi can mal güvenliğini sağlamak adına attığımız en önemli, en büyük adımlardan bir tanesi Antalya Müze'dir. Yine Antalya Müze. Şu anda temel hafriyatlarını bitirmek üzereyiz. Hatta temel betonlarını da döktük. İnşallah 2027 yıl içerisinde müzemizi tamamlayıp faaliyete almayı
0: Harika.
1: hedefliyoruz.
0: Harika.
1: Antalya Müzemizi çok üst düzey bir proje oldu. Ben o projenin uluslararası ödül alacağını da inananlardanım. Yani hem Antalya'mıza, hem Antalya'nın kültür mirasına yakışır, hem de oradaki müzenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir proje ürettik. Bittikten sonra insanlar, yani bugün eleştiren birçok vatandaşımızın ellerine sağlık diyeceğinden eminiz.
0: İnşallah.
1: Hatay Müzemiz vardı. Depremde biliyorsunuz
0: Evet.
1: hasar görmüştü. Hatay Arkeoloji Müzesi, o da çok önemli müzemizden bir tanesi. Onun da yapımına devam ediyoruz. 2027 yıl içerisinde o müzemiz de inşallah faaliyet almayı hedefliyoruz. İstanbul'da Büyük Saray Mozaikleri Müzemiz vardır. Aras, tarihi Arasların içerisinde. Komple A'dan Z'ye bu müzemizi yeniledik. İnşallah 2027 yıl içerisinde onu da açmayı planlıyoruz. Ve böyle irili ufaklı birçok müze projemiz var. Biz şöyle yapıyoruz Yasemin Hanım. Şimdi dünyada iletişim geliştikçe müze ve müzecilik algısı insanlarda değişiyor. Ziyaret de yapılan davranışlar değişiyor. Biz de bu yeni dünyaya ayak uydurabilmek adına mevcut müzelerimizde teşhirlerimizi, yeni yaptığımız müzelerde de insanların beklentilerini karşılayacak şekilde yine tarihi ve bilimsel gerçeklere dayanacak ölçüde müzelerimizi tasarlıyoruz. Bunları, emin olun, yani bir eserin nasıl bir vitrinde sergileneceğinden tutun da bir aydınlatma tasarımcısıyla hangi şekilde aydınlatılacak detayına kadar ince ince her projenin üzerinden geçerek yapıyoruz. Bunlar sonuçta bizden sonraki nesile bırakacağımız bir miras da bu müzelerimiz.
0: Tabii.
1: Ülkemizin kültür mirasının görünen yüzlerinden bir tanesi. Müzecilik alanında da güzel ödüller alıyoruz. Biliyorsunuz Tunceli Müzemiz yakın zamanda
0: Evet.
1: bir ödül aldı, uluslararası bir ödül aldı. Yeni yaptığımız ve mevcut olup da müzelerin teşhirini değiştirdiğimiz birçok müzemizin benzer şekilde ödüllere layık olacağını biz öngörüyoruz. İnşallah Türkiye hem kültür mirasının korunması, hem bilimsel çalışmaların yapılması, hem de bunların müzelerde sergilenmesi boyutuyla dünyada söz sahibi olan nadir ülkelerden bir tanesi haline geldi.
2: Mutlaka bu güzel çalışmalar zaten bütün bu sürece ciddi bir ivme kazandırıyor. Bir de Sayın Genel Müdür, sonuçta bu işin elbette ki geleceğe miras, sanatsal birçok boyutu var. Spektrum çok geniş ama aynı zamanda ekonomik boyutu var. Şimdi artık günümüzde deneyim ekonomisi dediğimiz bir kavram var. Bu kavramın merkezinde neler var? İnsanlar artık yalnızca tüketmek istemiyorlar, anlam kurmak istiyorlar. İşte bir şehrin gastronomisini deneyimlemek, eski bir tren garını gezmek, bir çağdaş sanat müzesinde dolaşmak. Bunların hepsi aslında baktığımızda modern insanın kaybettiği bağı yeniden anlamlandırma arayışı. Bu bağlamda neler paylaşırsınız bizimle?
1: Şöyle, aslında müzeler bulundukları kentlerde birer odak noktasıdır. Bakın, iletişim ne kadar hızlı olsa da, araçlar ne kadar çok değişse de, nihayetinde insanlar o atmosferi, o havayı, o eseri üçüncü boyutuyla beraber yakından görmeyi arzular. Yani siz
0: Doğru.
1: biliyorsunuz, biz mesela Sanal Müze Ork adresimizle birçok müzemizin sanal ortamda belli oranda gezilebilir hale getirecek platformlar ürettik.
0: Ve
1: Burası da
0: Covid
1: çok
0: döneminde
1: önemli.
0: çok
1: Tabii
0: ilgi gördü, değil mi?
1: Covid döneminde özellikle bu tam kapanmalarda çok ilgi gördü. Biz olası tüm olumsuzluklara karşı dayanıklıyız, ama gezilebilir alanda da, insanların tercih ettiği alanda da, az önce aslında onu ifade etmeye çalıştım. Müzelerimizin teşhirlerini sadece tarihin kronolojisine göre sıralamaktansa, alt planda o kronoloji devam ederken her bir seksiyonda bir hikaye anlatmaya çalışıyoruz. Biz bunu hem antik kentlerimizde hem müzelerimizde o medeniyetin hikayesini gelen ziyaretçilere verme hedefimiz var. Zaten teşhirdeki değişikliğimizin temel argümanının da sebebi de bu. Dolayısıyla insanların hissedebileceği duygu argümanıyla somut gerçekliği bir araya getirip

0: bulduğunuzda bu dikkat çekici ve talep gören hale geliyor. Son dönemde müze ve öğren yerlerimizin ziyaretçi sayılarındaki artış da bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.
1: Harika. Çocuklar ve gençler bütün bu çalışmaların, bütün bu projelerin neresinde diye sormak istiyorum. Çünkü şu açıdan çok kıymetli Sayın Genel Müdür. Malum çağımız artık hız çağı. Sürekli bir şeylere yetişmeye
2: Evet.
1: çalışıyoruz. Sürekli bir şeyleri yakalamaya çalışıyoruz. Özellikle de genç ve çocuklar açısından baktığımızda o kuşak. Fakat müzelerin şöyle bir esprisi var bence. Örneğin bir müzede yavaş yürümeyi öğrenen bir çocuk, bunu içselleştiren bir çocuk, hayatın içinde de daha sakin, daha soğukkanlı olmayı öğreniyor. Hayattan daha fazla farklı tat almayı öğreniyor. Belki de bugün günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey yetişkinlerden çocuklara kadar geniş bir yelpazede yavaşlayabilmek. Müzelerin bu anlamda nasıl bir misyon gördüğünü düşünürsünüz?
0: Şöyle tam da işte bu bahsetmiş olduğunuz hızı azaltabilmek adına biz teşhirlerimizde zaten keyifli eşikler dediğimiz bazı eşikler koyuyoruz. Mesela şöyle örnek vereyim size. Siz ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza bir müzemize ziyarete geldiniz. Tabii ki büyüklerin ilgisini çektiği kadar belki çocukların ilgisini çekmeyebiliyor oradaki eserler. Ama biz aralarda öyle es noktaları oluşturuyoruz ki o es noktalarında çocukların da ilgisini çekiyoruz. Şimdi çocuk durduğu zaman tabii ki ailede durmak zorunda kalıyor. Bu sayede aslında o yaş grubunun beraber gezme eylemi içerisinde birbirlerini bekleyerek aslında bir müzede olağan işte her seksiyonun bir gezme süresi vardır. O süreyi yakalamış oluyorlar. Yani bunu doğal olarak kendisi oluşmuş oluyor bir ziyaret esnasında. Biz bunu da düşünüyoruz. Özellikle kültür mirasının önemi hakkında insanlarımızın ulaşmamız gerekiyor. Bu kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede çok önemli bir başlık. Biz her yaş grubundan bunu işte okullarımızda yapmış olduğumuz protokollerle, bulunduğumuz tüm müzelerle her yaş grubundan çocuklarımızı biz müzelerimizde, çeşitli müzelerimizde belli etkinliklerde ağırlıyoruz. Yani çocuk etkinliği, genç etkinliği, genç ve orta yaş etkinliği gibi diyelim, her yaşa hitap edecek çeşitli etkinliklerle biz o müzeye alışmalarını istiyoruz. Hedefimiz şu, müzede görmüş olduğu eserlerin ülkemizin kültür mirası olduğu ve ne kadar da önemli ve nadide olduğu bilincine erişebilmeleri bizim için bir amaç.
1: Doğru.
0: İki, neye sahip olduğunu bilmeleri de bir amaç. Yani ülkesinin ne kadar zengin kültür mirası anlamında ne kadar zengin bir ülke olduğunu bilmeleri de bir
1: Bir
0: amaç.
1: de tarihi içselleştirmek.
0: Tabii
1: Yani işte
0: ki.
1: o kanlı Tarya
2: Evet tabii.
1: Müzesi gerçekten gezdiğinizde insanın tüyleri diken diken oluyor. Yani bu toprağın nasıl bağımsızlık savaşına sahip olduğu, ne bedeller ödendiği, hangi aşamalardan, hangi süreçlerden geçtiğini nasıl anlayacaksınız?
0: Aynen
1: İşte
0: öyle.
1: buraları gezerek anlayacaksınız.
0: Aynen
2: Sözlü
0: öyle.
2: tarih gibi
0: Sözlü
2: aslında, değil
0: tarih
2: mi?
0: gibi.
2: Kesinlikle.
0: Yani bunun mesela en somut örneğini şöyle verebilirim. Biliyorsunuz Ahlat Selçuk Meydan Mezarlığı'nda, burası da geleceği miras kapsamında. Bu meydan mezarlığımızın bizi yeni bir karşılama merkezi yaptık. İşte sağ olsun kıymetli kazı ekibimiz orada. Varlığı bilinen, bugüne kadar yüzüne çıkmamış birçok o önemli ve görkemli mezar taşlarını onarıp tekrar ayağa kaldırıyorlar. Gece aydınlattık. Hatta şöyle söyleyeyim, ot yangınlarına karşı bile tedbir aldık.
1: Harika.
0: Yani o koskoca mezarlık alanında bir yangın olasılığı da otomatik yer altından döşediğimiz bir sistem var. Kazı başkanımızın koordinasyonuyla beraber yaptığımız. İtfaiye gelmeden hemen müdahale edebilecek konumdayız. Bu niye önemli bizim için? Çünkü bizim ecdadımızın, tarihimizin, bizi biz yapan değerlerin somut karşılığı Ahlatlı Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda, kabristanında bulabiliyorsunuz.
1: Doğru.
0: Şimdi biz bunu hiç bilmeliyiz, öğrenmeliyiz. Biz bu düzenlemeyi yaptıktan sonra 2,5-3 kat ziyaretçisi arttı, inanır mısınız? Çünkü insanlar geldikleri zaman işte abdest alacakları bir yer bazen arıyorlar. Oturup dinlenebilecekleri bir yer arıyorlar. Ya da gece akşam serinlikte gezmek istiyorlar. Tabii ki inanç değerlerimize saygı duyacak şekilde biz bu ziyaretleri sağlayabilecek tüm tedbirleri yürüyüş yollarının konforunu artırarak, gece aydınlatarak, güzel bir karşılama merkeziyle gelen insanlarımızı karşılayarak, araçlarını park edecek otoparkları dahi yaparak biz bunu sağlamış oluyoruz. Hal böyle olunca
1: Bir yaşam alanı
0: insanlar
1: haline
0: tabii
1: getirmek
0: ki
1: aslında.
0: insanlarımız bunu gördükçe buraya daha çok teveccüh gösteriyorlar.
1: Evet.
0: Biz anlattıkça burayı daha çok merak ediyorlar. Merak ettikçe daha çok ziyaret ediyorlar. Biz isteriz ki tüm insanımız tıpkı Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret

0: ettikleri gibi Ahlatlı Selçuklu Meydan mezarlığımızı da ziyaret etmeleri ve birçok tarihi, bizim özellikle kendi Türk tarihi için önemli olan noktaları gezmelerini arzuluyoruz. Yakın bir zamanda gene Bitlis Karçın başında bir şehitlik tespit edildi. İnşallah çok önemli. Yani Kurtuluş Savaşı'ndaki Doğu Cephesi'nde ve oradaki birçok şehidimizin de isim ve secdeleri tespit edilmiş durumda. İşte Kütahya'dan, Çanakkale'den, Bursa'dan orada şehit düşmüş askerlerimiz var.
1: Anadolu böyle bir coğrafya
0: aynen
1: işte.
0: Aynen öyle. Yani doğudaki vatandaşlarımız Çanakkale cephesinde savaşırken, şehit olmuşken Karşın başında da batıdan gelen askerlerimizin şehit olduğunu görüyoruz. Çok önemli. Yani biz
1: bence bizim gücümüz ve ruhumuz bu.
0: Son dönemde kazı politikalarından birisi de bizim Türk İslam kazıları başlığı altında biz burayı biraz özelleştirdik. Bu kazılarımız ve araştırmalarımıza yeni bir başlık ve sayfa açtık. Bunun için genel müdürlüğümde ben bir koordinatörlük kurdum. İnşallah kendi öz tarihimize dair tüm verileri de yakın bir zamanda tıpkı bugün arkeolojik verileri bulduğumuz gibi Türk İslam tarihine dair verileri, müjdeleriyle de yakında karşınızda oluruz diye umut ediyorum.
2: Az önce kaçakçılıkla mücadele için bilince böyle bir kapı açtınız.
0: Evet.
1: Oradan girelim.
2: Evet. Çünkü bir ayağı da o demiştim. Yani biri antik kentler, müzelerken diğeri de kaçakçılıkla mücadele ki bunun için bir daire başkanlığı da kurdunuz. Çok da hızlı ilerliyor ama çok emekli dedektif titizliğinde yapılan bir iş. Kolay değil. Yurt dışından o kaçırılan, götürülen eserleri geri döndürmek. Şu anda yakın zamanda gelecek bir eser var mıdır? Bir yeni müjdeniz. Ve bu zamana kadar kaç eser geldi? Tabii dosyaları açık olan eserler var. Devamlı istiyoruz. İngiltere'den, Amerika'dan. Evet. Onlar gelmesi kimilerinin aslında çok zor. Ama yine de umutla bekliyoruz.
0: Yani şöyle ifade edeyim. Bizim Kaçakçılık Daire Başkanlığı'nda çalışan arkadaşlarımız, başta daire başkanımız Zeynep Bozan Efendi olmak üzere, genel müdürlüğümüzde bu işe emek vermiş. Sadece bu daire başkanı değil, buna sorumlu olan müze müdürlüklerimiz, kazı başkanlıklarımız, yani aslında bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün birçok birimi bu eserlerin yurt dışından iadesi yönünde oldukça büyük, yoğun emek sarf ediyorlar. Biz 2022-2026 yıllar arasında 13.464 kültür varlığımızı ülkemize geri getirdik. Bunun yaklaşık %16'sını da 2026 yıl içerisinde getirdik. Tabii bu açık olan dosyalar boyutu şöyle. Şimdi uluslararası hukukta karşılıklı anlaşmalar, karşılıklı hukuk yollarının denenmesi gibi başlıklar var. Yani bizim bir dosyacı olmamız bunun iz takibine başladığımız anlamına taşıyor. Biz bugün Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İngiltere, Romanya, İspanya, Kanada gibi birçok ülkede ile ilgili biz bu süreçleri yönetiyoruz. Yani bizden yasa dışı olarak çıkartıldığını tespit ettiğimiz bir eserin başta Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda ilgili ülke nezdinde diplomatik girişimle başlıyor her türlü süreç. Sonra hukuki süreçler başlıyor. Arkasından eğer iki ülke arasında bir protokol imzalanmışsa kültür varlığıyla kaçakçılık noktasında İşlerimiz birazcık daha kolay ilerleyebiliyor. Bu tabii alt kademesinde birçok emeğin ve birçok donenin olduğu. Ya sadece kendi ülkemizin yasaları burada yeterli olmuyor. Uluslararası hukuktan doğan ve karşı taraf ülkenin yasaları da bağlayıcı. Biz o süreci, o zahmeti çekecek şekilde hiçbir
1: Açık
0: azim
1: kapı
0: eksikliğine
1: bırakmadan.
0: aynen açık kapı bırakmadan devam ediyoruz. Bu çok önemli bir başlık. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti kaçakçılıkla mücadele noktasında asıl artık kuralları koyan ülke oldu. Yani şöyle biz eserleri iade aldığımız gibi bizde de kaçak yollarla bize geldiğini tespit ettiğimiz eserlerimizi de iade ediyoruz taraf ülkeye. Yani
1: Tek
0: biz
1: taraflı
0: bu
1: bir süreç değil.
0: tabii ki 1970 Sözleşmesi çerçevesinde bu durumu ve bu yürüttüğümüz bu kadar komplike bir çalışmayı biz dönem dönem benim kaçakçılık dairemden işte başta Zeynep Hanım olmak üzere çalışan arkadaşlarımız, emek veren arkadaşlarımızı ve kazı başkanlarımızı farklı ülkelerden bu işi nasıl yaptığına dair anlatmalar için davet ediyorlar. Bunlar bizim için mutluluk verici. Sebebi şu, yani biz artık şöyle bir ülke değiliz, kabuklarımızı kırdık. Biz artık gücümüzü ortaya koyan, ne istediğimizi bilen ve istediğimiz şeye de doğru

0: strateji ve doğru adımlar atarak sonuçlandıran bir ülkeyiz. Bunun bir yansıması da kültür varlığıyla kaçakçılıkla mücadele. Tüm büyüklerimizin bize vermiş olduğu enerji ve destekle biz bunları yapabiliyoruz. Burada da başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanımıza ve tüm büyüklerimize biz müteşekkir oluyoruz. Çünkü gittiğimiz her noktada tüm kapılar açılıyor. Yani kolluk kuvvetlerimizden tutun, gümrük muhafazaya kadar birçok bu işin paydaşı var. Dolayısıyla el birliğiyle bu kadar çok eseri ülkemize getirmiş olmak bizim için gurur verici. Bunun da üzerine çıkacağımızı, daha fazla eserimizi yurt dışına bir şekilde kaçak yollarla getirilmiş eserimizi iade edeceğimize ben inanıyorum. Çünkü bu bir sistem. Gönül verdikten sonra da olmayacak iş yok diyoruz.
1: Bir de prensip Allah. Olarak bir eser, bir tarihi kalıntı hangi topraklara, nereye aitse orada olmalı. Yani kesinlikle. Bunun tartışılacak hiçbir kesinlikle. Tarafı yok. Orada kesinlikle. Doğmuş, orada şekillendirilmiş, orada biçimlendirilmiş, emek verilmiş. Yani bir annenin çocuğu gibi aslında baktığımızda.
0: Aynen öyle. Yani o kentin, o medeniyetin bir parçası, o medeniyetin merkezi buraysa, o merkezinde ve medeniyetin kendisinde olmalı o eser. Dolayısıyla hani biz bu mottoyla çok doğru adımlar atıyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi bu işin kural koyucu ülkelerinden bir tanesi olduk.
1: Sonuçlarını da görüyoruz.
0: Sonuçlarını zaten. Da bu anlamda görüyoruz. Daha iyisini de göreceğiz inşallah.
1: Evet. Tabii programın başından beri büyük bir heyecanla anlatıyorsunuz. Gerçekten de çok kıymetli çalışmalar var yurdumuzun dört bir yanında. Hem arkeolojik anlamında hem müze bağlamında. Fakat bütün bunlara eşlik eden bir kavram var ki onun adı da tanıtım. Biraz da bu bağlamda bize neler anlatırsınız?
0: Tabii.
1: Harika çalışmalar var, müthiş bir potansiyelimiz var. Bunu yurt dışına anlatma anlamında hangi çalışmalar yürütülüyor?
0: Yani şöyle, biliyorsunuz özellikle ülkemizin tanıtımı noktasında bakanımızın özellikle yoğun gayretleriyle Türkiye Tanıtma Ajansı, TGA kuruldu. TGA kurumu ülkemizin 2028 hedefi olan turizmin 12 aya yayılması hedefini stratejisi bağlamında bizimle ilgili yani kültürle ilgili olan kısımlarda çok proaktif çalışıyor. Yani ben yaşadığım, şahit olduğum örnekler üzerinden sadece size örnek verebilirim.
1: Lütfen.
0: Yani işte hedef pazar ülkenin işte influencerlarından tutun da kanaat önderlerine kadar İşte Go Türkiye sitesinde ülkemizin bu kültürel varlıklarının tanıtımından tutun da işte hedef ülkenin önemli medya kuruluşlarında önemli ilgi çeken yüksek reytinge sahip dizilerinde verilecek mesajlara kadar çok proaktif bir tanıtım stratejisi yürütüyoruz. Yani bu konuda bürokratik kimliğimden münezzeh olarak söylüyorum. Bu ülkenin bir evladı olarak, bu ülkenin bir vatandaşı olarak atılan bu adımlar çok gurur verici. Yani biz çünkü yurt dışıyla özellikle bu kaçakçılık başlığıyla, dünya miras alanları başlığıyla çok önemli işlere imza atıyoruz. Şahit oluyoruz, görüyoruz. Yani ülkemizin orada o kültür varlığının veya o değerinin tanıtılıyor olması durumu. Bunun da zaten turizm verileriyle ne kadar faydalı olduğunu, hangi noktalara geldiğimizi kanıtlamış oluyoruz. Yani hiçbir başarı tesadüf değildir. Sadece üzerine doğru planlama yapıp yoğun emek verdiğiniz zaman çok daha iyi noktalara geleceğine eminiz. O yüzden başta TGA olmak üzere ülkemizi tanıtan tüm araçlara, tüm paydaşlara ben de bu ülkenin bir evladı olarak çok teşekkür ediyorum.
1: Tatile çıktığınızda siz de böyle müzeleri gezer misiniz?
0: Ben tabii. Sadece müzeleri öğren yerlerin değil. Ben şöyle biraz böyle dinlenmeyle işi bir arada götüren bir bürokratım. Bir tatile çıktığım zaman izin zamanında olsa bile gittiğim ilde mutlaka tedbirli kıyafet işte o ilin müzesini, öğren yerini ailemle birlikte ziyaret ederim. Oturup bir çaylarını içerim, sohbetler ederim. Ülkede yani biz şöyle gitmediğin yer senin değildir mottosuyla çalışıyoruz doğru. Biraz. Sık sık ziyaretlerim oluyor evet.
2: Ama zor olmuyor mu? Yani şimdi bir taraftan evet nerede eksik var? Burası şöyle olmuş. Yani o tatil kafasından çıkıp hemen iş kafasına geri dönüyorsunuz.
0: Yani şöyle aslında iş kafası hiç eksilmiyor. Böyle doğru. Söyleyebiliriz.
1: Onu
0: yani
1: yayında iş, anladık Sayın Yardımcı evet, zaten. İş,
2: severek yapınca evet. Zaten evet. O
0: iş her zaman her olmak zorunda.
2: Doğru,
0: yani çünkü önemli bir misyonun yürütücüleriyiz. Bakın kültür mirasına dair tüm iş ve işlemlere sorumluluğuna sahip bir genel müdürlüğün yöneticisi olmak inanın kolay bir iş değil ama

0: Biz bu işten vatanımıza ve milletimize önemli bir katkıda bulunduğumuz inancıyla çalışarak o gayretle motive oluyoruz. Tüm büyüklerimizden de biz böyle öğrendik. İnşallah bizden sonraki nesil de aynı motivasyonla devam eder.
1: İnşallah.
0: İnancındayız.
1: Peki bütün müzeler, bütün tarihi kalıntılar elbette ki sizin çocuğunuz gibi hepsini eşit mesafedesiniz ama hani birisi var ki benim için çok etkileyici desiniz. Mesela ben her şeyi gezemedim ama benim bunca yıllık hayatımda Nemrut beni çok etkilemiştir.
0: Evet.
1: Sizin için hangisi diye sorsam.
0: Yani ben şöyle desem, Berlin Müzesi'ndeki Bergama Sunağı benim için önemli. İnşallah tabii bunun ülkemize geri gelmesi önemli. Yani yurt dışına izinsiz yollarla götürülmüş bir eser değil o ama az önce de sizin de ifade ettiğiniz gibi yerinde olmalı. Yani o koca yapının antik kentte, Pergamon antik kentindeki yerinde olması önemli.
2: Her sene istiyoruz değil mi onu?
0: Yani şöyle,
2: Dosyayı
0: şöyle tabii ki bu kültür varlığı kaçakçılığı kapsamına çok girmiyor şu sebepten. Hani izinsiz yollarla yurt dışına çıkarılmış bir eser mahiyetinde değil.
2: hediye edildi belki, evet.
0: Evet, dolayısıyla ama sonuçta o kültür varlığının olduğu kentte olması gerçekliği var. Bu işin bir etik kuralı var. Bu etik kuralı biz de çok zorluyoruz. Biz geleceği miras kapsamında İzmir Bergama'da Pergamon Antik Kenti'nin çevre düzenlemesi projelerini incelerken o müzenin olduğu yerde belki bir dijital enstalasyon yapacağız. Diyeceğiz ki bunun gerçek yeri burası. Bir gün inşallah bu sunakta gerçek yerine gelir mesajını
1: İnşallah.
0: gelen tüm ziyaretçilere vereceğiz. Benim için de o diyeyim.
2: Tüm müzeler çocuğu gibi olduğu için
1: Evet.
2: seçim yapmadı.
1: Ben
2: Yani
1: farkındayım onun.
2: orada kritik bir
1: Farkındayım.
2: şekilde stratejik
0: Estağfurullah,
1: davrandınız. Tabii
0: estağfurullah.
1: sonuçta bizim
0: Hepsi
1: gibi sade
0: kıymetli.
1: vatandaş değil Sayın Genel Müdür.
2: Evet.
1: Bir sorumluluğu var.
2: Tabii ki.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz. Çok teşekkür ediyoruz. Yani işinizi sevgiyle, aşkla yaptığınız o kadar belli ki. Yani o enerjiyi biz aldık.
2: Evet.
1: Eminim bizi dinleyenler de o enerjiyi almışlardır. Bu enerjiniz hiç bitmesin.
0: Ben çok teşekkür ederim. Hem başta dinleyen vatandaşlarımıza hem sizlere ülkemizin kültür mirasına sahip çıkmaya, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele etmeye, alanda bulundukları, yaşadıkları coğrafyalarda olası kaçak kazılarla karşılaşıldığı zaman en yakın kolluk birimine veya müzeye haber verme ricasıyla yayınınız için bizi davet ettiğiniz için ben sizlere çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: Ayağınıza sağlık,
1: Sağ olun.
2: emeklerinize sağlık.
1: Yeni projeler, yeni buluntular olduğu sürece sizi burada ağırlamaktan yine çok büyük bir mutluluk
2: Evet, çok
1: duyacağız.
2: mu çok
1: Sağ
2: büyük
1: olun.
2: mutluluk
1: Ayağınıza,
2: duyacağız.
1: yüreğinize sağlık.
2: Çok
1: Çok
2: sağ olun.
1: teşekkür ediyoruz.
2: Bir programımızın daha sonuna geldik. Her seferinde ayrı bir hüzün,
1: Evet.
2: ayrı bir mutluluk bir
1: Doğru.
2: taraftan da.
1: Zamanın
2: Çünkü çok
1: yetmediği
2: kıymetli,
1: duygusu.
2: kesinlikle
1: Evet.
2: çok kıymetli konukları ağırlıyoruz. Ve en son olarak hep şunu söylüyoruz. Hayallerinizin hayat bulduğu, sanatla buluştuğu bir hafta olsun.
1: Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

Hayat Sanat'ın kaçırılmayacak sohbetlerini canlı yayında kaçırdıysanız podcast'te yakalayabilirsiniz. Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dünya çapında anlatılan bir efsane vardır. Narsissus ya da Nergis'i anlatır. Efsane bu ya. Annesi peri ve babası bir tanrı olan Narsissus doğduktan sonra bir kahin, çocuğun kendi yüzünü görmediği sürece yaşayacağını, yüzünü görürse öleceğini söylemiş. Tabii o yıllarda ne cam var ne de ayna. Yakışıklılığıyla kendinden fazlaca söz ettiren Narsissus'a çevresindeki tüm kızlar aşıkmış. Bir gün çok güzel bir peri olan Echo, ormanda Narsissus'la karşılaşmış ve ilk görüşte ona aşık olmuş. Yakışıklılığını çevreden duyan ama kendi yüzünü hiç görmeyen Narsissus

0: bu aşka karşılık vermemiş. Eko ise bu durum karşısında içine kapanmış, bir deri bir kemik kalmış ve nihayetinde üzüntüden ölmüş. Eko'nun kemikleri kayalara, sesi ise bu kayalarda beliren ve Eko olarak söylediğimiz yankıya dönüşmüş. Güzel perinin ölümünden dolayı Olimpos dağlarındaki tanrılar çok sinirlenmişler ve Narsisus'u cezalandırmak istemişler. Bir gün dağlarda avlanmaya çıkan Narsisus öylesine susamış ki bir nehrin kıyısına gidip su içmek istemiş ve akan nehre doğru eğilmiş. Eğildiğinde de suyun yüzeyinde kendi yansımasını görmüş, tıpkı peri kızı gibi güzelliği karşısında büyülenmiş ve kendi güzelliğine aşık olmuş. O ana kadar kendinden daha güzel birini görmediğini düşünmüş. O günden sonra Narsisus ne yemek yiyebilmiş ne de su içebilmiş. Eko gibi günden güne erimeye başlamış ama bir yandan da sürekli kendini seyretmek için zamanını nehir kıyısında geçiriyormuş. Günlerce aç kalmış ve nihayet bir gün nehir kenarında kendini seyrederken ölmüş. Güzel vücudunda nergis çiçekleri oluşmuş. Sonra bu çiçeklerin tozları kayalara da ulaşmış ve dağlarda nergisler çıkmış. Nergis, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da yetişen bir çiçektir. Bu çiçeğin soğanı kat kat gömleklidir. Yaprakları uzun olup çiçekleri ya sarıya çalar ya da beyaza. Çiçekleri sapından sonra biraz eğik ve topluca durur. Doğayı ve bahçeleri donatan çok güzel bir süs bitkisidir. Kokusu ambiri andırır. Hafif ve kalıcı bir duygu bırakır. Tüm zamanlarda aşk çiçeği olarak bilinen nergis, aynı zamanda Venüs'ün çiçeği olarak bilinir. Edebiyatta sevgilinin gözü nergise benzetilir. Baygın bakışlıdır, mahmurdur, sanırsınız ki yarı uykuludur. 17. yüzyıl şairi Naili yazmış. Cihanı etmeye bir lahzada harap sana. Yeter ki o nergis, mahmuru nimhab sana. Günümüz diliyle, dünyanı bir anda harap etmek istersen, nergise benzer baygın gözlerin bakması yeter sana diyor. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kadim Kökler.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Kadim Kökler programıyla daha sizlerle beraberiz. Bugün yine köklerimize ufak bir seyahat edip derinlere ineceğiz. Bu sefer konuşacağımız konu dilimiz. Bugün hala daha kaç bin yıllık sözleri kullanarak duygularımızı, düşüncelerimizi, coşkumuzu ifade ediyoruz. Dil Türkçe için ne demek, Türkiye için, Türklük için ne demek, bunları konuşacağız. Elbette çok kıymetli bir konuğum var ama öncesinde konuğumu nereden dinleyebilirsiniz? radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT'nin ile mobil uygulamasından bizi dinleyebilirsiniz. Bugünkü konuğum çok kıymetli. Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Şükrü Haluk Akalın. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sayın Ataman.
1: Diller aslında kültürün bağlayıcısı, evet. Mayalayanı, evet. Gibi, taşıyıcısı. Mayası gibi, evet. Taşıyıcısı. Ama tabii dilin de bir takım hem unsurları mı, araçları mı var? İşte destanlar var, masallar var,
2: argo
1: var.
2: Var, ninniler var.
1: Tabii. Bunların tabii. Hangisi en çok etkilidir dilde veya Türk dilinde bunların en çok hangisi, evet, etkilidir?
2: Türkçe tabii destanlar çağından, yazıtlar çağından günümüze süzülerek gelmiş, binlerce yıllık tarihi olan bir dil. Tek bir kaynak değil aslında Türkçenin beslendiği kaynak. Bir yandan destanlar çağını görebiliyoruz, masallar, efsaneler çağını, ondan sonra yazının

0: kullanılmaya başlanmasıyla birlikte yazı dilinin o olgunluğunu, gelişmişliğini görebiliyoruz. Bu yönüyle baktığımızda Türkçe dönemler içerisinde birbirinden farklı özellikler de gösteren bir yapı olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki köklülük açısından en eski dillerden biridir diyebilir miyiz hocam?
0: Tabii, yani bugün yeryüzünde konuşulmakta olan dillere baktığımızda Türkçe kadar eski olan diller, Arapça gibi, Farsça gibi diller, Latince, eski Yunanca, ölü diller olarak, diğer tarafta doğuda Çince köklü diller olarak görüyoruz. Türkçenin tarihi bu yönüyle baktığımızda yazı dilinin de çok gerisine giden bir derinliğe sahip olduğunu görüyoruz Türkçenin. Tabii kaç yüzyıl diye soracak olursanız, yazının bulunuşu bildiğiniz gibi 5000-5500 yıllık bir dönem. Ama onun öncesinde de, yazı dili öncesinde de konuşma dilinin varlığını bütün diller için bunu biliyoruz. Türkçe için baktığımızda son yıllarda yapılmış bir önemli bir çalışma var. Bir kazıya dayalı çalışma. Çin'in güneybatısında.
1: Evet. Şu anda Türkiye'de herhalde ilk defa bu konuyu açıklıyorsunuz.
0: Gerçi
1: değil mi hocam?
0: Gerçi gündeme geldi ama radyoda bir kitle iletişim araçlarında ilk kez dile getiriliyor. Çin'de Batı Liao Nehri kıyısında bir yerleşim alanı belirlendi. Burada yapılan kazılar sonucunda günümüzden 9000 yıl önce tıpkı işte Anadolu'daki Göbekli Tepe gibi orada da bir yerleşim alanı belirlendi ve burada mısır tarımı ile pirinç tarımı yapıldığı, bu tarımı yapanların Türklerin, Moğolların, Mançuların, Tunguzların, Japonların ve Korelilerin ataları olduğu ortaya konuldu. Altay dillerinden de öte bir, daha derine giden bir dil akrabalığı, dil yakınlığı söz konusu. Burada hemen şunu belirteyim, kimi dil bilimciler bu ilişkiyi bir köken ilişkisinin yanı sıra, belki de ondan da öte, komşuluk ilişkisi olarak açıklıyorlar. Ama 300 kadar bir sözcük belirlendi orada buluntulardan, bu buluntuların bu dillerdeki karşılığı olan sözcüklerden yola çıkarak 9000 yıl önce Türklerin atalarının, kadim atalarının o coğrafyada bulunduğu ve mısır tarımı yaptığı, pirinç tarımı yaptığı ortaya konuldu. Tabii yazı dili olarak baktığımızda Türklerin yazıyı kullanışı, Göktürk yazısı dediğimiz Orhun yazıtlarında kullanılan alfabe. Bu tabii 8. yüzyıla dayanıyor. Tonyukuk 720 yılında dikilmiş yazıt, ama onun öncesinde bu alfabenin, bu yazının kullanıldığı başka buluntular var. İşte Esik Kurganı var mesela.
1: Hocam orada zaten uzmanlar şöyle bir şey söylüyor. Evet. Yani Orhun yazıtları aslında çağ için çok olgun bir dil.
0: Evet,
1: belli ki
0: elbette,
1: bunun bir evveliyatı var gibi.
0: Tabii. İşte zaten 9000 yıl en azından bir geriye giden dönemi olduğu ortada. O yazıtlarda kullanılan dil aslında bir gelişmiş dil olarak, son derece soyut kavramların da ortaya çıktığı bir anlatım dili olarak karşımızda. Örneğin hemen bir burada
1: hocam,
0: bir örnek vereyim. Bugün biz sözümü kırmadı diyoruz. İşte bir arkadaşımızdan bir ricada bulunuyoruz. Sözümü kırmadı, sağ
1: i̇kiletmedi.
0: Olsun geldi, ikiletmedi diye. Şimdi bakın, kırmak somut bir hareket. Yani işte cam kırılır, efendim dal kırılır. Ama
1: kalp kırılır.
0: Kalp kırılır, kalp, kalbin soyut. Kırılması soyut bir anlam. Çünkü somut nesneler daha kolay ortaya çıkan bir kavram. Ama sözümü kırmadı ifadesi aynen Orhun yazıtlarında sabımın sımadı diye geçiyor. Yani sab, bugünkü sav sözü, sımak da kırmak, halk arasında sınıkçı denir biliyorsunuz, kırık çıkık işleriyle uğraşan, sözümü kırmadı diye. Şimdi böyle bir ifadenin ortaya çıkabilmesi için bin yılların geçmesi gerekiyor.
1: Değil mi?
0: Yani soyut bir kavram. İşte bu yönüyle baktığımızda Türkçenin tarihi, yazı dili olarak 1300 yılı aşkın bir dönem.

0: öneme sahip. Şimdi programımız kadim kökler ve Anadolu'da kadim köklerimiz, Türkçenin kadim kökleri diye o açıdan yaklaştığımızda da Türkçenin tabii Anadolu'da yazı dili oluşu çok daha yeni. Yunus Emre çağıyla başlayan bir dönem, Aşık Paşa'nın Garipnamesiyle, Mantıkut Tahir gibi önemli eserlerle. Ama Türklerin Anadolu'ya gelişi 1071 ile de başlamıyor. Malazgirt Zaferi hep akıllara o geliyor. Sanki 1071'den itibaren Türkler Anadolu'ya geldi
1: Halbuki
0: gibi.
1: onun öncesinde başka
0: Evet.
1: bir isim Ani'nin şu anda olduğu
0: Tabii.
1: yerde bir bölümü alıyor değil mi?
0: Tabii.
1: Ani'yi
0: Evet.
1: fethediyor aslında ki
0: Tabii.
1: Ani için diyorlar ki fethedilemeyen fetih.
0: Evet. Yani Türklerin Anadolu'ya gelişleri baktığımızda milattan önceki çağlarda tabii Türklükleri kesin kanıtlanamamış Kimmerler ve İskitler var 8. yüzyıl milattan önce 7. yüzyıl ama Avrupa Hunlarının Anadolu'ya gelişleri 300'lü yıllarda milattan sonra 385 yılı sanıyorum. O dönemde Türkler Anadolu'ya geliyor. Tabii insanlar bir ülkeden bir başka ülkeye göç etmeyi, gitmeyi bugünkü gibi düşünüyorlar. Hani pasaportumuzu aldık, yola çıktık
1: Evet.
0: gibi. Geçmişte böyle bir
1: Plan
0: şey yok.
1: yaptık.
0: Geçmişte böyle bir şey yok. Topluluklar çeşitli nedenlerle işte göç etme, savaşma, yerleşme bu şekilde yerleşiyor. Bir de Anadolu'da baktığımızda Hunlardan sonra önemli bir topluluk Peçenekler ve Uzlar var. Bunlar da doğudan değil batıdan Balkanlardan gelenler. Çünkü daha önce Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya
1: Göçmüşler.
0: giden Türk toplulukları bunlar Peçenekler ve Uzlar. Doğu Roma ordusunun savaşçı askerleri. Bunlar Türkçe konuşuyorlar.
1: Ama sonra Türkleri
0: Evet
1: görüyorlar ve dil
0: ve
1: birleştiriyor
0: dil
1: değil mi burada?
0: birleştiriyor işte 1071 yılında Doğu Roma ordusundaki Peçenekler
1: Saf değiştiriyor.
0: savaştıkları Selçuklu askerlerine bakıyorlar. Aynı dili konuşuyorlar. Onun üzerine saf değiştiriyorlar. Neden dili bir olan insanlarla savaşıyoruz diye.
1: Başka bir soru soracaktım ama
0: Tabii.
1: aklıma şu geldi. Şu Türk tarihi içerisinde düşündüğünüzde ya Selçuklu veya başka bir devlet Türkçe'ye çok önem verdi. En çok
0: Evet.
1: onun katkısı vardır Türk dilinin yaşamasına, olgunlaşmasına. Hangisini
0: Ya
1: seçersiniz?
0: bence Göktürkler. Çünkü yazıtlarını
1: Çünkü altın tasın
0: evet
1: üzerinde
0: tabii
1: yazdılar. Daha ne
0: yazdılar
1: olsun
0: daha
1: değil
0: ne
1: mi?
0: olsun yani Esik Kurganı'nda bulunan yani bence Göktürkler ve kullandıkları alfabe milli alfabemiz olarak kabul ettiğimiz Runik Türk yazısı deniyor. Bakınız bu alfabeyle işte Kazakistan'da Esik Kurganı'nda bulunan o altın çanakta altın elbiseli adam kalıntılarının bulunduğu bölgede yapılan kazılar orada ilk kullanılmış. Bu milattan önce 4. yüzyıla denk geliyor. Tabii tam bir okunuşu bu yazısının yok ama baktığımızda bu yazının çok eski dönemlerden itibaren kullanıldığını görüyoruz.
1: Geçtiğimiz günlerde bir makale yayınlandı ve orada diyor ki aslında dilin gelişmesini sağlayan devlet yapısıdır. Çünkü
0: Evet.
1: diyor devlet dili sahiplendi, dille beraber diyor vergiyi topladı, vergi topladıkça devlet güçlendi ve devlet bu yazma çizme işlerini önemsedi. Yani düşündüğümüz
0: Evet.
1: gibi diyor aslında dil böyle hikaye, masal anlatmak, şiir yazmak, romantik duygularımızı ifade etmek için çok da daha çok devlet güçlendirdi diyor.
0: Şöyle,
1: Orhun yazıtlarını da
0: evet.
1: düşünürsek, Göktürkleri de
0: Tabii.
1: düşünürsek, Türk dili için de böyle bir şey söylenebilir
0: Tabii,
1: mi?
0: elbette ama
1: Türklerin o devlet
0: bunu
1: geleneği.
0: şöyle açıklamak gerekiyor. Yazı dili olmak bakımından yoksa konuşma dili olmak bakımından bakınız Türkiye Türkçesi dediğimiz dil şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve bu sınırların dışında da başka soydaşlarımızın kullandığı bu dilin ortaya çıkışı baktığımızda Oğuzların Anadolu'da kalıcı bir devlet halinde ki burada başta işte Osmanoğulları, ondan önce Karamanlıların ortaya çıkışı, Germiyanoğulları gibi devletler bunlar yazı dili haline getirdiler. Konuşma dili olarak Oğuzca, Orhon yazıtlarında da adları geçen bir Türk topluluğu. Bilge Kağan Költigin seslenirken

0: Türk Oğuz beyleri budun işitin diye sesleniyor. Ama Oğuzların o dönemde yazı dili yok. Yabgu devleti daha sonra batıya doğru göç ediyorlar. Yabgu devletinde bugüne kadar elimize ulaşmış yazılı belge yok. Oğuzca konuşma dili olarak kullanılıyor. Bunun en güzel örneği Oğuznameler. Şimdi Oğuzname dediğimiz üç önemli kaynak var. Bir tanesi atasözleri. Oğuzname adıyla çeşitli atasözü yazmaları var. Bunlar Oğuz topluluklarının binlerce yıllık geleneğini sözlü bir biçimde yaşatan adeta yasa, kurallar dizisi olarak geliyor. İkinci Oğuzname Dede Korkut kitabı.
1: Oranın hemen da, evet, ona gelecektim.
0: Evet, onun da başlangıcında atasözleri var orada. Ve bir de Oğuz Kağan Destanı. Şimdi bütün bunlara baktığımızda ne zaman Oğuzca yazı dili oldu? İşte devletin kurulmasıyla, Osmanoğulları'nın devleti Söğüt'te kuruldu ve ondan sonra Oğuzca en önemli Türkçenin bir kolu olarak Batı Türkçesi Anadolu'da yazı dili olarak gelişmeye başladı. Bunda devlet egemenliği elbette söz konusu. Bir açıklama da yapayım. Şimdi genellikle Osmanlıca deyince sanki başka bir dil varmış gibi anlaşılıyor. Yazıda kastediliyor bununla. Ama Osmanoğullarının dili Osmanlı Türkçesi dediğimiz Türkçenin bir koluydu. Batı Türkçesiydi ve Oğuzca temeline dayanıyordu.
1: Yani bugünkü Osmanlıca dediğimiz, evet, dil, hani hep diyoruz ya Farsça, Arapça karışık,
0: evet,
1: bir şeydi.
0: Evet, yani o dönemde elbette Arapça ve Farsçanın da yoğun etkisi var. Ama sonuçta cümle yapısı, yüklem,
1: Oğuzca,
0: bunlar Türkçe,
1: tanrısı.
0: Oğuzca'ya dayalı. Şimdi Oğuzname çok yakında yayımladık. Petersburg yazması diye adlandırılan yazma eser Oğuzname. Burada atasözleri yer alıyor. Bu atasözleri Türklerin binlerce yıllık geleneği, inançları, iş ilişkileri, aile hayatı hepsi var. Bakın sağlıkla ilgili olanlar da var. Hemen şöyle örnek vereyim. Eyüden yaramazlık gelmez diyor. Yani iyi olandan kötülük gelmez diye binlerce yıllık işte bu sözlü gelenekte yaşamış ama yazı diline geçmesi bu Oğuznamenin 1600 yılı başlarında. Alımla borç ödenmez diyor. Yani borcu borç alarak kapatamazsınız diyor. Bakın bu atasözü açık
1: bayağı
0: ağız.
1: Da kurumsal özgürler, evet, aslında değil
0: evet,
1: mi hocam?
0: Evet. Eski düşman dost olmaz, eski dost düşman olmaz diye. Yine eşe gün berk bağla, andan sonra Tanrı'ya ısmarla diyor.
1: Türk, evet, dili çok doğacı mıdır? Dilde böyle çok doğanın yansımaları her dildeki,
0: elbette,
1: kadar mıdır, yoksa biraz fazla mıdır bozkır sebebiyle?
0: Şöyle, bozkır sebebiyle fazla. Renk adlarımıza baktığımızda zaten bunu görebiliyoruz. Renk adlarımızda en küçük ayrıntıyı doğadan aldığımız o örneklerle adlandırmışız. Yani güvercin boynu diye renk adı bile karşımıza çıkıyor bu yönüyle.
1: Bir de mesela zamanlar, evet, mesela hasat zamanı, ekin zamanı,
0: tabii,
1: koç katımı,
0: evet,
1: bağ bozumu, yani
0: tabii,
1: bütün zamanları neyse,
0: evet,
1: takvimi.
0: Tabii söz varlığı bununla ilgili doğadan kaynaklanıyor zaten.
1: Peki hocam bir şey soracağım. Şimdi
0: buyurun.
1: Dede Korkut ve Orhun abideleri var. Şimdi bir tarafta bir de Gılgamış var.
0: Evet.
1: Şimdi bunlar biraz böyle hani benzer şeyler
0: benzer
1: gibi sanki.
0: Benzer ögeler karşımıza çıkıyor.
1: Şimdi Gılgamış
0: çıkıyor.
1: Biraz daha hani yazılı gibi sanki o dönemde.
0: Evet.
1: Dede Korkut biraz daha hafızayla ilgili bir şey gibi.
0: Şöyle az önce söylediğim, yani bunlar aslında sözlü gelenekte yaşıyor. Hem Dede Korkut hikayeleri hem işte atasözleri, ninniler, masallar, efsaneler ve destanlar sözlü gelenekte elbette insanlığın yaşadığı ortak bir takım geçmiş değerler var, olaylar var. Bunlar karşımıza hem Gılgamış Destanı'nda hem de Dede Korkut'ta benzer ögeler olarak karşımıza çıkıyor. Bizde bunun yazıya geçmesi, yani Dede Korkut hikayelerinde anlatılan olayların tarihine baktığımızda milattan önceki olaylar bile orada karşımıza çıkıyor. Ama yazıya geçirilmesi ne yazık ki geç dönemde.
1: Peki hocam, orada bir de hani dedik ya programın başında da, mesela bazı diller yaz dilidir. Türkçe için ne düşünürsünüz siz? Ne dilidir sizce?
0: Yani bence Türkçe hem doğa dili, hem insan anlayışı olarak baktığımızda insan ilişkilerini ortaya koyan güzel bir dil, köklü bir dil. Söz varlığı açısından baktığımızda da Türk'ün bütün değer yargılarını ortaya koyan bir dil olarak görüyoruz ve en önemlisi de müzikalitesi, yani Türkçenin.
1: Değerlerini ortaya koyuyor dediniz ya, mesela aklıma şu geldi, Gılgamış'taki kahraman ölümsüzlüğün peşinde koşuyor.
0: Evet.
1: Halbuki Dede Korkut'un kahramanı bir kahraman gibi ölmeyi istiyor. Bir kahramanlık, bir beceri. Onun üzerinden mesela varlığını anlamlandırıyor. Bu da şimdi, etkisi olabilir mi?
0: Evet, şimdi bakın, Deli Dumrul'u anlatırken hep işte bir köprü kurdu. Geçenden bir akçe, geçmeyenden döve döve beş akçe alır diye. Ama bunun sebebi şu: soygunculuk yapmak, eşkıyalık yapmak değil. Acaba benden yiğit bir kişi çıkacak mı karşıma?
1: Evet.
0: Yani buna itiraz eden, hayır ben hem geçiyorum hem para da vermiyorum diye böyle bir yiğit çıkacak mı? Onu denemek için Deli Dumrul.
1: Bir nüktedanlık da aslında.
0: Evet, nüktedanlık yani, var yani orada.
1: Nasreddin Hoca ile bir bağ.
0: Evet, yiğitliğini göstermek, kanıtlamak için bunu yapıyor Deli Dumrul.
1: Peki şu andaki Türk Cumhuriyetleri arasında Türk dilin kökünü, köklerini en çok yaşatan, ona değer katan, şöyle objektif kim dersiniz? Türkiye mi? Azerbaycan mı?
0: Yani buna şöyle yanıt vermek gerekiyor. Elbette her ülke kendi diline değer veriyor, önem veriyor. Hatta kendi dilini daha köklü dil olarak göstermeye çalışıyor. Biz mesela Orhon yazıtlarını, Göktürk Kağanlığından kalan eserleri kendi dilimizin kaynakları olarak görürken, Kazaklar da, Kırgızlar da aynı bakış açısıyla sahipleniyorlar. Bu yönden baktığımızda her Türk Cumhuriyeti kendi diline önem veriyor, değer veriyor ve sahip çıkıyor.
1: Peki masallar içerisindeki şu masal Türk dilini çok iyi anlatır dediğiniz veya efsanelerden var mı böyle aklınıza gelen?
0: Yani bu konuda ben Dede Korkut hikayelerini öne çıkarmak istiyorum. O Dede Korkut hikayeleri baktığımızda Türklerin binlerce yıl önceki yaşayışlarını, değer yargılarını, akrabalık ilişkilerini, kahramanlığı, bütün bunları ortaya koyuyor. Hikaye olarak geçiyor ama
1: bir kültür kitabı değil mi?
0: Tabii.
1: Yani bir milletin
0: elbette,
1: aslında yapı
0: tabii,
1: taşı.
0: Evet. Yani bütün değerlerimizi orada görebiliyoruz. Bu yönüyle Dede Korkut hikayeleri bence Türk edebiyatının en önemli eseri.
1: Peki,
0: ve kaynağı.
1: Peki daha sonraki dönemlerde işte Nasreddin Hoca, Yunus gibiler arasında hangisini çok ayrı bir yere koyarsınız?
0: Yunus Emre elbette. Yani Yunus Emre. Tabii türleri birbiriyle yarıştırmak doğru değil aslında. Ama bir yandan halkın zekasını, nükte gücünü görebilmek için Nasreddin Hoca'yı buna örnek vermek gerekir. Öbür yanda Türk milletinin inancını, samimi inancını, insana bakışını, değer verişini göstermek için de Yunus Emre'yi anmak gerekir.
1: O zaman Yunus'un biraz dili hocam sevgi dili ya.
0: Evet.
1: Sevgi dili, yani dildeki sevgi.
0: Evet.
1: Milletleri daha mı dil kanadıyla bağlar ve daha
0: şimdi
1: uzun
0: bakın,
1: yıllar hayatta tutar?
0: Şöyle, bizim İnsan ilişkilerimiz, insana bakışımız, insan sevgimiz dile de yansımış. Bazı sözlerimizin başka dillerde birebir karşılığı yok. Bunlardan biri kolay gelsin. Şimdi hiçbir dilde, bir Farsça'da örneğinin olduğunu duydum. Bu hiç tanımadığımız bir kişi, yolda giderken bir bakıyoruz, kantel içinde çalışıyor, belki işte yol yapıyor, telefon hattıyla uğraşıyor, elektrik hattıyla uğraşıyor, kantel içinde çalışırken yanından geçerken hiç tanımasak bile kolay gelsin diyoruz. O da sağ ol diyor, kolaysa başına gelsin diyor. Böyle güzel ifadeler. Bu yönüyle baktığımızda Türkçe gerçekten de sevgi dili, insana değer

0: ile yoğun bir biçimde Osmanlı Türkçesi ile gelişirken türküler halk arasında nefesler, deyişler bunlar Türkçenin de o yönünü, sözlü edebiyatı yaşatan ögeler olarak karşımıza
1: Peki,
0: çıkıyor.
1: Peki Türk dili şu dilleri etkilemiştir, şuradan da çok etkilenmiştir diyebileceğimiz.
0: Bu konuda yapılmış araştırmalar var. Bunu ilk yapan rahmetli Günay Karaağaç oldu. Hazırlamış olduğu Türkçenin Verintiler Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Başkanlığım sırasında onu yayımlamıştık. En fazla Sırpçaya Türkçenin sözcükler verdiğini.
1: Sırpçaya.
0: Sırpça. Evet.
1: Balkanlardaki Türk varlığı
0: evet,
1: üzerinde.
0: Evet, tabii. Yani tabii geçmişte yapılmış çalışmalarda Sırpçada, Sırp yazı dilinde 9000'e yakın Türkçe sözcük olduğu ortaya konulmuştu.
1: Bayağı çokmuş.
0: Şu anda tabii bunların bir bölümü unutuldu belki ama 3000'den fazla sözcük. Mesela biz işte Farsçadan Türkçe'ye çok sözcük geçti diye biliyoruz. Ama Farsça'da Türkçe'den geçme sözcük daha fazla. Ünlü Alman Türkolog Gerhard Dörfer 4 ciltlik bir eser yayımladı. Yeni Farsça'da Türkçe ve Moğolca unsurlar diye 4 ciltlik eserin 3 cildi Türkçe'den Farsça'ya geçen kelimeler.
1: Hiç bunu konuşmuyoruz.
0: Evet, bakınız size canlı bir örnek vereyim. İşte yıllar önce İran'a gittiğimde Tahran Kitap Fuarı için havaalanında indim. Çıkarken bizde işte sensörlü kapı deniyor, işte açılan kapı deniyor. Orada Farsça açılan der yazıyordu. Camın üzerine yazmışlar açılan der, hani cam çok temiz olursa insanlar çarpmasın diye. Şimdi der Farsça'da kapı demek ama açılan Türkçe. Yani
1: evet.
0: Orada açılan der yaklaştığında kapı açılıyor. İşte Farsça'da ördek sözünün, kaşık sözünün Farsça'da kullanıldığını
1: Ben
0: biliyorum.
1: Hint dizilerinde de mesela hakikati görmüştüm.
0: Evet, hakikat tabii Arapça kaynaklı ama
1: Evet, demek ki
0: ortak söz
1: ortak
0: varlığından,
1: etkilenmişiz.
0: tabii ortak söz varlığı da var. Mesela Balkan dillerinde Türkçe kökenli sözcük çok diyoruz. Aynı zamanda Türkçe aracılığıyla Balkan dillerine geçen Arapça Farsça sözcükler de var.
1: O
0: Yani
1: zaman
0: onlar
1: biz
0: da
1: bayağı köprü gibi,
0: evet,
1: hem
0: köprü dil
1: kendimiz
0: olarak
1: gitmişiz hem
0: tabii.
1: sırtımızda başka
0: Evet.
1: kültürleri de
0: Zaten çok
1: taşımışız.
0: ilginç, köprü dil olarak adlandırılıyor bu şekilde başka dillerden alıntıyı verdiğimiz zaman.
1: Vakti bitti ama hani Türkiye'de şu anda şu iller, şu il Türkçenin en eskisine çok daha yakındır dediğiniz
0: Yani
1: var
0: bu
1: mı bir yer?
0: her ilimiz aynı, yani çok politik bir cevap gibi
1: Vermeyin, politik
0: görmeyin
1: cevap vermeyin.
0: ama o
1: Mesela ben
0: yönüyle
1: Rize
0: baktığımızda
1: hemşinliyim hocam.
0: evet,
1: Durumumuz nasıl?
0: şöyle baktığımızda kitle iletişim araçlarının az kullanıldığı, işte doğal hayatın yaşandığı yerlerde saklı kalmış söz varlığı ögelerimizi
1: Evet.
0: o bölgelerde daha çok görüyoruz.
1: Evet.
0: Evet.
1: Hocam söz ne güçlü bir şey değil mi? İçinde böyle coşkular barındırıyor,
0: Evet.
1: Yas tutuyor. Aslında
0: Tabii.
1: söz üzerinden yasımızı
0: Evet.
1: tutuyoruz. Belki intikamımızı bir
0: Tabii.
1: kelime üzerinden
0: Evet.
1: yıllarca içimizde.
0: Duygularımızı,
1: Değil
0: düşüncelerimizi
1: mi?
0: anlatan.
1: Evet, daha güçlü ne olabilir
0: Evet.
1: bilmiyorum. Gerçekten de tadı damağımızda kaldı ama bugün dilin peşinden köklerimize doğru bir
0: Evet.
1: yolculuk yaptık. Orta Asya'ya kadar gittik, Türkiye'ye geldik. Çeşitli dönemlerde böyle kuş uçuşu bir
0: Evet.
1: düşünce senfonisi gerçekleştirmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Ben de sizlere teşekkür ederim
1: evet.
0: Sayın Hanım.
1: Bugün Kadim Kökler programında TRT Türkiye'nin Sesli Radyosu'nda konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Şükrü Haluk Akalın bizimle beraberdi. Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı ve sesimizi sizlere Tolga Kök'ten ulaştırdı. Ben sunucunuz Mine Ataman, bu sohbete sadece eşlik ettim. Elbette bir dahaki Kadim Kökler'de başka bir kökün peşinden yine başka zamanlara ve coğrafyalara gideceğiz. O güne değin görüşmek üzere. Kadim Kökler.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün modern olimpiyat tarihinin çok yönlü sporcularından biri olan Jim Thorpe'u ele alıyoruz. 1887 yılında yerli topluluklara ayrılmış özel bir bölgede doğan Thorpe, Amerikan futbolu, beyzbol ve basketbol gibi farklı disiplinlerde profesyonel başarılar göstermiş çok nadir bir yetenektir. Thorpe'un hikayesi insan vücudunun adapte olabilme kapasitesinin ne kadar geniş olabileceğini kanıtlar nitelikte. Kariyerinin zirvesi olan 1912 Stockholm Olimpiyat Oyunları'nda hem pentatlon hem dekatlon branşlarında altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atar Thorpe. Thorpe'un olimpiyatlardaki başarısı, geçmişte yarı profesyonel bir ligde aldığı sembolik bir ücret gerekçe gösterilerek amatörlük kurallarını ihlal sayılmış ve madalyaları elinden alınmıştır. Bu karar dönemin katı kurallarının sonucu olsa da Thorpe'un sahadaki azmini hiç azaltmamıştır. Olimpiyatlarda ayakkabıları çalındığında da bulduğu farklı ayakkabılarla yarışıp galip gelmesi, zorlu şartlara karşı sergilediği odaklanma gücünün simgesidir. Jim Thorpe, profesyonel Amerikan futbolunun ilk yıldızlarından biri olmuş ve beyzbolda en üst ligde mücadele etmiştir. Vefatından uzun süre sonra 1983'te madalyalarının iade edilmesiyle Thorpe'un onuru ve hakkı resmen tescillenmiştir. Thorpe'un kariyeri sporun sadece tek bir dalda uzmanlaşmak değil, vücudun tüm potansiyelini farklı alanlarda sergileyebilmek olduğunu kanıtlayan çok özel bir sporcu olarak tarihe geçmiştir. Onun mirası aynı zamanda hiçbir engelin gerçek bir yeteneği spor tarihinden silemeyeceğinin de ölümsüz kanıtıdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş mektupları...